Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır dediği anda bu kalpten söylenmiş bir şeyle şeyse Allah-u Teala mutlaka o kişiyi birinci kat cennetin sahibi kılar. Zaten hal böyleyse Allah-u Teala o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi bir mürşit sevgisiyle, bir mürşit iştiyakıyla yanarsa ve hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorarsa Allah Teala mutlaka o kişiye mürşidini gösterir. O kişi o mürşide veya onun bir kendi bulunduğu yerde bulunan vekiline ulaşıp da tabii el vermekle vazifeli kılınan bir vekile, tövbe vermekle vazifeli kılınan bir vekile ulaşmakla bu hedefe vasıl olur. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey sevgili kardeşlerim bu hedefe ulaşmaktır. İnsanlar Allah-u Teala'nın dizaynı içinde onun emirlerini yerine getirmekle vazifelidirler. Allah-u Teala bütün insanlardan sadece onların mutlu olmalarını ister. Bunun onların mutlu olmaları teslimlerine bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan daha bu anda kendisini cehennemden kurtarmıştır. Gerçek anlamda böyleyse bu kişi mutlaka hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan soran bir kişidir. Ve Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen bir insana mürşidini göstermemesi söz konusu değildir. Mutlaka gösterecektir. Mutlaka o kişi mürşidine veya onun kendi bulunduğu yerde bir vekili varsa o vekile ulaşıp tabiyetini gerçekleştirecektir. Onun elini öpecektir ve tabiyetini gerçekleştirecektir. Bu el öpme merasimi o kişinin ruhunun mutlaka vücudundan ayrılmasını ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmasını sağlar. Bu Allah'a doğru yola çıkan bir ruhtur. Diğer ruhlarla birlikte Allah'a doğru yola çıkacaklardır. Ve hepsinin ulaşacağı yer Allah'tır. 7-8 aylık bir devrinin sonunda bir kişinin ruhu Allah-u Teala'ya mutlaka ulaşır. Eğer o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse bu olay mutlaka tahakkuk eder. İşte ben Müslümanım, ben Müslümanım diye dolaşan insanların büyük kısmı İslam'ın 5 şartını yaşayanlardır. Onlar namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler, kelime-i şehadet getirirler, İslam'ın 5 şartını yerine getirirler ve derler ki ben Müslümanım. Müslüman, teslim olan demek, İslam olan demek. Eğer bir insan İslam'sa o kişi Allah'a teslim olan demektir. Ve böyle olduğunu söyleyen bir kişiye sormalısınız. Ay Allah razı olsun sevgili kardeşim. Anladım ki sen Müslümansın. Peki Müslüman Allah'a teslim olan olduğuna göre Kur'an-ı Kerim böyle yazıyor. Sen Allah'a neyini teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Neyini teslim ettin Allah-u Teala'ya? İşte gerçek anlamda İslam'ı yaşamayan insanlar bu konuda bir cevap vermek imkanının sahibi değildir. Ve yapmaları lazım gelen şeyi henüz gerçekleştirmemişlerdir. İslam olmak bedava bir iş değildir sevgili kardeşlerim. İslam olmak Allah'a ruhunu teslim etmekle başlar, fizik vücudunu teslim etmekle devam eder, nefsini teslim etmekle devam eder, iradesini teslim etmekle tamamlanır. Öyleyse bir insan ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de
Allah'a teslim etmekle vazifelidir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölmüş olsa gene Allah'ın cennetine girer. Mürşidine tabi olmak olarak ölmüş olsa gene cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırarak ölse gene cennete girer. Fizik vücudun teslimle, nefsini teslimle, muhlis olmakla ve iradesini de Allah'a teslim etmekle bu kişi 7. kat cennete kadar ulaşabilir. Bütün insanlar için Allah-u Teala kapıları ardına kadar açmış sevgili kardeşlerim. İslam teslim olandır diyor. Teslim olun diyor. Hiç kimse bir mürşide tabi olmadan ruhunu Allah'a teslim edemez. Daha sonra fizik vücudunu teslim etmesi de elbette mümkün değildir. Nefsini teslim etmesi de mümkün değildir. İradesini teslim etmesi de mümkün değildir. O kişi teslimlerden uzak yaşayacaktır. Bütün bu standartlar içinde bizi en çok hüzne düşüren, hüzünlendiren şey din adamlarımızın hala İslam'ın 5 şartıyla İslam olmanın yeterli kılındığını zannetmeleri. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi İslam yapamaz. İslam teslim olan demektir. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman İslam olursunuz. Daha çok İslam olmak, fizik bedeninizin teslimi, nefsinizin teslimi ve iradenizin teslimiyle hedefine doğru yürür ve varır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, açık ve kesin bir şekilde hepinize hitap ederek söylüyorum ki, İslam, İslam'ın 5 şartıyla yaşanamaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla İslam'ı yaşayamaz. Evet, namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Ama bunların hiçbirisi bir insanı İslam yapamaz. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren bir insan, İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiştir ama sadece 5 şartını. İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir. Allah'a ulaşmayı dilemek 6.sını teşkil eder ve 7.si konunun temelini teşkil eden şey 7.sidir, teslimler. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. 4 tane teslim sizleri bekliyor sevgili kardeşlerim. Ne yani, bu 4 teslimi biz yapamazsak cennete giremez miyiz? Olur mu? Girersin. Allah'a ulaşmayı dilediğin an 1. kat cennet senin. Eğer bunu gerçekten dilemişsen o zaman mutlaka mürşit ihtiyacıyla yanacaksın ve mürşit arayacaksın. Mürşidini Allah-u Teala'dan sorman lazım hacet namazını kılıp. Sordun, göstermedi. Tekrar sor. Göreceksin ki Allah-u Teala mutlaka 2. veya 3. de sana mürşidini gösterecektir. O mürşide veya onun bir vekiline ulaşıp tabi olmak mecburiyetindesin. Çünkü hiç kimse kendisine o cereyan geçmedikçe mürşidine ulaşıp da ona tabi olduğu andaki kendisine geçen cereyan o kişiye geçmedikçe o kişi hidayete eremez. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Allah Teala istiyor ki herkes hedefine ulaşsın. Herkes mutlu olsun. Herkes Allah'a ulaşmayı dilesin ve İslam'ın ne olduğunu yaşasın. Hiç kimse
ruhunu Allah'a teslim etmedikçe İslam olamaz. İslam teslim olan demektir. E şimdi bakıyoruz zamanımızda din adamlarımızın mürşide tabiyetle falan bir alakaları yok. İslam, İslam'ın beş şartından ibarettir diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Böyle olanlara soruyoruz. Namaz kılıyorsun, güzel oruç tutuyorsun, Allah razı olsun. Zekat veriyorsun, hacca gidiyorsun, kelime-i şehadet getiriyorsun. Bu beş tane şartı yerine getirmekle acaba neyini Allah teslim etmiş oluyorsun? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi Allah'a teslim ediyorsun? Bir de bakıyor ki kişi hayır hiçbirini teslim etmiyor. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradeni teslim etmeyen bir insan olarak sen nasıl İslam olabilirsin ki? İslam teslim olan demek. İşte İslam'ın beş şartı koskoca bir İslam alemini korkunç bir tuzağa düşüren bir büyük eksikliktir. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki İslam alemi bugün bu standardı yeterli görmektedir. İslam aleminin büyük kısmı bunu yeterli görmektedir. Gene ne yazık ki bu hedefe ulaştırmaz kimseyi. Namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de farzdır, hacca gitmek de farzdır, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Bu İslam'ın beş şartı farz farzdır. Ama beş şartla bitmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek de farzdır. Altı, asıl önemlisine geldik. Yedincisi, en önemlisi yedincisi. Beş, iki daha yedi. Yedincisi teslimdir sevgili kardeşlerim. Ve teslim bir tek teslimle oluşmaz. Ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Bir, fizik bedenimizi teslim edeceğiz. İki, nefsimizi teslim edeceğiz. Üç, irademizi Allah'a teslim edeceğiz. Dört. Bunların hepsi Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Peki biz bunu bu standartlarda gerçekleştiremezsek cehenneme mi gireriz? Hayır. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize tabi oldunuz. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı ve ruhunuz mutlaka 7-8 aylık bir devrenin sonunda Allah'a ulaşır. İşte ermiş evliya oldunuz. Ruhunuz Allah'a erdi. Ermiş evliya oldunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 4. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 5. Muhlis olacaksınız. 6. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. 7. 7 tane safa, bunlardan 4'ü teslimler ruhun, fizik bedenin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ne yapmış iblis? İblis bu teslimlerin hepsini devre dışı bırakmış. İslam dinini teslim dini olmaktan çıkarmışlar. Ve eğer bir insan diyorlar, namaz kılarsa, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, kelime-i şehadet getirirse, bunlar İslam'ın beş şartıdır. Bu şartları gerçekleştiren kişi Allah'ın cennetine nail olur. Namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de farzdır, hacca gitmek de farzdır, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Ama Allah Teala dinimize İslam dini diyor ve
namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek hiç kimseyi İslam kılamaz. Hiç kimseyi İslam standartlarına ulaştıramaz. Sevgili kardeşlerim, bir insanın ruhunun vücudundan ayrılması bir mürşide tabi olmadıkça asla gerçekleşmez. Mürşit herhangi bir mürşit olamaz. Kişinin hacet namazını boy evvela boy abdestini alması, sonra hacet namazını kılması ve Allah'tan mürşidinin sorması şarttır. Allah'tan mürşidinin kim olduğunu öğrendikten sonra kişinin o mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu yerde mevcut olan bir vekiline ulaşıp tabiyeti onu mutlaka hedefe ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesindir. Bütün insanlardan Allah Teala bunu ister. Allah Teala insanların İslam olmak hedefine ulaşmasını emreder. İslam olmak, İslam'ın 5 şartını yerine getirmekle hiçbir zaman gerçekleşemez. Namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Ama hedefe götüremez. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi birinci kat cennetin sahibi olmasını gösterir. Mürşide tabiyet ve ruhun böylece vücuttan ayrılması ikinci kat cennet. Sonra o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması üçüncü kat cennet. Fizik vücudun teslimi dördüncü kat cennet. Nefsin teslimi beşinci kat cennet. Muhlis olmak altıncı kat cennet. İradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kat cennet ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün standartları ortaya koymuş. İstiyor ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilesinler. Mürşitlerine tabi olsunlar. Ruhları vücutlarından ayrılarak Allah'a doğru yola çıksın ve onlar ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar da ermiş evliya olsunlar. Ne yazık ki İslam aleminin çok büyük bir kısmı İslam'ın 5 şartını yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek standartlarını yeterli bulurlar. Hayır sevgili kardeşlerim, yeterli değildir. İslam teslim olan demektir. Bir insanın cennete girmesi için yeterlidir diyorlarsa, evet, daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu anda ikinci kat cennete sahip oluyor. Ve ruhu vücudunu terk ediyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. O ruh mutlaka Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Neden? İfade şöyle Kur'an-ı Kerim'deki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sözünü yerine getirir mi? Hiçbir kuvvet Allah'ın sözünü yerine getirmesine mani olamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kalpten bir dilek olması kaydıyla Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse demin anlattığımız 7 kat cennetin sahipleri birbirinin üstüne bir şeylerin daha sahip olmasıyla mümkün olduğunu gösteriyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de birinci kat cennete girerek cennet sahibidir. İradesini Allah'a teslim eden de o da 7. kat cennetin sahibidir.
Öyleyse Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlara göre yedi kat cennetin her birisi hangi standartlarda elde edilir? Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olup ölen kişi ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştıran ve ölen kişi üçüncü kat cennete girer. Fizik vücudunu teslim eden dördüncü kat cennete girer. Nefsini teslim eden beşinci kat cennete girer. Muhlis olan altıncı kat cennete girer. İradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete girer. Cennetler yedi kattır ve her biri için bir cennet söz konusudur. Allah Teala kanunlarını koymuş. Kur'an-ı Kerim bunları çok açık bir biçimde açıklığa kavuşturmuş. Sevgili kardeşlerimiz, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesindir. O bütün insanların kurtulmasını, hedefe varmasını, bir başka ifadeyle Allah'a teslim olmasını ister. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala'nın bize öğrettiği bu standartlar İslam'ın beş şartıyla ölçülebilecek standartlar, ulaşılabilecek olan standartlar değildir. Beş şartın beşi de farzdır. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farzdır. Ama bu farzlar yeterli değildir. İslam'ın standartlarına baktığımız zaman beşli bir şart hiç görünmüyor. Şartlar yedilidir. O zaman namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmenin ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Altı ve Allah'a teslim olmak var. Yedi. Allah'a ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi dört tane teslim içeriyor. Ve ancak bunlar tamamlanırsa İslam tamamlanmış olur. Kişi o noktada İslam olur. Yani ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim ederse. Yani ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmeyen bir insan cehenneme mi gider? Hayır. Böyle bir şey söz konusu değil. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Bu onu mürşide tabiyete götürür. Mürşidine tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. Bu tabiyet o kişinin ruhunun vücudundan ayrılmasını ve Allah'a doğru yola çıkmasını ister, oluşturur. Ve ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve Allah'a ulaşır. Bu kişi ermiş evliya olur. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Sonra fizik vücudunu teslim eder, dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim eder, beşinci kat cennetin sahibi olur. Muhdis olur, altıncı kat cennetin sahibi olur. İradesini teslim eder, yedinci kat cennetin sahibi olur. Bütün insanlar için yedi kat cenneti Allah Teala hazır bulundurur. Ve sözünü tutmamazlık da elbette etmez. O Allah, her şeyin sahibi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şeyi hepimiz yerine oturtalım. Allah'ın ne istediğine baktığımız zaman muhteşem bir dizayn görüyoruz. Allah Teala herkesin cennete girmesini istiyor. Ve bunu her an gerçekleştirebilecek olan bir bütün kolaylıkları insanlara vermiş. Düşünün sevgili kardeşlerim, bir insan ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demiş ve ölmüşse, kalben de bunu sahiden istemişse bu kişi cehenneme gitmez. Birinci kat cennete girer. Eğer böyle bir talebin sahibi ise mutlaka Allah-u Teala ona mürşit ihtiyacı verecektir. Hacet namazını kılıp kişi mürşidini Allah'tan soracaktır. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği kişiye veya onun bir vekiline, kendi bulunduğu bölgede bulunan bir vekiline ulaşarak tabiyetini gerçekleştirdiğinde
Ruhu vücudundan ayrılacak, Allah'a doğru yola çıkacak ve bu kişi ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devrenin sonunda bu kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır ve bu kişi ermiş evliya olur. Yani ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a ermiş. Buraya kadar olan kesim bütün insanlara Allah'ın garantisi olarak veriliyor. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kişinin dilemesi Allah Teala tarafından anında bilinir ve Allah onu mutlaka 7-8 aylık bir devrenin sonunda kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bütün güzellikleri bütün insanlar içindir. O hepinizi çok sever. Allah Teala ister ki bütün insanlar bu hedefe ulaşsınlar. Unutmayın sevgili kardeşlerim, dinimizin adı İslam dini. İslamsa teslim olan demek. Bir insan ben namaz kılarım, oruç tutarım, namaz, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet getiririm ve böylece İslam'ın 5 şartını yerine getiririm. Bu kadar yeter diyorsa ona diyoruz ki hayır, yetmez. Sen henüz namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek İslam olamazsın. İslam teslim olan demek. Sen namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadetle getirerek İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş olursun ama İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir. Bu 5 şartın ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemek var, 6 ve Allah'a asıl önemlisi 7.'si teslim olmak var. Ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim etmekle vazifelisin. Allah Teala bunu herkesten bekler. Şimdi birisi bana çıkarsa sorarsa, yani o insan Allah'a ulaşmayı dinlemiş ama ruhunu Allah'a ulaştıramadan ölmüşse eremediğine göre cehenneme mi girer? Hayır. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennet onundur. Mürşidine tabi olur gider. İkinci kat cennetin sahibidir ve ruhu mutlaka vücudundan ayrılır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda bu kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır ve kişi ermiş evliya olur. Üçüncü kat cennet. Sonra fizik vücudun teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra mühlis olmak, sonra iradeye teslim etmek. 4 tane daha cenneti ifade eder ve o kişi ruhunu da fizik bedeninde, nefsini de iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmişse 7. kat cennetin sahibi olur. Bu cennetlerin en üstünüdür. Bütün insanlar için Allah'ın en müstesna hedefidir. Allah-u Teala ister ki herkes ruhunu da fizik bedeninde, nefsini de iradesini de Allah'a teslim etsin de 7. kat cennetin sahibi olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu güzel şeyleri bütün insanlardan istiyor. Neden istiyor? Onların sadece bu dünyadaki mutluluğu için değil, ebediyen mutluluğa kavuşmaları için istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba neden istiyor insanlardan bunu? Çünkü istiyor ki herkes Allah'ın
insanlar için hazırladığı cennetine, cennetlerden birine

Gerçekten bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmak istiyor mu? İsteyip istemediğini en iyi bilen Allah'tır. İsteyenleri mutlaka cennetine alacaktır. Ama istemediği halde, böyle bir talebi gerçekte kalbinde yer almadığı halde, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Demek hiç kimseye o hedefi yakalatamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emirlerini yerine getirmek bir oyuncak değildir. Kalp ister. Ve Allah Teala herkesin kalbine bakar. Bir insan sözle, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, benim de ruhumu sana ulaştır diye bir söz söylemişse, ama kalbi bu istikamette hiçbir şeyin sahibi değilse, hiçbir talebin sahibi değilse, bu kişi bu istikamette Allah-u Teala'dan bir fayda sağlayamaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmaz. Hiç kimse Allah'ı aldatamaz. Sevgili kardeşlerim, neticeye ulaşıyoruz ki Allah-u Teala bütün insanları hedeflerine ulaştırmak ve cennetine ulaştırmak ister. Ama insanlar bunu gerçekleştirerek buna layık olmadıkça hiç kimse böyle bir hedefe palavradan ulaşamaz. Öyleyse bütün insanlara diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve etrafımızdaki insanlara da Allah'a ulaşmayı dilemelerini söyleyin ki hem siz hem de etrafınızdakiler cehennemden kurtulsunlar. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farzdır. Ama hiç kimseyi cennete ulaştıramaz. Öyleyse dikkatle bakalım, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamaz. Mürşidine tabi olmadıkça ikinci kat cennetin sahibi olamaz. Ruhunu Allah'a ulaştırmadıkça üçüncü kat cennetin sahibi olamaz. Fizik bedenin teslimi yoksa dördüncü kat cennetin sahibi olamaz. Nefsini teslim etmedikçe beşinci kat cennetin sahibi olamaz. Munis olmadıkça altıncı kat cennetin sahibi olamaz. İradesini Allah'a teslim etmedikçe yedinci kat cennetin sahibi olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerden sualler gelecek herhalde bize. O suallere ulaşabilirsiniz. Allah razı olsun.

Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah Teala'nın böyle

bir dizaynı var. Ne ka küfte, o ka ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişide. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir. Ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır, o kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Öyleyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye alarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

0: Ana Dergah Programı. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri ile her gün kesintisiz tasavvuf sohbeti Nur TV ekranlarında.
1: Son derece önemli bir konuyla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemek.
0: İmam İskender Ali Mihir Hazretleri 8000 saate yakın sohbetiyle Kur'an'ı Nur TV'de anlatıyor.
1: Ne diyordu Allah Teala? Vel asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr.
0: Ana Dergah Konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Mutluluğa giden yolda sorularınıza cevap bulacaksınız. 7 safha 4 teslimle hidayetin Kur'an ayetleriyle anlatıldığı konferanslar Nur TV ekranlarında. Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri'nin farklı konulara ait her derde deva sohbetlerinden kesitler.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Efendimiz, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir kez daha Hidayet Güneşimiz Muhterem Efendimizle tüm dünyayı aydınlatan bir konferansta, bir mutluluk halkasında bizleri bir arada kıldı. Ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyor, sizi çok ama çok seviyoruz Muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz, konferans salonlarında tövbe almak isteyen misafirlerimiz var. Ben size iki sual arz ederken onların hazırlıklarını yapmaları uygun mudur muhterem efendimiz?
1: Gayet tabii inşallah.
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Siteler Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Allah'a ulaşmak nedir? Şimdiye kadar hiç duymadığımız bir kavram muhterem efendimiz.
1: Bu o sevgili kardeşimizin duymadığı bir kavram. Yoksa insanların bir kısmı bu kavramı çok iyi bilir. Ve çoktan da ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Çünkü bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması 7-8 aylık bir devreyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, şimdi konunun temeline girelim. Hepimiz İslam dinindeyiz. İslam teslim olan demek. Şimdi namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren bir insan İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Ve diyor ki ben İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorum. Gideceğim yer Allah'ın cennetidir. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca gitmeyen, giden ve kelime-i şehadet getiren bir insan İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyor diye Allah'ın cennetine girebilir mi sevgili kardeşlerim? Hani Allah'a ulaşmayı dilemek, hani ruhun teslimi, hani fizik bedenin teslimi, hani nefsin teslimi, hani iradenin teslimi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de farz kılmamış mı bize? Ruhunuzu bana teslim edeceksiniz diyor. Fizik bedeninizi teslim edeceksiniz. Nefsinizi teslim edeceksiniz, iradenizi teslim edeceksiniz. Hepsini istiyor. Yeni bir sual. Yani hepsini gerçekleştirmedikçe biz cennete giremez miyiz? Girersiniz. Daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, onu başarsanız da, başaramasanız da, bunu dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için Allah Teala şunu söylüyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Neymiş? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaştırıyor, onun keyfine bırakmıyor. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde geçerli olan bir olay. Böyle bir insansa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'a ruhunu ulaştırıncaya kadar hiç kimse onu oradan vazgeçiremez. Zaten bu konu 7-8 aylık bir devreyi ifade eder sevgili kardeşlerim. 7-8 aylık bir devrenin sonunda o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Eğer Allah'a ulaşmayı o kalp dilemişse, başka bir sonuç mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor? İnsan adı verilen bu mahlukunun cennete girmesini istiyor. Ve ona bir cemanet, bir emanet yüklemiş. Ruh. Kim doğarsa doğduğu zaman Allah Teala o kişiye ruhundan mutlaka üfürür. Artık o kişi Allah'ın ruhuna sahiptir. O bir emanettir. Sadece o mu emanettir? Allah'ın istediği şey sadece ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız mı? Hayır. Fizik bedeninizi de teslim etmenizi ister. Nefsinizi de teslim etmenizi de ister. İradenizi de Allah'a teslim etmenizi ister. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizlerden birçok şey istiyor. Ruhumuzu da, veçimizi de, yani fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de Allah Teala kendisine teslim etmemizi emir buyuruyor. Öyleyse hepimiz Allah'a, Allah'ın emrettiği şeyleri teslim etmekle mükellefiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın her şeyi en güzel bir statü içinde gerçekleştirdiğini ve bundan bütün insanların faydalanmasını istiyor. İşte nerede olursanız olun sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki birbirinizi sevin. Birbirinizi kurtarmaya çalışın. İşte insanların dinsizliğe doğru bir yaklaşımının olduğu bu devirde Allah'ın sizden istediği şey Allah'ın emirlerini yerine getirip herkese örnek olmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'ın cennetlerinden nasibini alamaz. Bu talepte bulunmalıdır ki Allah'a ruhuna ulaşmayı dilemelidir ki Allah onu kendisine ulaştırsın. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki ifade şöyle: kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Aynen bu ifadeyi kullanmış Kur'an-ı Kerim'de. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, bu dileğin sahibini, sadece onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Öyleyse ben iyi insanım. Kimseye kötülüğüm yok. Öyleyse Allah Teala da beni mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırmaz sevgili kardeşlerim. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala sizi buna ehil görmez. Mutlaka siz talep edeceksiniz. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu bir taleptir. İlahi talep, Allah'a yapılan bir talep. Allah'ın da bunu gerçekleştirmemesi mümkün değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın sözü var. Aynen şunu şöyle söylüyor: kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu ifade kesintisiz bir şekilde bir gerçeği ifade ediyor. Bir insan kalben Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah mutlaka bundan o anda haberdar olur ve o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın mükafatıdır ama sadece gerçek anlamda Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyenlere hasredilir. Böyle olmayanlar, yani gerçek anlamda bir talepte bulunmayanlar, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ne olur benim de ruhumu ulaştırmak, sana ulaştır diye sözle bunu söylemişler de kalplerinde bir şey yoksa, gerçek anlamda bir talebin sahibi değillerse, hadi bir de ben söyleyeyim bakayım, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, benim de ruhumu sana ulaştır. Eğer doğruysa Allah Teala benim de ruhumu kendine ulaştırsın. Böyle bir talep Allah'ın katında bir şey ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, Allah sözünüze değil, kalbinize bakar. Kalbiniz ne istiyor? Eğer kalbiniz gerçekten Allah'a ulaşmayı istiyorsa hiç korkmayın. Allah Teala mutlaka sizi, sizin nefsin, ruhunuzu kendisine siz hayattayken ulaştıracaktır. Ama bize dediler ki insanın ruhu vücudundan ayrılınca insan ölürmüş. Kim söylemiş onu? Gelsin bir de bize söylesin bakalım. Hiç kimse ruhu vücudundan ayrılıyor diye ölmez. Ölseydi ne olurdu biliyor musunuz? Şu anda biz sizinle konuşamazdık çünkü ölü olurduk. Ne haber? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala farz kılmış. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Fizik bedeninizi Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Bunların hepsini teslim edeceğiz Allah'a pekala ama teslim edemezsek ne olacak hepsini? Mesela ruhumuzu teslim edebildik. Ruhunuzu Allah'a teslim edince cenneti kat kat elde edersiniz. Şimdi cennetlerin sırasına bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı diliyor kişi, birinci kat cennet. Daha bir şey yapmadan Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi birinci kat cenneti mutlaka elde eder. Mürşide tabiyet, ikinci kat cennet. Ve bu tabiyetle beraber kim mürşidine tabi olmuşsa onun ruhu mutlaka vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da Allah'a ulaşır. Üçüncü safa o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Dördüncü safa fizik vücudu teslim olur. Beşinci safa nefsi teslim olur. Altıncı safa o kişi muhdis olur. Yedinci safa o kişi iradesini de Allah'a teslim eder. İşte bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı bu sevgili kardeşlerim. Ne istiyor? İnsan adı verilen, ruhundan üfürmek lütfunda bulunduğu tek mahluk olan insanın cennete girmesini arzuluyor Allah Teala. Ve onlara emirler veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Mürşidinizi Allah'tan isteyin diyor. O mürşide tabi olun diyor ki ruhunuz vücudunuzu terk etsin de Allah'a doğru yola çıksın. Böyle bir yola çıkışın neticesi 7-8 aylık bir devrenin sonunda o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Birçok insan ruh bedenden ayrılırsa insan ölür zannediyor. Ölmez sevgili kardeşlerim. İşte şu anda eğer ölseydi bu ölü sizinle konuşamazdı. Ama konuşuyor gördüğünüz gibi. Ruhunu da Allah'a teslim etmiş. Sevgili kardeşlerim, zaten ruhunu Allah'a teslim eden bir insan orada kalamaz, orada duramaz. Mutlaka fizik vücudunu da Allah'a teslim etmek onun içinden gelen çok büyük bir talep olacaktır. Onu da gerçekleşirse fizik vücudunu, nefsini ve neticede iradesini Allah'a teslim etmek o kişi için ayrı ayrı safhalar oluşturacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hiçbir şeyi yarım bırakmaz. O Allah'tır. Her şey onun indinde mükemmeldir. O eksiksiz bir yapıcıdır. Ne ister? Bütün insanları kurtarmak ister. Ama bir şartı var. Kişilerin bunu talep etmesi, yani istemesi bir ve ona ehil olması. Onu gerçekleştirmek için lüzumlu şartlara sahip olması ve gerçekleştirmek üzere yola çıktığında Allah'ın da yardımıyla onu mutlaka gerçekleştirmesi. Sevgili kardeşlerim, bütün insanları sevmek hepinizin vazifesi olmalı. İnsanlar sevildikçe başkalarını sevmeyi öğreneceklerdir. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar size sert davranışlarda bulunuyorlarsa onlarla siz de aynı sertliği gösterip kavga etmeyin. Onlara sadece sorun. Sevgili kardeşlerim, acaba sana hangi şekilde bir seni üzecek davranışım oldu ki seni bana karşı sert davranışlarla görüyorum? Söyle ki ben senden af dileyim. Ben hiç kimsenin kalbini kırmak istemem. Bir sözüm, bir ifadem bu şekilde anlaşılmazsa böyle bir anlaşılma beni çok üzüntü kılar, üzer. O kişinin kalbini kırmış olurum. Bunu asla istemem. Derhal af dilerim. Böyle bir yanlış ifade, yanlış anlaşılan bir ifade oluşmuşsa ben derhal o kişiden af dilerim. Buna hakkım olmadığını çok iyi bilirim. Sevgili kardeşlerim, görevimiz insanları üzmek değil, insanlara derslerini vermek değil, onları sevmek ve kurtarmaya çalışmak. Onların da hedeflerine ulaşmalarını sağlamaya çalışmak. Bütün insanlar için Allah Teala'nın muradı bu sevgili kardeşlerim. Allah Teala istiyor ki bütün insanlar birbirlerini sevsinler. Birbirlerine yardımcı olsunlar. Ve bu sevgi halesi içinde bütünün bir parçası olsunlar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın hedefi o insanların hepsinin mutlu olması. Burada Allah Teala acaba niçin bütün insanlara serbest irade vermiş? Suali akla geliyor. Eğer serbest irade vermeseydi, o zaman bütün insanlar aynı hedefe Allah Teala tarafından otomatik olarak ulaştırılacaktı. Allah Teala bunu istemiyor. İnsan olarak yarattığı bu mahlukunun insanlığına değer veriyor. Onu insan olarak yarattım diyor. Serbest iradeyle yarattım diyor. O bu serbest iradesiyle en güzelleri kendisi oluşturduğu bir dünyada yaşamalı. Eğer böyleyse, oluşturabildiyse o cenneti hak etmiştir. Allah kimseyi zorlamaz sevgili kardeşlerim. Emirlerini verir ve insanları serbest bırakır. Serbest bırakılan insanlar da hedef tayin ettikleri şeyler varsa onları gerçekleştirirler. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, mürşidine tabi olmak onun için uygun bir şey, olay değilse, ruhunu, fizik vücudun, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmek onun aklına bile gelmiyorsa, o kişi cehenneme bilet almış olan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin cennete girmesini istiyor. Bütün insanlar için Allah'ın istediği şey, insan adı verilen ruhundan üfürdüğü bu tek macukun Allah'a ulaşmayı dilemesi, bir başka ifadeyle, asıl ifadeyle Allah'a teslim olması. Bu sebeple dinimize İslam dini denmiş. İslam teslim olan demek. Neyimizi Allah'a teslim edeceğiz? Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi. Bu teslimler birbiri arkasından tahakkuk eden teslimlerdir. Ve İslam kelimesi teslim olan manasını taşır. İşte onun için Allah'a teslim olmakla vazifelisiniz. Çünkü sizler İslam dininin müntesiplerisiniz. İslam dini teslim dinidir. Allah'a ruhu teslim etmeyi, bir, fizik bedeni teslim etmeyi, iki, nefsi teslim etmeyi, üç, iradeyi teslim etmeyi, dört, muhtevasına alır. Bunların hepsi Allah'a teslim edilmesi lazım gelen emanetlerdir. Bunları hangi ölçüde gerçekleştirebilirsek, o kadar dünyada da mutlu oluruz, ahirette de zaten cennette oluruz. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada insanları mutlu ederek, onlara o mutluluğu verdiğiniz için Allah Teala'nın sizi de mutlu edeceğini hiç unutmayın. Allah hep insanların birbirini sevmesini, birbirini mutlu etmesini ister. Niçin? Allah da onları mutlu etsin diye, mutlu etsin diye. Yani bir insan başka insanların mutluluğuna kendini adamışsa o Allah'ın sevgilisidir. Allah ona mutlaka mükafatlar verecektir. Onu mutlaka huzur içinde yaşatacaktır. Mutlu bir dünya hayatının arkasından bir cennet. Sevgili kardeşlerim, böyle olması mümkünken neden insanlar acaba başkalarına kötü davranışlarda bulunuyorlar da cennete girecek yerde cehenneme gitmeyi kendilerine hedef edilmiş oluyorlar? Yazık değil mi bu insanlara sevgili kardeşlerim? Sevgili kardeşlerim, hepinize hitap ediyorum. Böyle insanlar gördüğünüz zaman başkalarına kötülük ederek bir marifet yaptıklarınızda neden insanlar gördüğünüz zaman onlarla sükunetle konuşmaya çalışın. Allah'ın kanunlarının değişmediğini, aynı kanunların geçerli olduğunu, bir insanın kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olması halinde gideceği yerin cehennem olduğunu o insanlara mutlaka anlatmalısınız. Bütün insanlar isterlerse her an derecat kazanan olayları gerçekleştirebilirler. Hayatlarını başka insanları mutlu etmeye adarlar ve o insanların gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepiniz için Allah'ın istediği şeyin cennet olduğunu hiç unutmayacağız. Bütün insanlar için Allah Teala onların cennete girmesini istiyor. Ama insanlar her an derecat kazanırlar veya kaybederler. İşte kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden bir tek bile fazla olsa o kişi Allah'ın cennetine ehil olan birisidir. Allah Teala onlara cennetin kapısını açar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala son derece kolay bir şey istiyor. Üstelik de mutluluk verici bir şey istiyor. Başka insanları mutlu etmek. Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Bir insanı mutlu ettiğiniz zaman duyduğunuz hazzı, mutluluğu, bir insanı sıkıntıya soktuğunuz zaman, üzdüğünüz zaman yaşadığınız huzursuzluğu bir gözünüzün önüne getirin. O zaman neyi gerçekleştirmemiz lazım geldiği hepinizin görüşü içine girecektir. Bunun temelinde sevgi var sevgili kardeşlerim. İnsanların birbirini sevmesi ve kanunu unutmayalım. Sevenler sevilir. Nefret edenlerden nefret edilir. İnsanın elinde olan bir şey değil. Başkaları sizi seviyorsa, sevdiklerini hissettiriyorlarsa, sizin onlara karşı sert davranmanız normal standartlarda söz konusu olmaz. Çünkü siz zaten Allah'ın yolundasınız. Allah'ın istediği şey de sizin başkalarını mutlu etmeniz. Bu sebeple mutlu olmanız, mutluluğu yaşamanızdır. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala bu mutluluğu yaşamalıdır. Huzur, mutluluk bu standartlar içinde oluşur, gelişir ve bütün insanları mutlu etmek üzere giderek genişleyen bir çerçeve alır. Bütün kapılar açık sevgili kardeşlerim. Seviniz, sevdiriniz. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Hepinizin görevi bütün insanları Allah'a ulaştıracak olan bir mutluluğu yaşamaktır. Bu sevgi ailesi içinde görevinizi en güzel standartlarda gerçekleştirmelisiniz sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan itibaren suallerinize cevap vermek üzere harekete geçeceğiz inşallah. Suallerinizi bekliyoruz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, eğer uygun görürseniz misafirlerimiz tövbe merasimi için hazırlar. Tövbe merasimini yapmamız uygun olur mu muhterem efendimiz?
1: Tabii inşallah. Allah razı olsun. Tövbe edecek olanlar ayağa kalkıp bir araya gelecekler.
0: İnşallah muhterem efendimiz. Kardeşleriniz hazırlar. Arzu tamam. Ediyorum muhterem efendimiz.
1: Başlıyoruz inşallah. Tekrar edeceksiniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht nur ve kılıç verilen Mehdi Resul'e emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Hayırlı olsun. Allah razı olsun sevgili kardeşlerimiz.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz, kendi kendimize tövbe etmemiz yeterli değil mi? Neden bir mürşidin elini öpüp huzurunda Allah'tan af diliyoruz muhterem efendimiz?
1: Ruhumuzun vücudumuzu terk edip Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ermesi, böylece ermiş evliya olmamız için. Allah razı olsun. Konuyu anlayamayan kişiler suallerini sorabilirler. Detaylarını ilave ederiz inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Bugünkü din tatbikatında insanlar zikir ibadetini unutmuş. Zikrin önemini açıklar mısınız muhterem efendimiz?
1: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Ve le zikrullahi ekber." Ve biliyorsunuz le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye sesle veya diye sessiz tekrar etmek, zikir yapmak ekber, daha büyüktür diyor. Bütün ibadetlerden daha büyüktür diyor Allah Teala. Namaz kılmak da bir ibadettir. Zikir yapmak da bir ibadettir. Ama zikir namazdan da büyüktür. Çünkü o kişinin cennete girmesini sağlayacak olan temel faktör budur. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Elazığ Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Kur'an-ı Kerim'i yaşamak için mutlaka bir mürşide mi tabi olmamız gerekiyor? Dini yaşamada mürşidin yeri nedir? Açıklar mısınız muhterem efendimiz?
1: Bir insan eğer Allah'tan mürşidini sormaz ve o mürşide tabi olmaz ise hidayete eremez sevgili kardeşlerim. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasına hidayetin birinci kısmı diyoruz. Ruhun hidayeti. Sonra fizik bedenin hidayeti geliyor. Sonra nefsin hidayeti geliyor. Sonra da iradenin hidayeti geliyor. Hepsi hidayetlerin ayrı ayrı kademeleri. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor bizden? Allah'ın istediği tek şey biz insanların mutlu olmasıdır. Başka bir yoldan bu hedefe ulaşmak da mümkün değil. Bir insanın mutlu olabilmesi için nefsinin kalbindeki afetlerden temizlenmesi temel şarttır. Böyle bir şey için de o kişinin hacet namazını kılması, mürşidini Allah'tan sorması ve Allah'ın gösterdiği mürşide veya kendi bulunduğu yerde o mürşidin bir vekili varsa ona ulaşarak tabi olması, hedefe ulaşmasının temel şartıdır. Böyle bir olayın tahakkuku sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala tarafından gerçekleştirilir. Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala. Öyleyse kim ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Yani o kişiyi hidayete erdirir. Ruhun Allah'a ulaşması kişinin ruh açısından hidayete ermesidir. Sonra fizik bedenin teslimi gelir. Fizik bedenin hidayeti. Sonra nefsin teslimi gelir. Nefsin hidayeti. En sonra da iradenin hidayeti gelir. Ve hepsi birer birer Allah'a teslim olur. İşte dinimize İslam dini denmesinin sebebi budur. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi dört tane teslim kademesini içeriyor ki Allah Teala hepsini de farz kılmış. Peki bir insan bunları gerçekleştirmezse, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini gerçekleştiremezse cehenneme mi gider? Hayır sevgili kardeşlerim, sakın böyle bir yanlışı düşünmeyin. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Böyle bir şeyi gerçekten dilemişse Allah Teala ona mutlaka mürşid sevgisi verecektir. Tabiyetini gerçekleştirecektir. İsteyerek, severek, çünkü Allah Teala o sevgiyi ona mutlaka verecektir. Mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ve ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkacaktır. O kişinin ruhu 7-8 aylık bir zaman devresinde Allah'ın zatına ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Kişi ermiş evliya olur. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Ruhu dünya hayatını yaşarken vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşmış ve Allah'a teslim olmuş. İşte bu sebeple İslam kelimesi oluşuyor. Ruh Allah'a teslim oluyor. Bu ilk teslimdir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse ruhunu Allah'a teslim edemez. Ruh birinci teslimdir. Sonra fizik bedenin teslimi gelir. Sonra daimi zikre ulaşır kişi. Nefsin teslimi gelir. Sonra iradenin teslimi gelir. Ruhun, beçin yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin teslimi olarak biz insanlar dört tane teslimi gerçekleştirmekle mükellef kılınmışızdır. Bunları gerçekleştiremezsek cehenneme mi gireriz? Hayır. Daha Allah'a ulaşmayı bir kişi dilerse dilediği anda birinci kat cennet ona açılır. Sonra o kişi mürşide tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olur. Ve ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu teslim eder. Dördüncü kat cennetin sahibi olur. Hepsini teslim eder. Beşinci kat cennetin sahibi olur. Muhlis olur. Altıncı kat cennetin sahibi olur. İradesini Allah teslim eder. Yedinci kat cennetinde sahibi olur. Cennetler 7 tane safa içerir ve 7 tane cennet herkes için kapılarını açar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk dinsiz bir hüviyette hiçbir şekilde gerçekleşemez. Dinsiz bir insan mutluluğu yaşayamaz. Onunki mutluluk değildir. Olaylar karşısında üzülmek de, sevinmek de o kişi için vardır. Ama kesintisiz bir mutluluğa o öyle bir insan hiçbir zaman ulaşamaz. Allahsız bir mutluluğa insanın ulaşması mümkün değildir. Nasıl bir mutluluğa? Kesintisiz bir mutluluğa. Bazı olaylar vardır ki insanı sevindirir. Bazı olaylar vardır ki insanı üzer. Bu herkesin harcıdır. Herkes böyle olaylarda sevinir veya üzülür. Ama Allah yolunda yol almış olan bir kişi nefsinin kalbindeki afetleri temizlemişse o kişi bütün şartlarda mutluluğu yaşayacaktır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. İslam'ın teslim olduğunu sizden öğrendik. Teslimleri gerçekleştirmede duanın yeri nedir? Açıklar mısınız muhterem efendimiz?
1: Teslimleri gerçekleştirmede dua ikinci sınıf bir olaydır. Hiç kimse "Ya Rabbi, ben de sana ruhumu teslim etmek istiyorum" deyip de duayla ruhunu Allah'a teslim edemez. Bu mümkün değildir. Bir insanın ruhunun vücudundan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması 7-8 aylık bir sürede 7 tane gök katını aşması ve neticede ruhun Allah'a ulaşması bütün insanlar için gerçekleşen bir olay değildir. Bir insan gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ruh vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkmaz. Sevgili kardeşlerim, bir ayrı açıdan olaya baktığımızda ruhun vücuttan ayrılması için mürşit mutlaka gereklidir. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse kendi mürşidini kendisi seçmek hakkına sahip değildir. Ne yapacaklar kişi? Hacet namazını kılacak. Evvela boy abdesti alacak. Arkasından hacet namazını kılacak. Ve Allah'tan kendi mürşidini soracaktır. Sadece o mürşit, Allah'ın kendisine göstereceği mürşit, onu istediği hedefe ulaştırabilir. İstediği hedef nedir? Teslim olmak. İslam dini, teslim dinidir. İslam, teslim olan demek. Bir insanın ruhunun teslimi birinci teslimdir. Fizik bedeninin teslimi ikinci teslimdir. Nefsinin teslimi üçüncü teslimdir. İradenin teslimi dördüncü teslimdir. Görülüyor ki İslam gerçek anlamda bir teslimiyetler dizisini ihtiva ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği bir şey var. Teslim olmanız. Bir teslim Allah-u Teala'nın temel hedefidir. Neden? Çünkü din teslim dinidir. Ruhunu Allah'a teslim eder kişi, birini teslim, fizik vücudunu teslim eder, ikini teslim, nefsini teslim eder, üçünü teslim, iradesini teslim eder, dördüncü teslim. Bu dört tane teslim yedi safhada gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın istediği şey, herkes bilmeli ki, mutluluktur. O insan olarak yarattığı bütün mahlukatını mutlu görmek ister. Eğer insanlar Allah'ın bu standardını bilerek hacet namazını kılıp mürşitlerine ulaşırlarsa, tabi olurlarsa göreceklerdi ki kendileri içinde mutluluk varmış. Öyleyse birçok insanın zannettiği gibi siz de "ben zengin olursam mutlu olurum, yoksa mutlu olamam" diye düşünüyorsanız çok büyük bir yanılgıdasınız sevgili kardeşlerim. Ne kadar çok zengin insanlar var ki hiç mutlu değiller. Ama ne kadar mutlu insanlar var ki zengin değiller. Sevgili kardeşlerim, demek ki mutluluk parayla satın alınamıyor. Bütün insanlar için nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi diye iki tane hedef var. Nefsin tezkiyesi, nefsin yarıdan fazla arınması, Ama nefsin tasfiyesi bütünüyle yok olması manasına geliyor. Öyleyse afetler nefsimizin kalbinde bizi mutluluktan ayıran temel faktörlerdir. Kim zikir adı verilen, yani Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir insanın içinden Allah'ı tekrar etmesi, Allah kelimesini, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikretmesi, her ikisi de aynı tesiri oluşturur. Bu, o kişinin mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmasını sağlayacak olan tek unsurdur. Hepimiz Allah için yaşayacağız sevgili kardeşlerim. Allah için başka insanları sevmek mecburiyetindeyiz. Başka insanların bizim için kıymeti var mı? Evet, her biri bizim mutluluğumuzun bir vesilesi olabilir. Etrafınızdaki her insan, onlara verdiğiniz mutluluk kadar size mutluluk getirecek olan bir özellik taşır. Acaba anlatabildik mi? Etrafınızdaki her insan, ona verdiğiniz mutluluk kadar size mutluluk ulaştırır. Öyleyse etrafınızda o gün şu veya bu sebeple karşılaştığınız 10 tane insan, onları mutlu edecek olan şeyleri onlara anlattıysanız, sizin de onların her birinin 10 katı kadar mutlu olmanız söz konusu olur. Kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Allah Teala mutlu ederek mutlu olmanızı istiyor, emrediyor. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah'a ulaşmayı dilemek zaten İslam'ın 5 şartında yok mu? İslam'ın 5 şartını yaparken Allah'a ulaşmıyor muyuz? Bu konuyu tam anlayamadım. Açıklayabilir misiniz muhterem efendimiz?
1: Evladım, İslam'ın 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibarettir. Burada İslam olmak diye bir şey yok. Namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Ama bu 5 tane şart kimseyi İslam yapamaz. İslam, kelime manası olarak teslim olan demektir. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren bir insan, hiçbir şeyini Allah'a teslim etmemiştir. Oysa ki, 1- ruhumuzu, 2- fizik bedenimizi, 3- nefsimizi, 4- irademizi hepimiz Allah'a teslim etmekle mükellefiz. İşte İslam'ın 5 şartı. Bu yüzden İslam aleminin başına örülen en büyük tuzaktır. Çünkü İslam'ın 5 şartını kontrol ediyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibarettir. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla İslam olamaz sevgili kardeşlerim. Bunu herkese anlatmaya çalışın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 7 şartından 5'idir. Ve şeytan geri kalan öteki şartları devre dışı bırakmış. Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimler. 6, Allah'a ulaşmayı dilemek. 7, teslimler. Ruhunuzu da Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepiniz için yapılması lazım gelen çok açık hedefler var. Gerçekleşmesi gereken hedefler. Evvela kendi kendinize sorun. Ben İslam mıyım? Müslüman mıyım? Eğer İslam'sanız, bir başka ifadeyle Müslüman'sanız, İslam olan demek Müslüman olmak da İslam olan demek, o zaman mutlu olmanız gerek. Eğer siz Allah'a ruhunuzu teslim ettiyseniz, fizik bedeninizi teslim ettiyseniz, nefsinizi teslim ettiyseniz, iradenizi Allah'a teslim

ister. Onun için de kanunlarını koymuştur. Tevrat'a da koymuştur sırasıyla. İncil'e de koymuştur. Kur'an-ı Kerim'e de koymuştur. İndiriliş sırasıyla bu sıra söz konusu Hazreti Musa'ya, Tevrat'a, Hazreti İsa'ya, İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Hepsini incelediğimiz zaman 7 safa ve 4 teslimin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de mevcut olduğunu görüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanları Allah Teala bir hedefe ulaştırmak üzere dünyaya gönderiyor. O hedef mutluluktur. En kısa ve kesin hüviyette bir insanın mutlu olması, etrafındaki insanlara ne kadar mutluluk verirse o kadar mutlu olmasını sağlayacak olan bir imkandır. Her zaman etrafınızda birileri vardır. Ne olur sevgili kardeşlerimiz, onları mutlu edecek olan bir şeyler söyleseniz. Ne olur? İşte o ne olurun cevabı çok güzel. Siz mutlu olursunuz. Neka küfte, oka ekmek. Etrafınızdaki insanların her birine ne kadar çok mutluluk ulaştırabilirseniz, etrafınızdaki insanların her birini ne kadar çok mutlu edebilirseniz, Allah Teala her birine verdiğiniz mutluluğu size de yaşatır. Yani bir insan o gün 10 kişiyle karşılaşmış, 10 kişiyle konuşmuş ve her birine onu mutlu edecek olan bir şeyleri söylemeyi başarmışsa, onların hepsine verdiği mutluluğun tümünü kendisi yaşar. O 10 kişiye mutluluk vermiştir. Ama 10 kişinin her birine verdiği mutluluğun tamamını kendisi yaşamıştır. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. İnsanlar Allah'ın hakikatlerinden habersiz, dünyanın parasal zevklerine ve Allah'tan uzaklaşmış bir statü içinde hem baktıkları için hem de o standartlarda tatbik ettikleri için dini mutsuzluklarını yaşarlar. Ama din mutluluktur. Gerçek anlamda dinini yaşayan insan mutluluğu mutlaka yaşar. Bir insanın İslam standartları içinde mutluluğa ulaşması, zikrini arttırmasıyla her geçen gün artan bir mutluluk seviyesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? Eğer zikirlerimizi gün geçtikçe arttırabilirsek, ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Eğer her gün başka insanları mutlu etmek temel hedefimizse ve onlardan her gün birkaç kişiyi mutlaka mutlu ediyorsak, onların mutlu olmasını sağlıyorsak, aslında bu hedefe biz kendimiz varmış oluruz. Etrafımızda birçok insan var, biz bir kişiyiz. 10 kişiye her birine A kadar mutluluk verdiyseniz, 10A kadar mutluluğu Allah Teala size yaşatır sevgili kardeşlerim. Bu Allah'ın nimetidir. Bu hakikati insanlar öğrensin de tatbik etsinler diye Allah Teala bunu oluşturmuş. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Her an etrafınızdaki insanlara mutluluk ulaştırırsanız, onları mutlu ederseniz, her an siz mutlu olursunuz. Bu ise Allah Teala'nın sizlere verdiği hediyenin en sağlam ispatıdır.

0: Öyleyse ne diyor Allah Teala? Seviniz. Bir. Sevdiriniz. İki. Nefret etmeyiniz. Üç. Nefret ettirmeyiniz. Dört. Allah Teala hedeflerimizi açık ve kesin bir şekilde ortaya koymuş. Ne mutlu tatbik edenlere. Sevgili kardeşlerim, biz tatbik ettik ve çok mutlu olduk. Bu mutluluğu yaşamaktayız, hamdolsun. Siz de öyle yapın. İnsanları mutlu etmek için çalışın. Göreceksiniz ki herkese verdiğiniz mutluluğun aynını Allah Teala size de yaşatır. Yani bir insan 10 kişiye A kadar mutluluk verse, kendisi 10 A kadar mutluluğu yaşamak imkanının sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugünden itibaren harekete geçin. Başka insanları mutlu etmek istikametinde harekete geçin. Gördükçe onlara verdiğiniz mutluluğun aynını gerçekten Allah Teala size de yaşatıyor ise, bunu görünce, gördükçe, tatbikatı derinleştirdikçe daha çok mutlu, daha çok mutlu olduğunuzu yaşadıkça Allah'a çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz. Ne mutlu bize, sizler oraya, o noktaya ulaşıyorsanız, arkasında biz varız. Allah Teala bize öğretiyor, biz de sizlere öğretiyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sanıyorum ki sual sormak isteyen başka kardeşlerimiz de var.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Biz de sizi çok ama çok seviyoruz muhterem efendimiz. Almanya Weiblingen konferans salonundan bir misafirimiz. Dinde zorlama yoktur sözünü nasıl anlamalıyız muhterem efendimiz?
0: Dinde zorlama yoktur sözünü anlamak için Allah Teala neden öyle söylediğini öğrenmeniz lazım. Bir insana zorla bir şeyler yaptırdığınız zaman o kişi mutlaka negatif açıdan bir hissiyata kapılacaktır. O öyle bir şey yapmak istemiyor ama siz onu zorla onu yapmaya sıkıntı vererek zorluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, onun yerine ikna metodunu kullanmanız lazım. İkna etmek bir insanın doğruları anlamasını temin etmek suretiyle ona hakikatleri öğretmektir. Bütün insanlar eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse bu onların hepsinin cehennemden kurtulmasını temin eden temel faktör olur. Ve her geçen gün biraz daha güzele doğru giderler. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Sonra mürşitlerine tabi olacaklardır. Sonra ruhlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Sonra fizik bedenlerini, sonra nefslerini, sonra iradelerini Allah'a teslim edeceklerdir. Bu onlar için mutlulukların tamamını yaşamaktır. Etrafınızdaki insanlardan kime bu büyük mutlulukları yaşatabilirseniz, karşılığında Allah Teala'nın sizi ne kadar mutlu ettiğini bu mutluluğu yaşayarak göreceksiniz. Allah Teala bütün insanların birbirini sevmesini istiyor. Birbirine en güzel davranışlarla davranmasını istiyor ki ikisi birbirine paralel bir olaydır. Sevenler başkalarını mutlu etmek isteyenlerdir. Öyleyse sevenler ne yaparlar? Kimi seviyorlarsa onun mutlu olması için ellerinden gelen her istikamette yardımı yaparlar. Ona yardımcı olurlar. Mutlu olmasını sağlamaya çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emri mutlu etmektir. Mutlu et ve mutlu ol felsefesi. Biz etrafımızdaki insanları mutlu ettikçe mutluluğu Allah bize de yaşatır. Biz insanları mutsuz ettikçe onlara verdiğimiz mutsuzluğu Allah Teala bize de yaşatır. Öyleyse eğer mutluluk veriyorsak, Allah bizi mutlu edecekse yapmamız lazım gelen şey etrafımızdaki insanları mutlu etmek değil mi? Bunu yaptığımız ve denediğimiz zaman görürüz ki gerçekten Allah Teala mutlu eden insanları mutlu ediyor. Öyleyse madem ki Allah Teala bunu usul olarak koymuş, biz de etrafımızdaki herkese bunu açıklamalıyız. Demeliyiz ki bir dene. Dene bakalım. Başkalarına, etrafındaki insanların her birine mutluluk verdiğin bir gün olsun. O gün A'ya, B'ye, C'ye, D'ye, E'ye mutluluk vermek istikametinde bütün gücünle gayret et. O günün sonunda ne kadar kendinin ne kadar mutlu olduğunu gör ve yaşa. Neyse sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey başka insanları mutlu etmek ve bu suretle mutluluğu yaşamaktır. O zaman her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye şarkıya başlarız. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, her şey sizinle güzel. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyük sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Hürmet ve hasretle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek eğer uygun görürseniz muhterem efendimiz yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
0: Allah hepinizden razı olsun. Çok mutluluk verici bir günü bize yaşatmış oldunuz sevgili kardeşlerimiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz için dua ediyoruz inşallah. Kardeşlerimiz hepsi için dua ediyoruz. Huzur içinde yaşasınlar, mutlu olsunlar, mutluluğu etraflarındaki insanlara da dağıtsınlar, yaşasınlar. Mutlu olsunlar, huzur içinde yaşasınlar. Şükürler olsun, hal olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah hepinizden razı olsun.

0: وبركاته.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bütün kalbimizle seviyoruz sizleri. Çünkü siz Allah'ın yolundaki birinci daireyi teşkil ediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, hepinizin görevi bugüne kadar başarıyla götürdüğünüz Allah'a yakın olmak, insanları sevmek ve insanları mutlu etmeye çalışmak. Bu konuda elinizden gelen gayreti gösterdiğiniz bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerin temelinde sevgi vardır. Mutluluk adını verdiğimiz müessese, sevginin olmadığı bir noktada yaşanamaz. Mutluluk ve sevgi el ele, gönül gönüle bir beraberliği temsil eder. Mutlu olmak, huzur içinde yaşamaktır. İnsanların nefslerindeki afetler dolayısıyla birbirlerine karşı yaptıkları yanlış davranışlar başka insanların üzerinde negatif etkiler oluşturabilir. Eğer Allah'ın yolunda değilse kişi, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsa, başkalarını rencide edici, onları huzursuz edici davranışlarda her zaman bulunması ihtimali vardır. Nefsinin afetleri duruma hakim olduğu için her zaman başka insanları üzebilecek olan fevri davranışlarda bulunabilirler. Ama sizler öyle olmamalısınız sevgili kardeşlerim. Sizler Allah yolundaki devren imamının etrafında birinci daireyi temsil edenler, hepiniz Allah için yaşamalısınız. İşte Allah için yaşamak nedir o? O başkaları için yaşamaktır. Eğer görevinizi başka insanları mutlu etmeyi başararak devam ettirebiliyorsanız, Allah'ın emrettiği en güzel muhtevayı ispat ediyorsunuz herkese demektir. Allah Teala ne istiyor bizden? Bizim mutluluğumuzu. Bizim mutlaka mutlu olmamızı istiyor. En kolay yol başkalarına mutluluk vererek mutlu olmaktır. Ne kadar insana onları mutlu edebilecek olan bir şeyler ulaştırıp da bunu başarabilirsek, onları mutlu edebilirsek, Allah Teala aynı miktardaki mutluluğu bize de yaşatacaktır. Biz bir kişiyiz, etrafımızda yüzlerce insan olabilir. İşte böyle bir imkan bütün insanlar için bir hedefe ulaşma vesilesidir. Nedir o hedef? Kişinin mutlu olması, ama insanlar cemaat halinde yaşarlar. Aslında bu da çok güzel bir dizayn. Neden öyle? Çünkü ne kadar çok insanla muhatap olursanız, o kadar çok insana mutluluk vermek imkanının sahibi olursunuz. Bunu başardığınız zaman da Madem ki her birine verdiğiniz mutluluğun aynısını siz de yaşayacaksınız, o zaman hayatınız mutluluklarla geçer. Öyleyse sevginin çiçek açtığı bir güzelliği yaşamak. İşte o tasavvufta mümkün olabilen bir şeydir sevgili kardeşlerim. Tasavvuf bir insanın nefsinin kalbindeki afetleri azaltan en kutsal müessesedir. Tasavvuf Kur'an-ı Kerim'in ta kendisidir. Tasavvuf nefsin kalbindeki afetleri yok edebilme imkanına sahip olan yegane dizaynı gösterir. Çünkü onun temeli zikirdir. Kim zikir yaparsa, yani Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilinde kımıldatmadan iç sesiyle Allah demesi o kişinin zikrini ifade eder. Zikredilen kelime Allah kelimesidir. Allah Teala otururken de diyor, bir, ayaktayken de diyor, iki, yan üstü yatarken de diyor, üç, hep Allah'ı zikredin diyor. Allah, Allah, Allah diye sesli zikir veya diye sessiz zikir veya dilinizde kımıldatmadan İç zikir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Madde bir, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. İşte bu sevgi var ya sevgili kardeşlerim, sevmek fiili. Siz ne kadar çok insanı severseniz ve onların her birini ne kadar çok severseniz, iki ayrı açıdan o kadar çok mutlu olursunuz. Birisi insanların çokluğu, ikincisi zikir seviyesinin, Allah kelimesinin tekrarındaki çokluğu. İki ayrı cephede siz hep savaş vereceksiniz. Şeytan ne ister? Şeytan ister ki hiç kimse Allah'ı zikredemesin. Zikretmesin. Neden? Zikretmesin ki nefsinin kalbine Allah'ın nurları dolmasın. Dolmazsa ne olur? O kişi hep mutsuz olarak yaşar. Dolarsa ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurların yüzdesi seviyesinde mutluluğunuz artar. Daimi zikre ulaştığınız zamansa dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Allah'ınızı gece gündüz şükredersiniz, hamd edersiniz. Sizi tasavvufa kabul buyurmuş diye sizin ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi teslim almış diye. Eğer hedef cennete girmekse, sevgili kardeşlerim, bu son derece kolay bir şey. Herkes cennete girebilmek imkanının sahibidir. Çünkü Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir dilek, eğer kalptense birinci kat cenneti zaten ifade eder. Ama önemli olan bunun gerçek olup olmadığıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi verir. İşte o mürşide ulaşıp o kişinin tabi olması halinde o kişi ikinci kat cennetin sahibidir ve ruhu da vücudundan ayrılmıştır. Tabiyet sırasında ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmıştır. Ne olur? 7-8 aylık bir devrede bu ruh mutlaka diğerleri gibi Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ulaşınca ne olur? Kişi ermiş evliya olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içinde mutluluk adı verilen bir müessese konunun temelini teşkil eder. Allah Teala ister ki insan adı verilen ruhundan üfürdüğü bu mahlukları mutlu olsunlar, huzur içinde yaşasınlar. Bunun için de kendilerine emanet olarak Allah Teala'nın üfürdüğü ruhu ona teslim etmekle mükellef kılınmışlar. Daha sonra fizik vücudun teslimi var. Daha sonra nefsin teslimi var. En sonra da iradenin teslimi var. Dinimize İslam dini denmesinin sebebi budur. İslam dini teslim dinidir. Allah'a ruhun teslimini, fizik bedenin teslimini, nefsin teslimini ve iradenin teslimini içerir. Bu müessese 7 tane safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1- mürşide tabiyet, 2- ruhun Allah'a ulaşması, tabiyetle beraber vücuttan çıkan ruhun 7-8 aylık bir sürede Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında ifna olması, yok olması. Sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, en sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki hepimiz mutlu olalım. Mutlu olmanınsa en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Neden? Çünkü biz bir tek kişiyiz. Hepimiz birer tek insanız. Ama etrafımızda insanlar her zaman biz gayret ettikçe çoğalacaktır. Dost olduğumuz kardeşlerimizin sayısı giderek artacaktır. Arttıkça bizim mutluluğumuz artacaktır. Çünkü görevimiz onları mutlu etmek. Bu konuda ne kadar onları mutlu edebilirsek, her birine verebildiğimiz mutluluğun aynını Allah Teala bize de yaşatacağı için üst seviyede bir mutluluğu yaşamak bizler için mutlaka tahakkuk edecektir. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Ne kadar çok insanı, madde bir, ne kadar çok mutlu edebilirsek, bunların ikisi bir bütün teşkil ediyor, biz de o kadar çok mutlu oluruz. Kendisini başkalarının mutluluğuna adayan ve bu istikamette elinden gelen her şeyi yapan bir insanın mutluluğuyla başka insanları mutlu etmek konusunda hiçbir gayret olmayan bir insanın mutluluğu eşit olamaz. Allah Teala her gayrete mükafat verir. O gayret başarıya ulaşsa da mükafat verir. Başkalarının tesiriyle ulaşamasa da gene mükafat verir. O kişi kendine düşeni yapmıştır. Başkalarını mutlu etmek istikametinde elinden gelen gayreti göstermiştir. Ama bazıları mutlu olmuştur, bazıları olmamıştır. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Çünkü herkesin düşünce standartları birbirinden farklıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizleri insan olarak yaratmış. Bir başka yaratık da olabilirdik. Ama insan olarak yaratmış ve doğduğumuz anda da hepimize ruh üfürmüş, ruhundan üfürmüş. Allah'ın ruhuna ulaşmak, Allah'ın ruhunu taşımak, Allah'ın üfürdüğü ruhun taşınması insan adı verilen bu mahluk için geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için yaşam bir zevk olmalıdır. Allah Teala bunun için vermiş emirlerini. Namaz kılın diyor, oruç tutun diyor, zekat verin diyor, hacca gidin diyor, kelime-i şehadet getirin diyor. Ve bütün bunların ötesinde hepsinden daha önemlisi zikir yapın diyor Allah Teala. Niçin hepsinden önemlisi demek gereğini hissettik? Çünkü zikirden başka hiçbir gayretiniz nefsinizin kalbinin nurla dolmasına sebep teşkil edemez. Bir insanın nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının dolabilmesi, o kişinin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak veya dilini de kımıldatmaksızın Allah kelimesini tekrar etmesi söz konusudur. İşte sevgili kardeşlerim, insanın mutluluk adlı bir hedefe ulaşabilmesi Allahsız mümkün olamaz. O kişi hiçbir zaman Allah devrede olmadıkça mutlu olamaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk bir bütündür. O insanın iç dünyasında, dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olması mutluluğun bütününü teşkil eder. İç dünyada, dış dünyada ve Allah ile olan ilişkilerde mutluluk. Herkes için dünya farklı bir rota gösterir. Bütün insanlar yaptıkları her fiilde serbest bırakılmışlardır. Allah Teala bu istikamette derece sistemini koymuş. İnsanlar Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe derecat kazanırlar. Yasaklarına tevessül ederlerse, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerlerse, o zaman da derecat kaybetmeleri söz konusudur. İnsanın cennetlerle olan ilişkisine baktığımız zaman, bir insanın birinci kat cennete, ikinci kat cennete, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlere girebilmesi, zikrinin daha çok, daha çok, daha çok, daha çok artışına bağlıdır. 7 kat cennetin her birisi insanlar için bu hedefe ulaşmak maksadıyla tahakkuk ettirilmiştir Allah Teala tarafından. İnsanoğlu Allah'ın emirlerini yerine getirmekle mükelleftir. Getirebilirse hedeflere ulaşabilir. Bir insan zikir adı verilen bu emri yerine getirmezse, o zaman Allah Teala'nın katından bu kişinin kalbine nur ulaştırılması mümkün değildir. Bir insanın kalbine Allah'ın nurlarını taşıyan tek şey zikirdir. Zikirsiz hiç kimse nefsinin kalbini nurlarla dolduramaz, nefsinin kalbine nur ulaştıramaz. Bunun anahtarı Allah kelimesidir. Allah Teala bu kelimeyle onları tekrar eden kişilerin kalbine nurlarını indirir. Ve bu nurlar kalpte kalmaya devam ederler. Ve kişi zikrini arttırdıkça nefsin kalbi giderek daha çok, daha çok, daha çok nurlarla dolar. Kalbi kesintisiz bir şekilde zikir devam ederse o kişinin nurlarda donanmaması, nurların kalbin her tarafını işgal etmemesi mümkün değildir. O kişi daimi zikrin muhtevası içine girmişse, bundan sonraki hayatı öyle devam edecektir. O zaman o kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolacaktır. Ve o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetleri yüzde ne kadar azaltırsanız mutluluğunuz yüzde o kadardır sevgili kardeşlerim. %100 mutluluğun sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Çünkü onların nefslerinin kalbinde artık hiç afet kalmamıştır. Onların bu sebeple yapacakları bütün davranış biçimleri onlara derecat kazandıran, bu sebeple onları mutlu eden davranışlardır. Onlar kimseyi üzemezler. Kimseye iftira edemezler. Hiç kimseye onları mutlu edecek olan davranışlarda bulunamazlar. Allah Teala onlardan bunu bütün boyutlarıyla alır. Kişi nefsinin kalbinde afet olmadığı için hiç kimseye bir kötü davranışta bulunamaz. Bulunması söz konusu değildir. Tam aksine nefsinin kalbi tamamen nurlardan vücuda geldiği için artık tamamen nurlarla dolduğu için o kişinin bütün davranışları hep başkalarını mutlu edebilecek olan davranış biçimleridir. Bunun neticesi ise başkalarını mutlu eden herkes Allah Teala tarafından mutlu edilir. İşte herkes bu sebeple Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğu böyle bir dizayn içinde yaşayabilir. Eğer biz insanlar etrafımızdaki insanları seversek, bunun asli manası biz Allah'ı seviyoruz ki etrafımızdaki insanları da seviyoruz. Ve netice her geçen gün artan bir sevgi. Bu sevgi arttıkça kişinin mutluluğu artar. Sevmek mutluluktur. Nefret etmekse mutsuzluğun anahtarıdır. Nefret eden bir kişi mutluluğu yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk müessesesi bütün insanlar için Allah Teala'nın hedef gösterdiği, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de yerini almış olan bir müessesedir. Allah Teala seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Bunlar konunun temel hatları. Bütün insanlar için bir hedef tayini düşünüldüğü zaman bir tek hedef söz konusu, mutlu etmek. Siz mutlu etmek yolunda gayret sarf ettiğiniz zaman, bunu başarırsanız, daha büyük mutluluğu yaşarsanız, ama başaramasanız da Allah Teala size mutluluk verir. Çünkü halis bir niyetin içindesiniz. Gayeniz etrafınızdaki insanları mutlu etmek. İşte Allah'ın istediği budur. Başarsanız da başaramasanız da Allah Teala size mutluluğu verecektir. Çünkü bu hedefe yönelik olarak siz devamlı gayret içinde olan bu istikamette, yani başka insanları mutlu etmek istikametinde cihazlanmış bir insan olacaksınız. Allah Teala sizi teçhiz etmiş olacak. İşte Allah ile olan ilişkiler dediğimiz zaman, cihazlanmak yani teçhiz olmak dediğimiz zaman, Allah Teala'nın hedefinin bu olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Her an etrafımızda insanlar doludur sevgili kardeşlerim. Her an birileriyle beraberiz. Peki ne kaybederiz? Onlara hep en güzel davranışlarla davransak, her vesileyle onların gönlünü alsak, onları güzel sözler söylesek, her halimizden onları sevdiğimiz görünse, belli olsa, hatta taşsa, sevgili kardeşlerim, niye kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz. Aksine her gün karşımıza yeni gelen her kişiye en güzel davranışlarla davranmayı başardığımız takdirde bizim mutluluğumuz devamlı artacaktır. Her an mutluluğu yaşayan bir insan olacağız. Bir defa düşmanlarımız azalacak ve belki de bir gün sıfıra ulaşacaktır. Bütün gayretimize rağmen bizi sevmeyenler olabilir. Bu sizin elinizde, bizim elimizde olan bir şey değildir sevgili kardeşlerim. Her insan kendi standartları içinde düşünür. Herkesin düşünce standartı da birbirinden farklı bir zeminde oluşur. İşte böyle bir dizayn içerisinde bütün insanlar için mutlu olmak mümkün müdür? Böyle bir sualin cevabı kesinlikle evettir, mümkündür. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, mürşidine tabi olsun ve zikirlerini, özellikle zikirlerini gerçekleştirsin. Diğer taraftan böyle olması eşyanın tabiatına uygun bir zemini de muhtevasına almış. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça başkalarına olan sevginiz otomatik olarak artacaktır. Madem ki afetlerin azalması zikir seviyenizin yükselmesine bağlıdır, o zaman zikir seviyeniz yükseldikçe nefsiniz afetleri azalacak. Siz başkalarını daha çok seveceksiniz, onlara daha güzel davranışlarda bulunacaksınız ve onlardan da size geri dönecek olan şey onların size karşı olan daha güzel davranışları. İnsan bu gerçeği yakalayıp da ispatını hiç itiraz edemeyeceği bir şekilde yaşadığı zaman artık insanları sevmesinin mutlaka gerçekleşmesi lazım geldiği bir noktaya varacaktır. O zaman insanları sevdiğini çok daha üst seviyede belli edecektir. Bu ise karşısındaki insanların ona karşı olan sevgisinin çoğalmasına, daha görünür hale gelmesine ve neticede iki tarafı da mutlu etmesine zemin hazırlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki Allah Teala her şeyi o kadar güzel bir dizayn içinde yaratmış ki insanlar sadece şeytan devreye girip de nefslerinin afetleriyle onları hareket ettirmeyi başardığı zaman bu güzellik kaybolur. Bu güzelliği adım adım örten şey nefsimizin kalbindeki afetlerin bize hakim oluş seviyesidir. Yüzde ne kadar nefsimizin kalbindeki afetlere yenik düşüyoruz, o kadar mutsuzuz. Şeytan ne ister? Şeytan ister ki herkes birbirine düşman olsun. Bir, bu düşmanlığın standartları içinde herkese devamlı kötülük etsin. İki, ve bu kötülüğün neticesinde de her zaman iç dünyası yaralanacağı için iç dünyasında huzursuzluk ve sıkıntı yaşasın. İşte şeytanın istediği bu kadar basit bir şey. Ama sevgili kardeşlerim, biz kimin ne dediğine bakacağız. Şeytan böyle söylüyor. Eğer öyle söylüyorsa Allah'ın emri neydi? Şeytanın size olan fısıldadıkları hiçbir şeye yüz vermemek, zemin hazırlamamak, onların hepsini devre dışı bırakmak. Şeytan insanlardan nefret etmenizi ister. Şeytan insanlara kötü davranmanızı ister. Kötü davranmak suretiyle size de karşınızdan kötü davranışların geri dönmesini ister. Ve bu anlaşmazlık devam ettiği sürece her birisi iki taraftan her birisi karşı taraf kendisine bir evvelki olayda kötü davrandığı için ona kötü davranmak gereğini duyacaktır. İçinden böyle gelecektir. Ama insanlardan bazıları bu istikamette Allah'la öyle bir güzelliğe, yakınlığa kavuşur ki artık içlerinden gelen şey başkalarına kötülük etmek, başkalarını huzursuz etmek tarzında tecelli etmez. Tam aksine her geçen gün daha çok insanı mutlu etmek için, insanları daha çok mutlu etmek için hem daha çok insanı hem de insanların her birini daha çok mutlu etmek için bu insan hep faaliyette olacaktır. Bu faaliyet onu nereye götürür? Karşısında bulunan bütün insanlardan ona en güzel davranışların geri dönmesine ulaştırır. Bu ne demektir? Etrafındaki herkese en güzel davranışlarda bulunduğu için etrafındaki insanlar da ona en güzel davranışlarla cevap veriyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın istediği şey budur. Hepinizi mutlu etmek, huzur içinde bir dünya hayatını yaşamanıza sebebiyet vermek. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Eğer Allah Teala sizin neyse ki siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah sizinle beraberdir ve ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha çok beraber olacaktır. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman daha çok sizinle beraber olacaktır. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman daha çok, iradenizi teslim ettiğiniz zaman daha çok. Hem Allah'ın size karşı olan sevgisi artacaktır, hem de Allah Teala sizinle daha çok birlikte olacaktır. Ve öyle bir gün gelecektir ki Allah ile konuşabilmek imkanının sahibi olacaksınız. İşte o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi oldunuz sevgili kardeşlerim. Her an Allah'a bir şeyler sormak imkanının sahibi olursunuz. Bu sizi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi yapar. O zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden bunları isterken, yani başkalarını mutlu ederek mutlu olmanızı isterken acaba şeytan ne ister? Şeytan da herkese kötü davranmanızı ve bu kötü davranışın sonunda onların da size kötü davranmasını sağlamak ister. O zaman ne olur? Siz etrafınızdaki herkes tarafından sevilmeyen birisi olursunuz. Onların da her birisi etraflarındakiler tarafından sevilmeyen insanlar olur. Ve sevgisizliğe dayalı kine, nefrete, intikama, öç almaya dayalı bir dünya hayatı o kişiyi bir ömür boyu rahatsız etmekte sürgüt devam edecektir. Neden sevgili kardeşlerim? Madem ki başka insanları mutlu etmemiz bizi mutlu ediyor, o zaman neden biz onları mutlu etmeyelim de biz mutsuz olalım? Bu iki tarafın davranışları arasındaki ilişki boyunca hep daha güzel gidebilecek olan bir gemiyi ters istikamette sürüklemek, hatta batırmak anlamına gelmez mi? Eğer insanlar bizi sevmiyorsa, biz insanlardan nefret ediyorsak, biz onlara kötülük ediyorsak, onlar da bize kötülük etmekte hak kazanmış oldukları için, bize kötülük ettikleri bir çerçeve içerisinde nasıl mutlu olabiliriz ki sevgili kardeşlerim? Biz her başkasına kötülük yaptığımız an Allah Teala bize huzursuzluk verir, sıkıntı verir. Madde bir, karşı taraftan da bize geri dönen şey, bizi bir defa daha huzursuz ve sıkıntılı etmeye götürecek olan bir ters, bizi üzen davranış biçimi olur. Neyse, sevgili kardeşlerim, güzeli yaşamak varken, mutlu olmak varken, huzur içinde bir dünya hayatını bir insanın muhtevasını alması söz konusu iken neden başkalarını üzen, sonra da başkalarını üzdüğü için kendisinde üzüldüğü, hem onlara kötü davranması sebebiyle üzüldüğü, hem de daha ötesi var, onların da kendisine kötü davranması sebebiyle bir defa daha üzüldüğü bir vakayla karşılaşmamız söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu etmek ve mutlu olmak varken neden mutsuz edelim de mutsuz olalım? Hepimizin görevi etrafımızdaki insanları mutlu etmektir. Bunu yapmamızın, gerçekleştirmemizin farz olması da bir güzelliğe dönük muhteva taşımasından kaynaklanır. Etrafımızdaki insanlara ne kadar çok mutluluk ulaştırabilirsek, onlardan her birini hangi ölçüde mutlu edebilirsek, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını bizim de yaşamamız söz konusu olur. O zaman herkes bizim için bir mutluluk ağacıdır. Görevimizi yapmalıyız, başka insanları mutlu etmeliyiz ve bu mutluluğun arkasından biz de mutlu olmalıyız sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Al-Fatih.
1: Al-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam sizlerle birlikte engelleri inşallah tezekkür edeceğiz. Engeller biliyorsunuz gözlerde, kulaklarda, kalpte veya görme hassasında, işitme hassasında ve idrak etme hassasında. Bakalım Kur'an-ı Kerim neler söylüyor. Sadece konuyla alakalı ayetleri değil, onlara mana vermekte, kendilerinin evvel veya sonra gelen diğer ayetleri de beraber gözden geçirmeyi inşallah uygun gördük. 1. ayet-i kerime Bakara suresinin 6. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: İnnellezine keferu sevaun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. Onlar ki muhakkak ki kafirlerdir. Onları İkaz etsen de, uyarsan da uyarmasan da onlar için eşittir. Onlar mümin olmazlar. O kafirler mümin olmazlar diyor Allah Teala. Bakara 6. Bakara 7. Hatemallahu ala kulubihim. Allah kalplerinin üzerine mühür vurmuştur. Ve ala sem'ihim ve işitme hastalarının üzerine ve ala ebsarihim gişave ve görme hastalarının üzerine de gişave isimli bir perde koymuştur. Ve lehum azabin azim, onlar için büyük bir azap vardır. Şimdi burada Bakara 7'de Allah Teala uzuvlardan bahsediyor. Affedersin, hastalardan bahsediyor. İşitme, görme ve idrak. Kalp adı geçiyor ama kalpteki idrak söz konusu. Şimdi bu insanların kalplerinde görme, işitme ve idrak etme hastalarının, kalplerinin, görme hastalarının, işitme hastalarının mühürlü olduğu insanların birinci vasıfları kafir olmaları. Şimdi devam ediyoruz ayetlere. Ve minen nâsi men yekûlü âmennâ billâhi ve bil yevmil âhire. İnsanlardan öyleleri vardır ki derler ki biz Allah'a amen olduk ve yevmil ahire, yani ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya da inandık. Yani burada amen olduk ifadesi var. Ve mahum bi müminin, ama onlar mümin değillerdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a iman ettik ve Allah'a ulaşma gününe de iman ettik. Allah'a amen olduk. Yevmil ahire de inandık diyorlar. Ama inansalar da Allah'a ulaşmayı dilemiş olacaklardı. Dilememişler. Ve Allah-u Teala da onlar mümin değillerdir diyor. Öyleyse bu insanlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Ama onlar dinlememişler, dilememişler. Hem de yetmez, bir de diledik demişler. Bakara 9, yuhadiunallahi vellezine amenu ve ma yahtune illa enfusehum

bir şey var. İnsanları, müminleri aldatma gayreti. Bakara 10, fi kulubihim meradun. Onların kalplerinde maraz vardır, hastalık vardır diyor Allah Teala. Fe zadehumullahi merada. Allah onların marazını, hastalığını arttırmıştır. O zaman yani bu sebeple onların hastalığını arttırmıştır. Ve lehum azabın elimin bir makanı yekzibun. Tekzip etmeleri, yalanlamaları sebebiyle onlara elim bir azap vardır diyor. Yani neyi yalanlamışlar, neyi tekzip etmişler? Allah'a ulaşmaya inansalardı ve dileselerdi zaten mümin olacaklardı. Bakara suresi 11. ayet-i kerime. Ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ardı kâlû innemâ nahnu muslihûn. Onlara dünya üzerinde fesat çıkarmayın dendiği zaman dediler ki biz sadece ıslah edeceğiz. Dikkat edin. Hem Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, yetmez. Başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorlar ve fesat çıkarıyorlar. Bu insanların Allah-u Teala görme hastalarını, işitme hastalarını ve idrak hastalarını çalışmaz hale getiriyor. Devam ediyoruz. Bakara 12. Ela innehum humil mufsidun. İyi bilin ki onlar muhakkak ki fesat çıkaranlardır. Ve lakin la yeşurun, ama onun farkına varmazlar. Tıpkı zamanımızdaki insanlar gibi. Biz diyoruz ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ama dilerseniz mutlaka cennete ulaşırsınız. Onlar da bizim söylediklerimizi yalanlamaya çalışıyorlar. Emaniye bilgilerince İslam'ın diyorlar şartı beştir. Onu yerine getirirseniz yeter size. Siz onun söylediklerine bakmayın. Sevgili kardeşlerim, biz Kur'an'ı söylüyoruz. Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ı. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değildir. Söylediklerimize de bugüne kadar kimse itiraz edemedi. Çünkü bunları biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Allah da Kur'an-ı Kerim'deki ifadeleri bize öğretiyor. Biz de sizlere söylüyoruz. İşte tam şu andaki, bu zamandaki insanlar ne demek diyorlar insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması? Öyle şey yoktur. Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca insan ölür. Bunların hepsi boş laf diyorlar. Oysa ki onların söyledikleri boş laf. Kur'an-ı Kerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'den okuyorum size. Bunları söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dilemesine de mani oluyorlar. Buna mani olunca tabii Allah'a ulaşmalarına da mani oluyorlar. Yeryüzünde fesat çıkaranlar sadece başka insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine ve Allah'a ulaşmasına mani olanlardır. Burada kimlerin Allah Teala kalplerine mühür vuruyormuş, görme hastalarına, işitme hastalarına, kimlere azim bir azap varmış, insanların birer birer vasıfları çıkıyor. Yeryüzünde fesat çıkarıyor insanlar. Başka insanların da hidayetine mani oluyorlar. Bakara 13 ve izâ kıyle lehum aminu, onlara amene olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Denildiği zaman amenen nasu, amini olan insanlar gibi siz de amini olun. Denildiği zaman kalu enu minu kema amene süfehahü,
O sefihlerin, akılsızların inandığı gibi mi inanalım?

Bu sefiler, akılsızlar bizleriz. Bizim aslında pek akla ihtiyacımız yok gibi geliyor bana. Allah-u Teala bunları öğrettiğine göre, akılsız da olsak öğrenenleri, öğrendiklerimizi tekrar etmek yeterli. Çok zeki olmamız gerekmiyor. Ela innehu sufaha ve lakin la ya'lemun. Asıl onlar sefihlerdir ama bilmezler diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bir Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı cennet saadetine mutlaka ulaştıracaksa ve bir takım insanlar, sakın size bunları söyleyenlere inanmayın. Allah'a ulaşmayı dilemek insanı cennete falan ulaştırmaz diyorsa bir başka grup, hiç Kur'an bilgileri olmadan, acaba hangileri akılsızdır, sefihlerdir? Eğer Allah-u Teala'ya inanmıyorlarsa, o zaman kendilerini kurtarmaları mümkün değildir. Bu insanların yeryüzünde fesat çıkardıkları burada kesinleşmiş durumda. Kimdir fesat çıkaranlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler değil. Dilememekle kalmayıp, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine ve ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmalarına mani olanlar. Onların durumu bu. Bakara 14 ve izâ lekullezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halev ilâ şeyâtinîm kâlû innâ me'âkum innemâ nahnu müstesliûn. Ve iman edenlere rastladıkları zaman biz âmenû olduk dediler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman biz muhakkak ki sizinle beraberiz. Biz onlarla sadece alay ediyoruz dediler. Allah-u Teala'nın burada enteresan bir işareti var. Şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman diyor. Demek ki şeytanın halkı da çok kalabalık. Herkesin kendi şeytanı oluyor. Ve herkese şeytan, kendi şeytanı fısıldıyor bir şeyler. Burada Allah-u Teala'nın işareti gayet açık olarak geliyor. Bu insanlar o şeytanların tesiri altında. Herkes içinde bir tartışma işitir. Birisi Allah'ın emrini yapmasını, ikincisi yapmamasını söyler. İkinci ses o şeytanın sesidir. Allah'ın emrini yapmamayı öğütleyen, yasak ettiği fiili ise işlemeyi öğütleyen ses. O zaman bu insanlar kalpleri hasta olanlar ve bu hastalık sebebiyle fesat çıkaranlar. O zaman fesat çıkaranlarla hastalar aynı standartların içinde görünüyor. Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesindeki görme hastasının, işitme hastasının ve idrak etme hastasının üzerindeki engeller, o insanların yeryüzünde fesat çıkarmaları sebebiyle konulmuş. O insanlar başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Ve Kara 15'e geçiyoruz. Allahu yestehzihu bihim ve yemudduhum fi tuyanihim yamehum. Allah da onlarla alay eder ve azgınlıkları içinde, tuğyanları içinde bocalayıp dururlar. Bakara suresinin 16. ayet-i kerimesi. Ulai
كَلَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الدَّلَالَةَ بِالْهُدَى Onlar hidayete karşılık dalaleti satın almışlardır. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilememişler. Bu kadarı yeter. Bu kadarı Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için hidayete karşılık dalaleti satın almak söz konusudur. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, diledikleri an hidayet üzere olacaklardı. فَمَا رَابِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَد۪ينَ Bu ticaret onlara hiç kar sağlamadı ve hidayette de değiller. Hidayet üzere de olmadılar, hidayette olmadılar. Öyleyse bu insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hep hidayete karşılık dalaleti satın alanlar. Bakara 17 Meselühüm kemeselilles zistefkade nara. Onların durumu tıpkı şunun benzeri gibidir. Onlar ateş yakmışlardır. Felemma adaet ma havlehu zehaballahu bi nurihim ve terekuhum fi zulumatin la yufsirun. Bir ateş yakıp da ateş çevresini tam aydınlatacağı sırada Allah onların nurunu giderdi ve onları karanlığa terk etti. Onlar görmezler. Karanlıklar içinde görmezler. Bakara 18 Sümmün bükmün umyun fehüm la yercun. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık onlar Rablerine dönmezler. İşaretler hep aynı istikamette geliyor. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunlar dilemiyorlar. Dilemedikleri için dalalete kalıyorlar. Hidayete adım atamıyorlar. Halbuki Allah'a ulaşmayı dileseler hidayet üzere olacaklar. Ve Allah Teala 7. ayet-i kerimesinde onların kalplerindeki idrak hassası, görme hassası ve işitme hassası üzerine Allah Teala mühür vurmuştur. Görme hassası üzerine de perde çekmiştir diyor Allah Teala bu insanların. Burada da birer sağır, dilsiz ve kördürler diyor. Bu sebeple yani görme, işitme ve idrak hastaları örtülü olduğu için sağır, dilsiz ve kördürler diyor Allah Teala. Hastalardaki engeller sebebiyle sağır, dilsiz, kör. Bakara 19 Evke sayibin minessemai fihi zulümatin ve radun ve berk. Yec'ulüne asabi ahum fi azanihim minessevaike hazral mevt. Vallahi muhitun bil kafirin. Muhitun bil kafirin. Veya onlar gökten boşanan, içinde karanlıklar, gök gürlemesi ve şimşek bulunan bir yağmura tutulmuş gibidirler. Yıldırımların dehşetinden ölüm korkusuyla kulaklarını parmaklarına tıkarlar. Allah kafirleri tamamen kuşatmıştır. Bakara 20 Yikadül berku yuhtefu ifsaruhum. Çakan şimşek onların gözlerini kamaştırır. Kullemâ idâ elehum neşef fihi ve izâ azleme aleyhim kâmu ve levşâllâhi lezehebe bi sem'ihim ve ebsârihim. İnnallâhe alâ küllin şeyin kadîr. Çakan şimşek onların gözlerini kamaştırır. Onlara her ışık verişinde onunla yürürler. Üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Allah dileseydi onların duymalarını da görmelerini de giderirdi. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, her şeye gücü yeter. Burada Allah Teala'nın yeniden bir görme ve
duymadan bahsetmesi, kişilerin bu dünya hayatına bakışlarına dair bir işaret. Dileseydi bu dünyada da onları kör ederdi Allah-u Teala. Yani Allah'ın ayetlerinin öğretilmesi, Allah'ın dininin öğretilmesi, öğrenilmesi, idrak edilmesi, irşat makamının görülmesi istikametinde değil, herhangi bir istikamette insanların bakışını da kör hale getirebilirdi. Onların işitmelerini de, başka insanları işitmelerini de engellerdi Allah-u Teala. Hayır, onları bırakıyor. Onları bırakıyor, engellediği, insanların kendi gayretleri sebebiyle engellenmek. Yani insanlar engellenmeyi davet ediyorlar. Neyle? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sadece bu kadar kalsalardı Allah-u Teala onlarda bu hususları gerçekleştirmeyecekti. Kendilerine zarar olacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdi. Gidecekleri yer cehennem olacaktı. Belki de cehennemin en üst katına gideceklerdi. Ama bunlar öyle değil. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesini engelliyorlar. Allah'ın Resulleriyle, Allah'ın dostlarıyla, Allah'ın onlara öğrettikleriyle alay ediyorlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın o muhtevada gözleri, görme, işitme ve idrak etme hastalarını mühürlemesi ve görme hastalarının üzerine perde çekmesi, ki o da mühürleme anlamına geliyor, sebepsiz değil. Hani burada çok ciddi bir engel var. Sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiyor değiller. Başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesini engelliyorlar. Yetmez, kalplerinde maraz var, hastalık var. Kalplerinde maraz olmak, başka insanların da yolunu kesmek anlamına geliyor. Ve bu kalplerinde maraz olan insanlar, Allah'ın yolunda Resullerle ve onun etrafındakilerle alay ediyorlar. Bir başka özellikleri. Bir de açık açık yalan söylüyorlar. Biz zaten Allah'a ulaşmayı diledik diyorlar. Ama dilemiyorlar. Her açıdan münafık olmanın bütün özelliklerini gösteren insanlar. Geliyoruz Nahl Suresinin 106, 107 ve 108. ayetlerine. Allah Teala diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Men kefere billahi min ba'di imanihi illa men ukrihe. Kalbi imanından sonra kim kafir olursa, küfre dönerse. İmanından sonra kalbi imanla mutmain iken kim küfre dönerse, Allah'ı inkar ederse. Ama zorlanan kimse hariç diyor Allah Teala. Velakin men şeraha bil küfri sadran, kim küfre göğsünü açarsa, fe aleyhim gadabun min Allah. Allah'tan gadab onların üzerinedir o zaman. Ve lehim azabun azim, onlara azim azap vardır. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin göğüslerini yarıyor, göğüslerinden kalplerine nur yolu açıyor. Ondan sonra da eğer kişi böyle bir durumdan sonra, hidayet erdikten sonra dönerse, o kişi kendisi yeni bir yol açmış oluyor göğsünden, kalbinden göğsüne bu sefer, göğsündeki imanın geri çıkması için. Birincisinde Allah-u Teala açıyor yolu. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından onun göğsüne rahmet, fazl ve salavat giriyor, göğsünü dolduruyor. Ama kişi hidayet erdikten sonra oradan düşerse,
hidayetten düşerse o zaman kendisi göğsünü yarmış oluyor ve göğsündeki iman çıkıyor oradan. Kişi tekrar küfre dönüyor. Kalbindeki bütün nurlar oradan ayrılıyor ve kişi müminken kafir oluyor. Nahl 107 Zalike biyennehüm üstehabbül hayatet dünya. Onların bu muhakkak ki onların dünya hayatını istihab etmeleri, seçmeleri alel ahireti. Ahiret hayatına tercih etmeleri, ahiret hayatından daha çok sevmeleri, müstehap kılmaları. Ennallâhe lâ yehdil kâmel kâfirîn. Allah muhakkak ki kâfir kavmi, kâfirler kavmini hidayete erdirmez. Kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. Ve Nahl 108. İlâikellezîne tebeallâhü alâ kulûbihim. Onların kalpleri mühürlenmiştir. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Ve işitme hastalarını ve görme hastalarını ve onlar gafillerdir. Allah hem kalplerini hem işitme ve hem de görme hastalarını hem de kalplerini deyince itikattaki idrak hastasını Allah-u Teala mühürlemiştir diyor. Burada hidayetten sonra tekrar hidayetten sonra geriye dönüş var. Bu görüş sebebiyle her şey tersine dönüyor. Kişinin kalbindeki iman kelimesi alınıyor. Kişinin kalbine imandan sonra küfre dönüş olduğu için tekrar küfür yerleşiyor. Yani iman kelimesinin gitmesiyle küfrün tekrar geriye dönmesi söz konusu oluyor. Ve Allah-u Teala bu sefer hepsini mühürlüyor. Kalpleri üzerine mühür koyuyor. Kalplerinin idrak hastası üzerine. İşitme hastaları üzerine mühür koyuyor. Ve görme hastaları üzerine mühür koyuyor. Ve burada ne görüyoruz? Nahl Suresinin 106, 107, 108. ayetlerinde hidayete erdikten sonra Allah'ın yolundan dönüş var. Burada Allah Teala kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra söz vermiş. Mutlaka onu hidayete erdiriyor. Hidayete erdikten sonra tekrar küfre dönen insanlar söz konusu. İşte bu onların durumu. İsra Suresi 45. ayet-i kerimesi. Ve izâ karetel Kur'âne ceâlnâ beyneke ve beynellezîne lâ yûminûne bil ahireti hicâben mestûrâ. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin, okuduğun zaman seninle ahirete, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar arasına hicabı mesture kıldık. Yani gözlerinin üzerine görmelerini engelleyen bir perde kıldık diyor. İsra 46. Ve cealna ala kulubihim ekinneten ve kalplerine ekinnet kıldık. En yefkahuhu ve fi azanihim, kalplerine ekinnet kıldık, idrak edemesinler diye. Ve fi azanihim vakra, kulakları üzerine vakra koyduk diyor. Kulaklarının içine vakra koyduk diyor.
kalpleri üzerine ekinnet koyduk, kıldık ve gözlerinin, kulaklarının içine vakra koyduk, engel koyduk. Ve izâ zekerte rabbike fil Kur'ani vahdehu, yani sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini bahsettiğin zaman, bahsederek zikrettiğin zaman, vellev alâ idbârihim nüfûrâ, nefretle arkalarına döndüler diyor Allah Teala. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i kıraat ediyor. Yani onlara tebliğ yapıyor. Bu tebliğe rağmen Allah'a ulaşmayı dileyin diyor tebliğindeki en önemli faktör bu. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemeye inanmayan insanlar var burada. Ve gözlerine, kulaklarına ve kalplerine engeller koyduğunu söylüyor Allah Teala. Kalplerine ekinnet koyuyor, kulaklarına vakra koyuyor. Gözlerine ise hicabı mesture koyuyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Yevmül ahire inanmayanlar, Allah'a ölmeden evvel ulaşma gününe. İsra 47, nahnu alimu bima yestemune bihi iz yestemune bileyke ve iz hum necva iz yekuluz zalimune in tettebiune illa reculen meshura. Onların diledikleri şeyi ve seni dinliyorlarken zalimlerin, büyülenmiş bir adama tabi olarak tabi oluyorsunuz diyerek fısıldaştıklarını biz çok iyi biliyoruz diyor Allah-u Teala. İsra 48, unzur keyfe darabu lekel emsale fedallu felâ yestetûne sebîlâ. Bak senin için nasıl misaller getirdiler. Sana büyülenmiş, mecnun, deli, şair dediler. Ve böylece dalalette kaldılar. Artık yola, yani sırat-ı müstakime ulaşmaya güçleri yetmez diyor Allah Teala. Takat getiremezler. İsra 49 ve kâlû izâ kunnâ izâmen ve rufâten e innâ lemebûsûne kalkan cedîdâ. Ve biz kemik ve kırıntı ufalanmış toprak olduğumuz zaman mı gerçekten biz mutlaka yeni bir yaratışla mı bahs edileceğiz, diriltileceğiz dediler. İsrailli, kul kunu hicareten ev hadida, de ki taş veya demir olun, olsanız bile. İsra 51, ev halkan min mahyek buru fizudurikum, fese yekulüne men yuidun. قُلِ الَّذ۪ي فَتَارَكُمْ اَوَّلَ مَرَّهِ فَسَ يَنْقُدُونَ اِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَيَكُولُونَ مَتَاهُهُ قُلْ اَسَا اَنْ يَكُونَ قَرِيبًا. Veya gönlünüzde büyüyen, daha büyük ve çok kuvvetli, güçlü olarak hayal ettiğiniz başka bir yaratılış olsun, o zaman da bizi kim hayata geri çevirecek diyecekler. Sizi ilk defa yaratan de, bunun üzerine sana başlarını alaylı bir tarzda sallayarak o ne zaman diyeceklerdi ki onun yakın olması muhtemeldir. Bu durumda Allah-u Teala'nın İsra 45 ve 46'da söylediği işaret, uzuvlarına engel konulması. İsra 45, 46 ve 51'e kadar olan konularda sadece inanmamak değil, başka insanları da yoldan çıkartmak, siz büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz diyerek
bu Mecnun deli şair diyerek arkasından fısıldaşıyorlar. Allah-u Teala'nın sözlerine inanmayarak hem de onunla alay ederek huzurlarına engel koyuluyor. Ve burada muhtevaya baktığımız zaman derinliklerinde hep aynı şeyleri görüyoruz. Sadece inanmamakla kalmıyorlar bu insanlar. Başka insanların da hidayet ermelerine mani teşkil ediyorlar. Engellemeye çalışıyorlar. Kehf suresi 56. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Ve ma nursilul mürseline illa mübeşirine ve münzirin. Biz resullerimizi sadece müjdelesinler diye ve uyarsınlar diye göndeririz. Yücadilüllezine keferu bil batılı. Onlar ki keferu bil batılı, batılı örtmek kafirler ise, ellezine keferu, onlar mücadele eder bir batılı. La yuthidu bihil hakka. Hakkı batılla iptal etmek için. Ve tehazu ayati ve ma unzuru huzuva. Ayetlerimi ve uyarıldıkları şeyleri alay konusu ederler, diyor Allah-u Teala. Kafirler ise hakkı batılla iptal etmek için mücadele ederler. Ve ayetlerimle ve uyarıldıkları şeylerle alay ederler, diyor Allah-u Teala. Şimdi Kehf 57'ye gidiyoruz, bir sonraki ayet-i kerime. Ve men azdemu mimmen zükkire bi ayati rabbihi fe erada anha ve nesiye ma kaddemet yedah. Rabbinin ayetleri zikredildiği, hatırlatıldığı zaman ondan yüz çeviren ve elleriyle takdim ettiklerini, günahlarını unutan kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz onların kalplerinin üzerine ekinlet kıldık. Ve onların kulaklarında vakra vardır. Sen onları hidayete davet etsen de bundan sonra onlar ebediyen asla hidayete eremezler. Burada gözlerdeki hicab-ı mesure, kalplerindeki ekinnet, kulaklarında da vakra söz konusu. Hakkı batılla iptal etmek için mücadele ederler. Ayetlerimi ve uyarıldıkları şeyleri alay konusu edinirler, diyor. Bu zamanki durumda aynı durum. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilememekle kalmıyorlar. Dini bildiklerini zanneden insanlar başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyecekken veya diledikten sonra onların sapmaları için, Allah'a ulaşmaktan vazgeçirmek için onları bütün güçleriyle çalışıyorlar. Tabii böyle bir sonuç onların bütün boyutlarda bir daha kurtulmalarına engel oluyor. Ayetlere yüz çeviriyorlar, resullerle mücadele ediyorlar ve onlarla resullerle alay ediyorlar. Fussilet suresinin 4. ayet-i kerimesine geliyoruz. Beşiren ve nezira fe arada ekserühüm fehüm la yasmûn. Müjdeleyici ve korkutucu olarak. Fakat Mekke kafirlerinin çoğu Kur'an'dan yüz çevirdiler. Artık onlar dinlemezler. İşitmezler. Fussilet 5. Ve kâli kulübina fî ekinnetin mimma ted'ûnu ileyhi ve fî azânina vakfın ve min beynina ve beynike hicabın
Famel innena aminun. Onlar bizi kendisine davet ettiğin şeyden, yani Allah'a ulaşmayı dilemekten kalplerimiz örtüler içerisindedir. Kalbimizde ekinnet vardır. Kulaklarımızda bir ağırlık vardır. Vakra vardır. Ve bizim de senin aranda bir hicap vardır. Hicab-ı mestüre. O halde sen senin dinince hareket et, biz de şüphesiz dinimiz üzere hareket edeceğiz dediler. Fusilet 6. Kul innema ene beşerun mislukum yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahidun. Festekimu ileyhi festağfiruhu ve veylun lil müşrikin. Resulüm de ki ben ancak sizin gibi bir insanım. Yalnız bana şu vahiy olunuyor. Sizin ilahınız ancak bir ilahtır. Tek bir ilahtır. Onun için hepiniz istikamet üzere olun. Allah'a yönelin, ona yönelin. Festekûmû ileyhi. Ona istikamet üzere olun. Ona yönelin. Yani ona ulaşmayı dileyin. İleyhi ve estağfiruhu ve ondan mağfiret dileyin. Yani mürşidinize ulaşıp önünde tövbe edin ve günahlarınızın sevaba çevrilmesini isteyin. Vay haline o müşriklerin diyor. Ve veylün lil müşrikin diyor Allah-u Teala. Kimdir müşrik? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Rum 31-32 bunu söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala Rum 31'de münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Allah'a ona, Allah'a karşı, ona karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl, ve kum salat, ve la tekunu minel müşrikin, müşriklerden olma. Bir sonraki ayet, Rum 32, o müşriklerden olma ki, onlar fırkalara ayrılmışlardır. Grup grup olmuşlardır. Her bir grup, her bir hizip, kendi elindekiyle ferahlanır. Elindekinin doğru olduğunu zanneder ama aslında Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Doğru olan bir şey yoktur ellerinde. Ellezine la yutune zekate, o müşrikler zekat vermezler ve hüm bil ahireti hüm kafirun, onlar ahireti de Allah'a ulaşmayı dilemeyi de inkar ederler. Burada Fussilet Suresinin 5. ayet-i kerimesi uzuvlardan bahsediyor. Müşrikler, bu kişiler Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şirkte kalanlar ve ahireti de Allah'a ulaşmayı dilemeyi de inkar ediyorlar. Gene engeller uzuvlarında. Allah'a yönelmedikleri, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri kesin. Öyleyse Allah-u Teala'nın uzuvlar üzerine engel koyması söz konusu gene. Bu sebeplerden koyuyor. Açık bir mücadele, arkasından uzuvlara engel. Öyleyse alay etmek konusu Bakara 7'de de Bakara 18'de de hastalar üzerine engel koyuyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşacaklarına inanmıyorlar, hile yapıyorlar inandık diyerek, kalplerinde maraz vardır, yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. Hastalar üzerine engel koyuyor Allah-u Teala ve Fussilet Suresinin
5, 6, 7. ayet-i kerimelerinde de uzuvlarda Allah Teala engeller koyuyor. Enfal suresinin 20. ayet-i kerimesine, 21. ayet-i kerimesine ve 22. ayet-i kerimesine bakıyoruz. 23'te dahil. Ya eyyühellezine aminu etiullâhe ve resulehu. Ey amin olanlar, Allah'ın Resulü, Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve la tevellev anhu entüm tesmeun. Ve siz Kur'an'ı işitiyorken ondan yüz çevirmeyin. Enfal 21. Ve la tekunu kellezine karu semina ve hüm la yesmeun. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Ve siz Resulü işitiyorken ondan yüz çevirmeyin. Ve işitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Enfal 22. İnne şerret devabi indallahi sümmül bükmüllezine la yakulun. Vakıya ki Allah katında yerde yürüyen hayvanların en şerlisi, kötüsü akıl etmeyen sağır ve dilsizlerdir. Sağır, dilsiz ve kalpleri akıl etmeyen. Öyleyse buradaki işaretten sonra 23'e bakalım. Enfal. Velev alimallahi fihim hayren le esmâhum. Velev esmâhum le tevellev ve hüm muridun. Ve Allah onların içinde hayır olduğunu bilseydi, görseydi elbette onları eşittirirdi. Ve onları eşittirse bile onlar mutlaka dönerlerdi. Ve onlar yüz çevirenlerdir. Aslında 22. ayet-i kerimesinde akıl etmeyen sağır ve dilsizlerdir diyor. Yani kalpleri de mühürlü, kulakları da mühürlü. Sağır, dilsiz işareti, akıl etmeme işareti uzuvlar olarak görünüyor. Onlar akıl edemezler diyor Allah Teala. Şimdi burada işitme söz konusu, akıl etme söz konusu, işitebilme hassa ile alakalı. Ama Allah Teala onların kulakları vardır, onunla işitmezler diye Araf 179'da bahsediyor. Akıl etmeyen sağır ve dilsizler diyor Allah Teala. Yani hem akıl etmiyorlar, idrak edemiyorlar, hem de sağırlar ve dilsizler. Ama akıl etmek dediğimiz zaman idrak etmek müessesesi giriyor devreye. O zaman Fusilet'in Enfal suresinin 22. ayet-i kerimesi hastalar ve uzuvlar. İşitmedikleri halde işittik diyenler. Allah Teala Araf 179'da onların kulakları vardır, onunla işitmezler diyor. Onların gözleri vardır, onunla görmezler diyor. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh etmezler diyor. O zaman uzuvlar demek daha doğru oluyor. Enfal suresinin 22. ayet-i kerimesinde uzuvlar hasta. Uzuvlar çalışmıyor. Hem akıl etmemeleri sebebiyle hem de yalan söylüyorlar. İşittik diyorlar ama işitmemişler. İşitselerdi mutlaka Allah'laşmayı dileyeceklerdi. Allah tabi bütün engelleri kaldıracaktı. Uzuvlardakileri de, hastalardakileri de. Ama bunlar sağır, dilsizler ve körler. Mülk suresinin 8-9. ayetlerinde neler söylüyorlardı? Akıl etmemek orada geçiyor. Ne söylüyorlardı? Size Resul, size
nezir gelmedi mi sözüne karşılık? Geldi. Aa, biz onlara inanmadık diyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Seni dalalette görüyoruz dedik diyor. Demek ki sağır, kör ve dilsiz irşat makamının söylediklerini işitmiyor, onu irşat makamı olarak görmüyor, Allah'a inanıyor ama kitaplarına inanmıyor. Eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık, dalalette mi olurduk diyor. Dalalette olup da burada cehennemde mi olurduk? İşitmiş ve akletmiş olmak. İşitebilmek ve akledebilmek. Bir beraberlik var gibi hem uzuvlarda hem de akletmeyen sağır ve dilsizler. Bu da uzuvlar olarak görünüyor. Geliyoruz Enam suresinin 34, 35 ve 36. ayetlerine. Allah Teala buyuruyor ki: Ve lekad kuzzibet rusulun min kablike fesaberu ala ma kuzziba ve uzu hatta etahum nasruna ve la mübeddile li kelimetillah ve lekad caike min nebeyil müselin. Ve andolsun ki senden önceki Resuller de yalanlandı. Fakat onlara yardımımız gelinceye kadar yalanlandıkları şeylere ve uğradıkları eziyetlere sabrettiler. Ve Allah'ın kelimelerini değiştirecek yoktur. Ve andolsun gönderilmiş Resullerin haberlerinden bir kısmı sana geldi. Enam 35 Ve inkâne kebûr aleyke iradühüm fe inistetâte en yebtegiye nefakan fil ardı. Efsüllemen fissemâi fe te tiyehum bi ayeh. Ve levşâllâhü le cemeâhüm alel hüdâ. فَلَا تَكُنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ Onların yüz çevirmeleri sana zor gelirse, o zaman gücün yeterse yerin dibine bir tünel açılmasını veya semaya bir merdiven kurulmasını iste. Böylece onlara bir ayet, bir mucize getir. Allah dileseydi elbette hepsini hidayet üzerinde toplardı. Artık sakın cahillerden olma, diyor Allah Teala. Yani bütün devirlerde Allah'ın Resullerine mutlaka büyük çoğunluk karşı çıkacaktır. Ve Allah Teala da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor. Onlara bir şey mi ispat etmek istiyorsun diyor. O zaman gücün yeterse bizden iste diyor. Yerin dibine bir tünel veya semaya bir merdiven kurulmasını. Evet, onlara bir mucize getir inansınlar diye. Allah Teala bu ifadeyle böyle yapsam biz de bunu gönderseydik o zaman diyeceklerdi ki bu bir mutlaka sihirdir. Her devirde böyle olmuş sevgili kardeşlerim. Allah'ın Resullerinden hep mucize istemişler. Bir kısım Resuller, mesela Nebi Resuller hep getirmişler mucizeleri. Ama mucize gelince işte demişler bu muhakkak ki bir sihirdir. Şimdi Enam 36'ya geliyoruz. İnnemâ yestecibullezîne yesmeûn. Davete ancak işitenler icabet eder. Vel mevta yub'asumuhumullâhi sümme ileyhi urcûn. Ve Allah ölüleri diriltir. Sonra ona döndürülürler. Davete işitenler icabet eder. İşitenler icabet ettiği zaman ne yapar? İcabet ettiği zaman Allah'a ulaşmayı diler. Bunun üzerine Allah rahim esması ile tecelli eder. Mutlaka ona 12 tane ihsan vererek mürşidine ulaşma imkanını sağlar. Tabi oldukları zaman da ruhları vücutlarından ayrılarak Allah'a yola çıkar, Allah'a ulaşır. Bu ancak o ölünün Allah-u Teala tarafından diriltilmesiyle tahakkuk eder. Enam suresinin 36. ayet-i kerime, işitenler icabet eder. İşitmek deyince hep aklımıza Araf 179 geliyor. Onların kulakları vardır.
La yesmeun diyor. La yesmeunu biha. Hep uzuvlardan bahsediyormuş gibi görünüyor. Buradaki muhteva ne? Resuller yalanlanmış. Ama Allah'ın yardımı mutlaka geliyor neticede. Resul o yardım gelene kadar yaşıyor. Allah'ın yardımı geliyor ve insanlara Allah Teala ispat ediyor ki o Allah'ın Resulüdür. Ama o zamana kadar sabretmek gerekiyor. O zaman ne oluyor? Allah birçok insanın adım adım görmelerini, işitmelerini, idrak etmelerini sağlıyor. Burada hassa mı, uzuv mu? Bu konuda Allah Teala bir işaret vermemiş, sonuçtan gidiyor. O zaman sonuçtan gidildiği zaman uzuvlar geçerli. Ve Enam suresinin 39 ve 40. ayetlerine bakıyoruz. Vellezine kezebu bi ayatina summun ve bukmun fi zulumatin. Men yeşaillahu yudlilhu ve men yeşa yec'alhu ala sıratin mustakim. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Yani kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler. Allah dilediğini kimi dilerse onu dalalette bırakır. Ve kimi dilerse onu sırat-ı müstakim üzerinde kılar. Yani burada da kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor Allah Teala. Ayetlerimizi yalanlayanlar hangi ayetleri? Allah'a ulaşmayı dinlemek konusundaki ayetleri, en azından bu ayetleri yalanlamış insanlar. Ve Enam 40 kul e'ereytum in etakum azabullahi ev etetkumus saatu e galillahi ted'un in kuntum sadikin. De ki siz kendinizi gördünüz mü? Halinizi gördünüz mü? Yani acizinizi anladınız mı? Yani Allah'ın ayetlerini inkar ettiğinize göre sizler karanlıkta kalmış sağır ve dilsizlersiniz diyor Allah Teala onlara. Eğer Allah'ın azabı size gelse veya o saat kıyamet vakti size gelse, eğer siz sadıksanız Allah'tan başkasına mı dua edersiniz? Enam 36'da da 39'da da uzuvlarda engeller söz konusu. O zaman bakıyoruz muhtevaya, ayetler yalanlanmış. Allah'ın ayetlerimizi yalanlayanlar diyor Allah Teala karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Yani hem gözler kör, hem kulaklar sağır, hem de kalp dilsiz. Ve bu insanlar dalalette.

Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, karanlıkta kalan sahabe dilsizlerdir diyor Allah Teala. Ve dilediğini kim ederse onu dalalete bırakır diyor. Dalalete bıraktığı kesin olarak sağır, kör ve dilsiz olanlar. Ve böyle olmayanlar, Allah'ın ayetlerine inananlar ve tabi inancın sonu mutlaka Allah'ın ayetlerini Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar kurtuluşa ulaşanlardır. Onlar sırat-ı müstakimin üzerindedirler diyor Allah Teala. Bunların durumu ne? Bunlar ayetleri yalanlayanlar. Enam suresi 39. ayet-i kerime ve Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine geliyoruz. Efele'yi temennitte haze ilahehu hevahu ve edallahu illahu ala ilmin ve hateme ala sem'ihi ve kalbihi ve ceala ala basarihi gışave ve men yehdihi min badillah. Hevalarını, nefslerini, kendilerine ilah edinenleri görmedin mi Habibim? Gördün mü Habibim? Efereyte, gördün mü? Allah onları ilim üzere dalalete bırakır. Onların kalplerindeki sem'i, işitme hassasını ve kalplerini, kalpteki idrak hassasını mühürler ve onların kalplerindeki ve onların basar görme hassasının üzerine gışavet isimli bir perde çeker. Öyleyse artık Allah'tan sonra kim bu kişiyi hidayet erdirebilir? Hala tezekkür etmez misiniz diyor Allah Teala. Câsiye 24'e bakıyoruz. Bir yardım geliyor mu diye. Ve kâlu mâhiye illâ hayâtü ne dünya ne mûtu ve nâhya ve mâ yuhlikûnu ileddâr ve mâ lehum bizâlike min ilm. İnhum illâ yezünnûn. Mekke kâfirleri kıyamete inanmazlar. Hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zamanın geçişi yokluğa sürükler derler. Onların bu hususta bilgileri yoktur. Sadece böyle zannederler. Câsiye 25 ve izatut aleyhim ayatuna beyinatin ve ma kana hüccetuhum illa en kâlu la kâlu tu bi abâina in kuntum sâdikîn. Ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman delilleri yalnızca kıyametin olacağı hususunda doğru sözlüyseniz babalarımızı getirin bakalım demek olur. Yani kıyamete de inanmıyorlar. Kıyametten sonraki dirilmeye de inanmıyorlar. Câsiye 26 Kulillâhi yuhyikum sümme yumitikum sümme yecmeyukum ilâ yevmil kıyameti lâ reybe fîhî ve lâkin ekseren nâsi lâ yâlemûn. De ki diyor Allah Teala, sizi Allah sizi diriltiyor. Sonra öldürecek. Sonra olacağından şüphe olmayan kıyamet günü sizi toplayacak. Ve lakin ekseren nasu la yalemun. İnsanların çoğu bunu bilmezler. Câsiye 27 ve lillahi mülkü semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve yevme teknemussaatü yevmeyizin yahşerul müptülûn. Yahşerul müptülûn. Kıyamet kopacağı gün var ya, işte o gün batıl sözlere uymuş olan kafirler hüsrana düşeceklerdir. Batıldakiler, batılla iştigal edenler, onlar hüsrana düşeceklerdir diyor. Öyleyse bu uzuvlar üzerindeki engele bakıyoruz şimdi. Câsiye 23'teki engelin arkasındaki şartlar. Neymiş? Hevalarını kendilerine ilah edinmek. Birinci sebep. Onların ilimleri var. O faydasız ilim üzere dalal ettiler. Ölümden sonra hayata inanmıyorlar. Kıyamete inanmıyorlar. Ve de İspat istiyorlar babalarımızı getirin diye. Burada iki tane temel sebep var. Birincisi hevalarını
kendilerine ilah edinmeleri. İkincisi, faydasız ilimleri. Bu iki sebep dolayısıyla bunların uzuvları üzerine değil, hastaları üzerine Allah Teala engeller koymuş. Ve bir de kıyamete inanmamaları. Yeni bir farklı sebep, kıyamete inanmamaları. Hevalarını kendilerine ilah edinenler, kıyamete inanmamak. Burada hepsine bir şeyler söyleniyor insanların. Bu söylenen şeyleri hiçe sayıyorlar. Bu söylenen şeyleri ciddiye almıyorlar. Ve burada açık bir şekilde problem doğuyor. Allah Teala uzuvlarına engel koyuyor bazı olaylarda. Bazılarında da hastalara engel koyuyor. Fatır

Fatır 21 ve lezzillü lel harur, gölge ile sıcaklık bir olmaz. Fatır 22 ve ma yestevil ahyayü lel envat, dirilerle ölüler bir olmaz. İnnallâhi yusmû men yeşâhü, şüphesiz Allah kimi dilerse ona işittirir. Ve ma ente biz müsmim müsmîn men fil kubur, sen mezarda bulunanlara işittirecek değilsin. Ve ma ente bi musmi'in men fil kubur, sen mezarda bulunanlara işittiremezsin, işittirecek değilsin diyor. Fatır suresinin 19. ayet-i kerimesi, kör olanla gören bir olmaz, dirilerle ölüler bir olmaz. Fatır 22'de Allah Teala Allah davetini kimi dilerse ona işittirir diyor. O zaman Allah Teala'nın emirleri kendilerine tesir etmeyen, karanlıkta kalan ve kör olan insanlar, ölü olan insanlar, bütün gözleri, kulakları, kalpleri işitmeyenler, görme, işitme ve idrak etme hastaları çalışmayanlar, onların hepsi için Allah-u Teala ölülerdir diyor. Enam suresinin 25. ayet-i kerimesine okuyoruz, 24'ten başlayarak. Diyor ki Enam 24, sadece 24'te Allah-u Teala unzur keyfe kezeva ala enfüsühüm ve dalle anhüm mâ kânü yefterun. Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler. İftira etmiş oldukları şey onlardan sapıp gitti. Enam 25. Ve minhüm men yestemû ileyk. Onlardan kim seni dinlerse, ve cealna ala kulübihim ekinneten en yefkuhuhu. Onu anlamalarına karşılık onların kalplerine ekinnet kılarız. Ve fî azanihim vakra, ve kulakların içinde vakra, ağırlık vardır. Ve enyerev külle ayetin la yumini biha, bütün ayetleri görseler onlara iman etmezler. Hatta izâ câyüke yücadilûneke, hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar, mücadele ederler. Yekûlüllezîne keferû, derler ki kâfirler, in hâzâ illâ esâtül evvelîn, bunlar sadece evvelkilerin masallarından ibarettir. Enam suresinin 24, 25 ve 26. ayetleri konunu daha, 26. ayet biraz daha açıyor. Ve hüm yenhevne anhu, ve onlar ondan, Allah'a ulaşmaktan, hidayetten men ederler, nehy ederler. Ve in yuhlikune illa enfisehum ve ma yeş'urun, onlar da ondan uzak dururlar, hidayetten uzak dururlar. Kendilerinden başkasını helak etmezler. Sadece kendilerini helak ederler, başkalarını helak etmezler ve farkında olmazlar, şuurunda değillerdir. Bütün ayetleri görseler inanmazlar diyor Allah-u Teala. Ve kulaklarında vakra vardır diyor, kalplerinde ekinnet vardır diyor. Burada Enam suresinin 25. ayet-i kerimesinde uzuvlar, ayetleri yalanlamaları, başka insanları hidayetten uzak tutmalarını tuttukları için. Ve Araf 176, 177, 78, 79'a 176, 177, 178, 179'u beraberce gözden geçiriyoruz. Gene uzuvlardan bahsediyor Allah-u Teala. Diyor ki Araf 176'da velev şi'na lerefanehu biha velakin nehu ahlede ilel ardı ve tebaa hevahu fe meseluhu ke meselil kelb in tahmil aleyhi yelhes ev tetruku yelhes zalike meselul kavmillezine kezevu bi ayatina faksusil kasasa lealehum yetefekkerun. Ve şayet dileseydik onu, onunla ayetlerimizle elbette yükseltirdik. Ve fakat o dünyaya meyletti ve

sehasına, nefsinin afetlerine tabi oldu. Artık onun hali köpeğin hali gibidir ki, onunla ilgilensen de solur, onu terk etsen de. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin işte hali böyledir. Artık bu kısası anlat. Böylece onlar tefekkür ederler. Araf 177. Sa'e meselennil kavmillezine kezevu bi ayetina ve enfisehüm kâni yazdımun. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali ne kötü. Ve onlar nefslerine zulmetmiş oldular. Onlar nefslerine zulmedenlerdir. Araf 178. Men yehtillahi fehvel mühted. Ve men yüldir fevlâke hümül hâsirûn. Allah kimi hidayete erdirirse, artık o hidayete ermiştir. Kim de dalaletteyse, işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Araf 179. Ve lekad zerenâ li cehenneme kesiren minel cinni vel insi. Lehum kulubun la yefkahune biha ve lehum ayunun la yubsirune biha ve lehum azanun la yesmeune biha. Ulaike el enami belhum edallu. Ulaike humil gafilun. Ve andolsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh etmezler. Onların gözleri vardır, onunla görmezler. Onların kulakları vardır, onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalettedirler. İşte onlar gafildirler. Öyleyse Allah Teala Allah'ın ayetlerinin yalanlanmasından bahsediyor. Hevalarına tabi olanlar, ayetleri yalanlayanlar. Onlar dalalette ve hüsranda bırakılıyorlar. Burada da Araf 179'da 176'dan başlarsak hevalarına tabi olanlardan söz ediyor Allah Teala. 176'da hevalarına tabi olanların uzuvlarını Allah Teala kapatıyor. Gözlerini, kulaklarını, kalplerini, gözlerine hicab-ı mestüre koyuyor, kulaklarına bakra, kalplerine de ekinnet, kalplerini de mühürlüyor. Öyleyse ifade çok açık bir şekilde. Onların diyor Allah-u Teala gözleri var, görmezler, uzuvlar. Kulakları var, işitmezler. Öyleyse gözlerin, kulakların, kalplerin kapalı olduğu bir müessese ama olay çok ilgi çekici bir hüviyet kazanıyor. Çünkü burada da hevalarına tabi olanlar var. Câsiye 23'te de hevalarını kendilerine ilah edinenler var. Demek ki tabi olanlar için uzuvlar, ilah edinenler için hassalar söz konusu. Ve her ayet-i kerimede Allah Teala insanları bir şeylerle ölçüyor, imtihan ediyor. Onlar hakkında vasıf şartı koyuyor. Ondan sonra da onların gözlerini, kulaklarını, kalplerini mühürlediğini veya uzuvlarına engel koyduğunu ifade ediyor. Öyleyse diğer ayetleri de gözden geçirelim. Yunus suresinin 99. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ve levşâ e rabbike le âmene men fil ardı kullühüm cemiyâ. Efe ente tukrihun nase hatta yekunu mu'minin. E şayet senin Rabbin dileseydi, yeryüzünde olan kimselerin hepsi topluca elbette iman ederlerdi. Yoksa sen insanları müminler oluncaya kadar zorlayacak mısın? Yunus suresinin 100. ayet-i kerimesi
ve mâ kâne li nefsin en tu'mine illâ bi iznillah. Ve Allah'ın izni olmaksızın bir kimsenin, bir nefsin mümin olması olmaz. Ve yec'elü ricse alellezine la yakulun. Allah'a akıl etmeyen kimsenin üzerine ceza, azap, pislik kılar. Neyse, burada akıl etmeyen kimseler var. Akıl etmeyen kimsenin üzerine pislik bırakıldığından bahsediyor Allah Teala. Yani bunlar akıl etmeyenler için, kör, sağır, dilsizler dememiz lazım. Ama Allah Teala burada bir işaret koymamış. Onun için bunu geçiyoruz. 15. ayet-i kerime İsra 72 ve men kâne fî hâzihi âmâ fehüve fil âreti âmâ ve edallü sebîlâ. Ve burada, bu dünyada kim körse artık o ahirette de kördür. Ve yoldan sapmıştır. İsra suresinin 72. ayet kesimi, 73. ayet kelimesi ve inkâdû le yeftinûneke anillezî evhayna ileyke li tefteriye aleyna gayre ve izen lettehazûke halîlâ. Ve neredeyse sana vahyettiğimiz şeyden başkası ile bize iftira etmen için gerçekten seni fitneye düşürüyorlardı. O takdirde seni mutlaka dost edinirlerdi. Öyleyse kimler fitneye düşürenler, düşürmeye çalışanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Dünyada da kör olan, ahirette de kör olan. Öyleyse bu körlük Allah'a ulaşmayı dilememekten kaynaklanan bir körlük. Kim aminu olmuyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve ifadenin aşağısında seni fitneye düşürüyorlardı dediğine göre, Allah Teala gene bir karşılıklı tezekkür var, müzakere var, karşılıklı konuşma var, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti var. Davete icabet etmiyorlar. Ve icabet etmedikleri gibi neredeyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i fitneye düşürüyorlarmış. Düşürmeleri mümkün değil tabii. Ama her seferinde bir konuşma, bir tebliğ, arkasından bir körlük. Burada körse gözleri görmüyor manası çıkıyor buradan. Bu körlük tartışma ile oluşuyor. Yani tartışıyorlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme başka şeyler söylüyorlar ve onu yalanlarına, Allah'ın söylediklerine uymayan şeylere inandırmaya çalışıyorlar. İsra suresinin Allah Teala İsra 97'de buyuruyor ki ve men yehtillahi fehuvel muhtet. Allah kimi hidayet erdirirse o hidayete erer. Ve men yuddil felen tecide lehum evliyae min dunihi. Kim de dalalette ise onun için Allah'tan başka dost bulunmaz diyor Allah Teala. İsra suresinin 97. ayet-i kerimesi. Ve nahşuruhum yevmel kıyameti ala vücuhihim umyen ve bükmen ve summa. O diyor Allah Teala kıyamet günü kör, sağır ve dilsiz olarak haşredilir ve yüzü koyun. Mevahüm cehennem. Onların kalacakları yer cehennemdir. Küllema habet zidnahüm saira. Ve biz onları ateşin her sönmeye yüz tutuşunda alevli ateşi arttırdık diyor Allah Teala. Öyleyse İsra suresinin 97. ayet-i kerimesi insanları ikiye ayırıyor. Körler, sağırlar, dilsizler bir grup. Hidayete erenler ikinci grup. Kör, sağır ve dilsiz olanların hidayete ermediği kesin olarak ifade ediliyor burada. Kör, sağır ve dilsizler yüzü koyun haşredilir. O kör ve sağır dilsizler dalalette olanlar. Allah Teala
Bir de hidayette olanlardan bahsediyor. Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiği kişiler. Allah Teala burada İsra 98'de işte bu onların ayetlerimizi inkar etmelerinden ve biz kemik ve toz haline gelmiş toprak olduğumuz zaman mı? Biz mi gerçekten yeni bir yaratılışla mutlaka beaz edileceğiz, diriltileceğiz demeleri sebebiyle onların cezasıdır diyor Allah Teala. Sağır, dilsiz ve kör olarak orada haşredilmek. Dünya hayatı bitmiş. Kıyamet gününden bahsediyor Allah Teala. 99. ayet-i kerimede diyor ki: "Evelem yerev ennallahi allazi halaka's semawati vel arda kadirun ala en yahluka mislehum ve ceale lehum ecelen la raybe fihi. Fe ebaz zalimune illa küfura." Ve onlar Allah'ın semaları ve yeryüzünü yarattığını ve onların bir mislini daha yaratmaya kadir olduğunu görmüyorlar mı? Onlar için onda hakkında hiç şüphe olmayan bir ecel kıldı. Belli bir süre takdir etti. Buna rağmen zulmedenler sadece inkar ederek direndiler. İsra 97'de Allah Teala dalalette olanlardan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden, Allah'tan başka bir dostları olmadığı ve kıyamet günü de kör, sağır ve dilsiz olarak yüzüstü sürünerek haşredilecekler diyor Allah Teala. Kıyamet günü dalalette olanların durumu. Ama dalalette olanların dalalet sebebi Allah'ın ayetleri inkar etmeleri ve kıyamet günden sonraki dirilişi inkar etmeleri. Furkan suresinin 73. ayet-i kerimesine geliyoruz. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكُّرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يُخِرُّ عَلَيْهَا سُمَّنْ وَاُمْيَانًا Ve onlara Rablerin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara ayetlere karşı kör ve sağır olmazlar. Furkan 73'te uzuvlarındaki engeller alınanlar söz konusu. Yani Furkan 73'teki insanlar uzuvlarına engel konulmayanlar, uzuvlarındaki onlar kör ve sağır olmazlar diyor. Furkan 69'dan başlamak lazım. Ve men yefal zalike yelka esama 69. ayet-i kerime yudaaf lehul azabi yevmel kıyameti ve yahlut fihi muhana. Kıyamet gününde azabı arttırılır kat kat. Orada alçaltılarak temelli kalır diyor Allah Teala. Sonra 70'te illa men tabe ve amene ve amile amelen salihan fe ulaike yubeddilullahi seyyiatihim hasenat. Ama tövbe edenler, ameli olanlar ve nefsi ıslah edici amel işleyenler, onların seyyiati hasenata çevrilir. Ve Allah onlar için gafurdur ve rahimdir. 71. Ve men tabe ve amile salihan fe innehu yetubu ilallahi metaba. Kim tövbe eder de nefsi ıslah edici ameller işlerse, muhakkak ki onlar tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a ulaşırlar. Öyleyse bu 72. ayet-i kerimeye bakıyoruz. Aynı kişilerin özellikleri: yalan yere şahitlik yapmazlar, faydasız bir şey konuşana rastladıkları zaman buluşmadan yüz çevirip iyi bir şekilde geçerler diyor. Onlar ki kendilerine bu ayet-i kerime, 73. ayet-i kerime, Rablerin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara ayetlere karşı kör, sağır ve dilsiz olmazlar. Neden? Çünkü gözlerindeki, kulaklarındaki ve kalplerindeki engeller, görme, işitme ve idrak etme hastalarındaki engeller tamamen alınmıştır. Furkan Suresinin 73. ayet-i kerimesi pozitif istikamette konuya ışık tutuyor. Enam Suresinin 46. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Kul ereytüm in ehazallahu sem'akum ve efsarakum ve hateme ala kulubikum men ilahin gayrullahi yetikum bihi unzul keyfe nusarriful ayati sümmehum yastifun. Ey Muhammed,
müşriklere de ki, gördünüz mü? Yani acizinizi anladınız mı? Şayet Allah sizin işitme hastanızı ve görme özelliğinizi alsa ve sizin kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir? Bak ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra onlar yüz çeviriyorlar. Allah Teala ayetlerden yüz çevirenlere engel koyuyor. Enam suresinin 46. ayet-i kerimesinde ve hastalar ve uzuvlar engelli. Enam 49'a bakıyoruz. وَالَّذ۪ي كَذَبُوا بِاَيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Ve ayetlerimizi yalanlayan kimselere fasık olmalarından dolayı azap dokunacaktır. Gene ayetlerin yalanlanması ve 50. ayet-i kerime قُلْ لَا اَكُولُ لَكُمْ اِنْدِ هَزَائِنَ اللّٰهِ وَلَا عَالَمَ الْغَيْبِ وَلَا اَكُولُ لَهُمْ اِنِّي مَلَكٌ اِنْ اَتَّبُوا اِلَّا مَا يُوحَى قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمَى وَالْبَصِيرُ اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum ve gaybı bilmiyorum. Bize, size muhakkak ki ben bir meleğim demiyorum. Ancak bana vahidlerine tabi olurum. Basiretle gören ve görmeyen bir olur mu? Hala tefekkür etmiyor musunuz? Burada Enam 49'da ayetlerimizi yalanlayan kimselere azap dokunacaktır diyor Allah Teala ve onların görmeyenler olduğu, tefekkür etmeyenler olduğu ona işaret ediliyor. Ayetleri yalanlayan, fıstığı olan ve o kimselerin görmedikleri basiretle gören dediğine göre hastalardan hareket ediyor Allah Teala. Hastalarına engel koymuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Hastalar konusundaki açıklamalar burada bitmiyor. Bu konu bir ders daha devam edecektir diye düşünüyoruz. İnşallah hepsini tamamladığımız zaman hepsi üzerindeki sonucu sizlere arz etmek istiyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizin birinci kısmını engeller konusundaki hastalar ve uzuvlar üzerine konulan engeller konusundaki sözlerimizin birinci kısmını inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

El Fatiha ve az salavat Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an-ı Kerim kavramları konusundaki konuşmalarımızın 5. bölümüne inşallah ulaştık. Bu konuşmamızda size ruhun Allah'a ulaşması kesimini, yani 14. basamaktan itibaren 21. basamağa kadar geçen devreyi anlatmak istiyoruz inşallah. Ne olmuştu? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişti. Sonra Allah'tan 10 tane ihsan almıştı. Mürşidine ulaşmıştı ve tabiyetini gerçekleştirmişti. Böylece Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan olan bir kişinin kulvardaki durumuna bakıyoruz. Ruhu da, veçi de, nefsi de, iradesi de start durumunda. Kişi 4 tane sırat-ı müstakim üzerinde yola çıkıyor. Birinci kulvarda ruhu var. Allah'a ulaşacak 7 tane gök katı yükselip Allah'ın zatına ulaşacak. İkinci kulvarda fizik vücudu var. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacak. Üçüncü kulvarda nefsi var. Tezkiye ve tasfiye olacak. Bütün afetleri yok olacak. Dördüncü kulvarda da iradesi ve nefsinin afetleri yok oldukça karşısındaki itiraz eden, itaat etmeyen kesim devamlı zayıfladığı için iradede güç kazanacak, kuvvetlenecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yine bir aradayız. Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine ulaşmış, teslim olmuş, önünde de çöküp tövbe etmiş. Allah-u Teala'dan 7 tane de 10 tane de nimet alan bir kişinin başlangıç noktasındayız şimdi. Ne yapar bu kişi? Bu kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmak üzere vücudundan ayrılmış, sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Bu kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Kalbine iman yazılmıştır. Bu kişinin fizik vücudu şeytana kul olmak konusunda, şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak konusunda hazır noktaya gelmiştir. Nefsi ise tezkiye ve tasfiye olacaktır. İradesi afetler azaldıkça güçlenecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde,
Bu noktadan sonra zikir yapmaya başlıyorsunuz. Artık zikriniz farklı bir hüviyette. Zikriniz nefs tezkiyesini başlatabilecek bir olan bir özelliğin sahibi. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat isimli nurlar ya da daha açık bir ifadeyle rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli nurlar Allah'ın katından göğsünüze gelir. Göğsünüzün şifreli yolunu takip ederek Allah'ın göğsünüzü yarıp da göğsünüzden kalbinize açtığı yolu takip ederek kalbinize ulaşırlar. Rahmet nurları taşıyıcıdır, kargo uçaklarıdır. Birinci grup rahmet beraberlerinde faziletleri, fazılları getirir. İkinci grup rahmet beraberlerinde, salavat nurlarını getirir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde kalbinize ulaşan bu iki grup nur, yani dört tane enerji kalbinizin üzerindeki hareketli hale gelen mührün üzerine ulaşırlar ve onu dört enerji aşağı doğru iter. Mühür kalbinizin üstündeki Rabbani kapıdan ayrılarak aşağı zulmani kapıya kadar itilir bu dört enerji grubuyla, dört grup enerjiyle. Zulmani kapıya kadar iner, nefsinizin kalbinin alt kapısına, zulmani kapıya, şeytanın kapısına, füccar kapısına iner. Ve oraya inen mühür, devamlı üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı süreceği için orada kalır ve o kapıyı mühürler. Mühürün görevi zaten mühürlemektir. Zikir boyunca mühür oradan dört enerji grubu baskı yaptığı için ayrılamayacağı cihetle kapı mühürlenmiştir. Şeytanın karanlıkları zikir boyunca nefsinizin kalbine giremez. Buna karşılık ne olur? Buna karşılık ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletler, fazıllar rahmet nurları ve salavat nurları üç çeşit nur fakat dört grup nur rahmetle faz, rahmetle salavat nefsinizin kalbini bir iki dakika içinde %100 doldurur. Bu dolum sırasında nefsinizin kalbinde bulunan afetler bütünüyle yok olur. Nefsinizin kalbinde bulunan afetlerin hepsi yok olur. Nasıl yok olur? Kapı dışarı edilir. Nefsinizin kalbinden kovulur. Nefsinizin kalbinde ne olmuştu? Kalbin içine Allah iman kelimesini yazmıştı. Bu iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Çekim merkezidir. Ve fazılları kendisine çeker, faziletleri kendisine çeker.
Ve zikrin başlangıcından sonuna kadar devam eden süreç içerisinde Allah'ın katından gelen fazıllar nefsin kalbindeki o iman kelimesinin manyetik alanına kapılarak onun etrafında toparlanmaya başlarlar. Fazıllarla kalbinizde yazılı olan iman kelimesi karşı tip karşı kutbun sahipleridir. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Gene bu sebeple çekim sebebiyle fazıllar, faziletler nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Manyetik alan hayatta kaldığınız sürece elektromanyetik olarak devam edeceği için vücudunuzdaki bütün hücreler 70 trilyon hücrenin birçok mitokondrisi devamlı elektrik enerjisi üretir. Bu üretilen enerjinin bir kısmı elektromanyetik alanları vücuda getirerek iman kelimesinin çekim gücünü sağlar. Ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. %1, %2, %3 ve devamlı nefsinizin kalbindeki faziletler artar. Ne olmuştur? Karanlıklar bütünüyle yok olmuştur. Kalbinizin içine iman kelimesini yazmadan evvel Allah kalbinizdeki küfür kelimesini de almıştır. Yani kalbinizin, nefsinizin kalbinde karanlıkları kendisine çekecek olan ve kalpte karanlıkların kalmasını sağlayacak olan küfür kelimesi artık yok. Yerine iman kelimesi yazılmış, alınmış karanlıkları çeken küfür kelimesi nefsinizin kalbinden alınmış. Yerine iman kelimesi gelmiş ve yerleşmiş. İşte bu durumda nefsinizin kalbinde bir yerleşme olayı başlar. Faziletler iman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak nefsinizin kalbini yavaş yavaş doldurmaya başlayacaktır. Bunlar nefsinizin kalbine yerleşince, kalpte iman kelimesi var olduğu sürece hiçbir kuvvet faziletleri nefsinizin kalbinden atamaz. Şeytanın en çok korktuğu şey de nefsinizin kalbinin faziletlerle dolması halidir. Çünkü faziletlerin işgal ettiği kesimi şeytanın hakimiyetinin dışında bir koloni olmayı temsil eder ve nefsinizin kalbinde artık Allah'ın bütün emirlerine mutlaka evet diyecek olan, onları mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen yeni bir birikim başlar. %1, %2, %3, %4, %5, %7 nefsinizin kalbinde faziletlerin biriktiğini düşünelim. Diyelim ki bir saat zikir yaptınız. Zikrin sonunda zikri bıraktınız. Ne olur? Nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafına yerleşen bu fazıllar orada yerleşmiş olanlar orada kalır. Geri kalanlar ne olur? Geri kalanlar bakınız ne olur? Zikri bıraktığınız andan itibaren artık kalbinize rahmetle fazl ve rahmetle salavat gelmeyecektir. Onları kalbinize davet eden şey zikirdir. Zikir bir davetiyedir rahmet için, fazl için ve salavat için. Ne olur? Nefsinizin kalbine rahmet, fazl ve salavat gelmeyeceği için
mührün üzerine baskı yapmaları da elbette söz konusu olmayacaktır. O zaman mührün üzerindeki dört enerjinin baskısı kalkınca ayaklarınızdan yukarıya doğru çıkan şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbinin kapısını zorlarlar ve oradaki mühür bu zorlamanın karşısında oradan ayrılmak mecburiyetinde kalır. Çünkü kendisini orada tutacak olan yukarıdan gelen baskı, basınç artık mevcut değildir. Ve zulmani kapıdan gelen karanlıklar nefsinizin kalbine şiddetle dolarlar ve iman kelimesinin etrafına yerleşmiş olan faziletlerin dışındaki bütün diğer faziletler, fazıllar, salavat ve rahmet partikülleri kalbinizi terk etmek mecburiyetinde kalırlar. Nefsinizin kalbi yeniden karanlıklarla, nefsinizin afetleriyle dolar. Ama nefsinizin kalbinde birikmiş olan, iman kelimesine yapışmış olan %7 nur orada kalacaktır. Onu o karanlıklar ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar, oradan söküp atamazlar. Ve ikinci bir zikir vaktine kadar ne yazık ki nefsinizin kalbinin bu %7'nin dışındaki kesimi tamamen karanlıklardan oluşacaktır. Aslında tamamen değil, %2'de daha evvel rahmet girmiştik nefsinizin kalbine. O da, o %2 rahmet de nefsinizin kalbinde durur. Onlar da dışarıya atılmazlar, atılamazlar. Yapışık oldukları için cidara. Nefsinizin kalbi bunların haricinde tamamen karanlıklardan, afetlerden oluşur. Peki nefsinizin kalbinde %7 nur oluşunca ne olur? Bu nokta sizin nefsinizin kalbindeki %7 nur birikimi nefsi emmarede oluşunuzu gösterir. Yani nefsinizin kalbindeki muhtevanın sadece %7'si Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen faziletlerden oluşur. Bu Rahim esmasıyla tecellinin bir sonucudur. İşte Yusuf suresi 53. ayet-i kerime Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسِ لَا اَمَّارَةٍ بِالسُّوِي اِلَى مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, Ya Rabbi demiyor. Çünkü başka birine söylüyor bunu. Ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkaramam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte bu noktada rahim esmasıyla bir tecelli müessesesi başlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burası nefsinizin kalbinde ilk %7 aklanmanın gerçekleştiği yerdir. Nefsinizin kalbinde bu %7 gerçekleşme, nur birikimi, fazilet birikimi tamam olduğu zaman ne olur? Bütün nefsler rehinedirler. İnsanın iç dünyasında bir rehinedirler. Allah-u Teala Müddessir 38-39-40'ta diyor ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin
fi cennet. Bütün nefsler iktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak rehinedirler. Yani bütün nefslerin genel durumu budur. Afetlerin karşılığı, iktisap ettikleri negatif dereceler sebebiyle rehinedirler. İlla ashabel yemin. Ama yemin sahipleri hariç. Onlar cennette olacaklardır, diyor Allah-u Teala. Peki nefslerden kim bu hedefe ulaşıp felaha ulaşacak? Şem suresinin 9. ayet-i kerimesi bunun cevabını veriyor. Kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki onlar felaha ererler. Tezkiye olan nefsler. Felah, cennet saadeti demek. Bir nefsin cennete girebilmesi ise tezkiye olmasına, yani nefsin kalbinde en az %51 nur biriktirmesine bağlı. Nefsimiz ezelde, daha evvelde anlattığımız gibi yemin vermiş. Nefsimizin tezkiye olacağına dair. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman bir rehine olan nefs birinci gök katının kapısını uzaktan kontrolle açmak imkanının sahibi olur. Ki ruh Allah'a doğru bir gök katı yükselebilsin. Ve rehine birinci gök kapının katının kapısını açar ve ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar yükselenlerle birlikte ana dergâhtan bir yükselme noktasına girer. Ne olmuştu? Allah-u Teala mürşidini gösterdikten sonra kişinin ruhu tabi olduğu anda, o mürşide tabi olduğu anda, teslim olduğu anda ruhu vücudunu terk etmişti ve o zatın dergahına ulaşmıştı. Burası sebil adını alıyor. Ne zaman birinci kata ulaşacak olan %7 nur birikimini sağlarsa bir insanın nefsinin kalbi, ruhu o dergahı terk eder, devrin imamının dergahına ulaşır. O dergahta onarlık insan ruhları sıralarının birisinde ona da bir yer vardır. Onarlık sıraları halindedir insan ruhları. Her birinin önünde bir Kur'an rahlesi bulunmaktadır. Rahle-i tedris oradadır. Devrin imamının dergahında rahle-i tedris yapılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada ruhlara Kur'an-ı Kerim konusunda devamlı bilgiler ulaştırır. Ruhlar tecrübe kazanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda %7
nur birikimine ulaşan kişinin ruhu âlâ dergâha ulaştığı zaman her sabah namazından sonra birinci kata kadar çıkma yetkisi alan ruhlar oradan zemin kattan birinci kata kadar çıkarlar. Bütün ruhlar önce birinci kata çıkar. Sonra birinci katta kalanlar kalırlar. Diğerleri ikinci kata çıkarlar. Sonra ikinci katta kalanlar kalırlar. Bütün ruhlar üçüncü kata çıkar. Sonra üçüncü katta kalanlar kalırlar. Bütün ruhlar dördüncü kata çıkar. Ve böylece her katta bir kısmı kalarak beşinci kata ve altıncı kata çıkarlar. Altıncı kata kadar çıkan ruhlar yedinci kata ulaşamazlar. Yedinci kata ulaşacak olan ruh bir değişim geçirmek mecburiyetindedir. Altıncı kattaki nurlanma hücrelerin nurlanma kesiminde sıbkatullah olma halinde Allah'ın boyasıyla boyanması gerekir. Boyanınca sadece o kişinin, o ruh elbisesi değiştirilerek fetih şerefine layık olur ve fetih kapısına ulaşır. Tarık-ı Mustakim'in başlangıcı devrin imamının dergahındadır. Sonu ise yedinci katın başka bir adıyla Levh-i Mahfuz'un girişindedir. Tarık-ı Mustakim birinci sebilden sonra ilk yatay yol Tarık-ı Mustakim kişiyi yedi tane gök katını aşırıp yedinci kata kadar ulaştırır kişinin ruhunu. İşte ana dergâhtan birinci kata kadar bu bilgiyi verdiğimiz nefsinin kalbinde gizliydi nur birikimi sağlanmış olan nur, ruh her sabah namazından sonra, dergâhta kılınan sabah namazından sonra sağdan sola doğru sıralanma standartlarına girer ve sağda, en sağda sağ kanat velisi, solda sol kanat velisi, en solda da hanım sultan olmak üzere üç yetkili erkek ve hanım insan ruhlarını Allah'a doğru yola çıkarırlar. Bu Allah'a varacak olan yolculuğun adı seyri suluktur.

Seyr-i sülük, Allah'ın zatına yapılan yolculuktur. Allah'a varan kişi evvap adını alır. Ve herkes bu yolculuğu yapmakla mükellef tutulmuştur. Üzerine 12 defa farz kılınmıştır ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması. %7 nur birikimini gerçekleştiren nefsinin kalbinde kişi, ruhu birinci gökkatına ulaşan kişidir. İlk %7 nur, ruhu birinci gökkatına ulaştırır. Bu nefs kademesi, nefsi emmaredir. Fizik vücut ne olur? %7 şeytana kul olmaktan kurtulur. Neden fizik vücut şeytana kul olmaktan %7 kurtulur? Çünkü nefsin kalbinde %7 aklanma olmuştur. Faziletler gelip %7 o nefsin kalbine yerleşmiştir. Bu sebeple buna dayalı olarak kişinin fizik vücudu da şeytanın tasallutundan %7 kurtulmuştur. Neden? Çünkü şeytan nefsimizin yalnız afetlerine tesir edebilir. Afetler %7 azaldığına göre şeytan artık o kişiye %7 oranında tesir icra edemeyecektir. Şeytanın tesirinden kişi %7 nispetinde kurtulmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, fizik vücutta, nefste, ruhta birinci merhalelerini tamamlamışlardır. İrade de %7 bu noktada güçlenmiştir. Her birisi kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde birinci merhaleye varmışlardır. Birinci merhalede ruh zemin kattan birinci gök katına yükselmiştir. Evvela birinci sebil'i aşmıştır, ana dergaha ulaşmıştır. Sonra da ana dergahtaki ikameti sırasında birinci gök katına kadar çıkmak ruha nasip olmuştur. 7 katlık gök katları yolculuğunun birinci katını ruh tamamlamıştır. Peki bu birinci kata çıktıktan sonra ruh ne olur? Orada bekler arkadaşlarını. Onlar 6. kata kadar çıktıktan sonra tekrar geri döneceklerdir. Ve birinci kata vardıklarında onu da alıp beraberce zemin kata ineceklerdir ve ana dergâhtaki yerlerini alacaklardır. Bundan sonra ne olur kişi? Daha çok zikretmeye başlar. Daha çok zikir, o kişinin nefsinin kalbinde yerleştikçe yeni bir %7 nur birikimine doğru kişi yaklaşır. İkinci defa %7 nur birikimini tamamlayan kişi nefsi levvamededir. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ levvameti. O levvame nefse kasem olsun ki diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın gösterdiği tablo şöyle: kişinin nefsinin kalbinde
ilk %7'den sonra bir defa daha %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. Faziletler %14'e yükselmiştir. Bu nokta kişinin nefsini levmettiği, nefsini kınadığı noktadır. Kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Yanlışlık yapmak istemiyor. Allah'ın emirlerine tam olarak uymak istiyor. Yasak ettiklerini yapmamak istiyor. Ama nefsi hiç öyle düşünmüyor. O şeytandan aldığı telkinlerle hala nefsin sadece kalbinde %14 fazilet var. Geri kalan kesim, %2 hariç geri kalan kesim tamamen Allah'ın emirlerini asla işlemeyen, işlemek istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen afetlerden oluşuyor. Şeytanın tesirine bütünüyle açık ve şeytanın devamlı azdırdığı nefsin afetleri. Ve kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmak istemiyor ama azgın nefsi şeytanın da tesiriyle akla tesir ediyor ve yasak ettiği Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor, Allah'ın emrettiği şeyleri ise yapmıyor. Başlangıç oranında değilse de ondan sadece %14.90 statüde gene aynı kötü şeyleri nefs işlemeye devam ediyor.

İkinci gökyüzünde iki grup yan yana duran iki ayrı kesimde bir araya gelir. Aslında bir araya gelmezler, ayrı ayrı salonlardadırlar. İkinci katın girişinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuyla devrin imamının ruhu beraberdirler. Birinci kattan ikinci kata ulaşanlar tek bir sıra halinde ayakta dizilirler ve birer birer uçarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne ulaşırlar. Orada el öpme işlemi cereyan eder. Yan yana duran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve devrin imamı onların karşısında yer alırlar. Her el öpen koridoru tamamen geçerek koridorun sağ tarafından büyük salona girer. O büyük salon su arınma havuzlarının muhtevasındadır. Yani su arınma havuzları bu büyük salonun içindedir. Yerden 2 metre 30 santim, 2 metre 40 santim yukarıya kadar yükselen şeffaf havuzlar, içlerinde bal sarısı renginde şeffaf bir sıvı var. Ve büyük salon ön tarafı tamamen camdan ibaret, yaklaşık 4 metre, belki biraz daha fazla yüksek olan tamamen cam bir ön cepheyi içerir. Çok sayıda 80 santim genişliğinde veya 90 santim genişliğinde, belki en fazla 1 metre havuzlar yan yana uzanır. Hepsi de zeminin üzerinde inşa edilmiştir. Camın olduğu kesimin tam karşısında ileride secde mahallinde sağda sağ kanat velisi, solda sol kanat velisi olmak üzere secde edilir. Herkes secde eder, ikinci kata kadar çıkabilenler. Hanım Sultan ise su arınma havuzlarının dışarıdan bakıldığında en solundaki havuzun üzerinde secde vaziyetindedir. Herkes secdededir. Sonra secdeden kalkan sağ kanat velisi sağ tarafa, sol kanat velisi ortadan daha solda bir su arınma havuzunun üzerindeki platforma gelirler. Orada secde vaziyetine girerler. Sonra da karşıdaki duvar, ki 30 metre veya 40 metre ileridedir, o duvarın önünde duvara doğru secde eden bütün ruhlar oradan birer birer ayrılıp su arınma havuzlarına, sağ taraftan başlayarak, dışarıdan bakılınca sağ taraftan başlayarak birer birer girerler ve sağ kanat velisi en sağdakinin başından bastırır. Sonra daha soldakinin başından bastırır. Sonra daha soldakinin, sol kanat velisi de kendine üzerinde bulunduğu kişinin başını bastırır. Sonra sağa doğru devam eder işine ve iki veli bir yerde yan yana gelirler. Sonra tekrar eski yerlerine geri dönerler. Herkes su arınma havuzlarının içinde yerini almıştır. Atlas elbiseler giyen ruhlar bakarlar ki elbiseleri ıslanmıyor. Ve suyun sathından 20 santim aşağıya, belki 30 santim aşağıya kadar bastırırlar. Elbiseler ıslanmaz. Ruhların nefes alma problemi olmadığı cihetle de ruhlar orada sıvının içinde uzun süre kalabilirler. Burası ikinci kat sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İkinci katın kapısını da

genel vücutta bir rehine olan nefs açmıştır. İki defa yüzdeydi nur birikimini gerçekleştirdiği için. Sonra üçüncü defa yüzdeydi nur birikimi olur. Ve ruh üçüncü gök katına kadar diğer ruhlarla beraber yükselir. Üçüncü gök katındaki iki katlı mescidin iki katında da bir kısmı üst katta, bir kısmı alt katta secde ederler. Secdelerden sonra, namazdan sonra hepsi ikinci katta kalacak olanlar, üçüncü katta kalacak olanlar kaldıktan sonra geri kalanlar, yukarıya çıkacak olanlar oradan ayrılarak mihenk menfezine ulaşırlar. Üçüncü katın kapısını gene nefs açmıştır uzaktan kumandayla. Nefs hala rehinedir. Üçüncü katta mihenk menfezine ulaşırlar. Mihenk menfezi bir menfezdir ki silindir şeklindedir. Belki bir metre genişliğinde, silindir hüviyetinde ama üçüncü katı dördüncü kata bağlayacak kadar sonsuz uzunlukta bir madeni silindir. İçeri giren yerinde durması mümkün değildir. Derhal yukarı doğru hareket eder. Sonsuz hızla üçüncü kattan dördüncü kata ulaşır ruhlar birbiri arkasından giderek. Herkes bir evvelkinin ayaklarının altındadır. Hiç kimsenin başı ve ayağı birbirine değmez. Böyle bir şey mümkün değildir. Herkesin hızı eşittir. 30-40 santimlik bir mesafe üsttekinin ve alttakinin arasında daima vardır. Ve dördüncü katta Beytül Makdes'in aslına ulaşılır. Orada kapının dışında bir sıralanmadan sonra ruhlar uçarak oradan içeriye girerler ve namaz kılınır. Namazdan sonra, secdeden sonra ön saftakiler kubbeden beşinci kata yükselirler. Beşinci katta Beydül Haram'ın aslı vardır. Yeryüzündeki Hazreti İbrahim ile İsmail'in temellerini yükselttiği o dünyanın en eski mabedinin aslı oradadır. Beytül Haram. Oradaki secdeden sonra da ön saflar kubbeden yukarıya doğru yükselirler ve altıncı gök katına ulaşırlar. Bu altıncı gök katı bir suvarılma yeri değildir, bir secde yeri değildir ama nurlanma yeridir. Sıbkatullah olma yeridir. Yerden yaklaşık 4 metre yüksekliğinde buz kalıbına çok benzeyen hüviyette yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir buz kalıbı gibi nur, devamlı, beyaz, çok açık yeşil renkli bir ışık saçar. Bu ışık orada bulunan ruhların yüzlerini ve ellerini çatlatır. Ellerde, yüzlerde tamamen çatlar. Ve bu çatlama olayından sonra herkesin başının üzerine özel bir tedavi vasıtası yerleştirilerek çatlaklar giderilir. Bundan sonra bu işlemi geçiren bütün ruhlar oradan beşinci kata, beşinci kattan dördüncü kata, dördüncü kattan üçüncü kata, oradan ikinci kata, sonra birinci kata ve sonra da dergaha inerek geri dönerler.
Şimdi iki defa %7 nur birikimi nefsi levvameye getirmişti kişi. Kişinin ruhu ikinci kata kadar ulaşmıştı. Biz yedinci kata kadar geçen, altıncı kata kadar geçen işlevleri sizlere anlattık. Ne olur? Kişi daha çok zikir yapar. Daha çok zikir yapınca üçüncü defa %7 nur birikimi gerçekleşir kişinin kalbinde. Bu nefsi mülhimedir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Allah Teala Şems 7, 8 ve 9'da şöyle söylüyor. Ve nefsin ve ma sevvaha kat eflaha men zekkaha. Yanlış söyledim. Kat eflaha men zekkaha 3. ayet. 1. ayet. Ve nefsin ve ma sevvaha, o nefse ve onu sevva edene. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Şems 8. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Ve Şems 9. Kat eflaha men zekkaha. Felaha erdi nefsini tezkiye eden kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, nefs tezkiyesi, nefsini tezkiye eden kişi felaha erdi diyor. Ama ondan evvel söylediği, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir noktasına gidiyoruz. Üçüncü defa %7 nur birikimi kişiyi nefsi mülkimeye, Allah'tan ilham alma seviyesine getirir. Ve vücutta bir rehini olan nefs üçüncü gök katının da kapısını açmıştır. Ruh da, veç de, nefs de, irade de kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde dördüncü merhaleye kadar gelirler ve zikir devamlı artacaktır. Yedi bin zikirle başlayan evliyalık hayatının başlangıcı, tasavvufun başlangıcı 15 bin zikre kadar sol göğsün altında devam eder. 2000 zikir sağ göğsün altında devam eder. Bundan sonrakiler hep 2000 giderek sol göğsün üstünde, sağ göğsün üstünde 2000, 2000. Köprücük kemiklerinin birleştiği yerde 2000. 5 tane merkez oldu. Altıncısı kaşlarınızın birleştiği yerde. Yedincisi de alnınızın bittiği yerde. Ve 15 bin, 17 bin, 19 bin, 21 bin, 23 bin, 23 bin burada, 25 bin burada, 27 bin de burada, 27 binden yukarısı 47 bine kadar hep alnınızın üst noktasında devam eder. Ruhunuz üçüncü merhalede üçüncü gök katına çıkmıştı. Allah'tan ilham alıyordu. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha diyor Allah Teala. Onlara Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Ve kişi daha çok zikir yapıyor. Nefsi mutmainne. Dördüncü gök katı, demin hangi katlarda neler olduğunu anlatmıştım. Dördüncü gök katına ulaşan kişi nefsi mutmainneye ulaşır.
Ela bi zikrullahi tatmainnul kulub diyor Allah Teala. Rad 28'de kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur, öyle değil mi diyor Allah Teala. Ve kalp doyuma ulaşıyor. Ruh dördüncü gök katına ulaşıyor. Emanet dördüncü gök katını açıyor nefse. Sonra kişinin nefsi mutmainneden radiyeye ulaşır. Beşinci defa yüzde yedi nur birikimi kişi Allah'tan razı olmuştur. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Zaten 27. ayet-i kerimede ya eyyetüven nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala, ey mutmain olan nefs diyor. Mutmainneye de işaret var. Fecr 27'de, Fecr 28'de Allah'tan razı oluyor kul. Mutmain olduktan sonra Allah'tan razı oluyor. Beşinci gök katı. Sonra da Allah da ondan razı oluyor. Allah'tan razı olma kademesine radiye, Allah'ın bizden razı olması kademesine de mardiye deniyor. Radiyeten mardiye fecir 28'de şekillenmiş. Sonra kişi daha çok zikrediyor ve nefsi tezkiyeye ulaşıyor kişi. Fatır 18. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye etmiş olur ve ruhu Allah'a döner diyor Allah Teala. Öyleyse nefsini tezkiye eden kişi kendi nefsi için tezkiye etmiştir. Neden? Çünkü nefs ezelde Allah'a yemin vermiştir. Tezkiye ve tasfiye olacağına dair. Öyleyse o verdiği yemini yerine getirmek için nefs tezkiye olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda yedinci gök katına gelen ruh, yedinci gök katında yedi tane alem geçecektir. Evvela altıncı kattan yedinci kata geçmek için standarda beraberce bakalım. Altıncı kattaki suvarılma işlemi, affedersiniz, altıncı kattaki nurlanma işlemi, sıfkatullah olma işlemi, Allah'ın boyasıyla boyanma işlemi devam ederken herkesin ruhları çatlar, dereler çatlar. Bir gün bunlardan bir tanesinin derisi çatlamaz. İşte çatlamayan kişi sıfkatullah olmuştur. Onun elbiseleri değiştirilir. Kafkas kıyafetlerine benzeyen bir kıyafet giydirilir kişiye. Ve bu kişi Allah'a doğru, daha üst kata doğru eline verilen bir kılıçla kılıcı yukarıya doğru yükselterek Eûzü Besmele ile yola çıkar ve kubbeden yükselir. Vardığı yerde devrin imamının dergahının bulunduğu kesimdeki altın kapının aynı vardır. Bu da bir altın kapıdır. Devrin imamının dergahından sırat-ı müstakime geçilir. Sırat-ı müstakimin dışından sırat-ı müstakime ya da daha doğru bir ifadeyle tarik-ı müstakime ulaşılır. Buradaysa, yedinci katta ise tarik-ı müstakim bitmiştir.
kata giriş vardır. Fetih kapısından 7. kata giriş yapılacaktır. Tarık-ı Müstakim'in sonudur burası. Sırat-ı Müstakim, 1. sebil, yatay, Tarık-ı Müstakim, dikey. 3. sebil, yatay, 4. sebil, dikey olarak 4 tane yoldan oluşur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, buradan itibaren kişinin ruhu zikir hücrelerine ulaşır. Zikir hücrelerinden sonra, affedersiniz, zikir hücreleri diyorum, yanlış bir ifade oldu, kader hücrelerine ulaşır. Buradaki ulaşma işlemine baktığımız zaman 7. kata bu bir giriştir. Levh-i Mahfuz'un girişidir. Levh-i Mahfuz'un fethidir. 7. kat. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir güzel beraberlik daha inşallah burada sona eriyor fetihle birlikte. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sıratel lezzine en amte aleyhim gayril magdubi aleyhim ve lezzalin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Teşekkür
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz için daima Allah'a dua ediyoruz inşallah. Hepinizin en güzeli ulaşmanız için, hepinizin ruhunuzu, beşinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi, Allah-u Teala'nın bahşetmesi için. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki cehennemle cenneti birbirinden ayıran sadece bir tek dilektir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyen, bunu kalbinden söyleyen bir insan birinci kat cennetin zaten sahibi olur. Ama yaşarsa mutlaka mürşit sevgisi duyacaktır. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve mürşidine ulaşacak, tabi olacaktır. Ve Allah'ın emrettiği şey, yani ona emanet olarak verdiği ruhun hayattayken Allah-u Teala'ya ulaşması için ilk adım atılmış olacak. Ruh vücudu terk edecek. Allah'a doğru yola çıkan diğer ruhlarla birlikte yolculuğunu başlatacak ve sürdürecektir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, eğer Allah ile dostsanız, eğer Allah için yaşıyorsanız, bilin ki siz aynı zamanda başkaları için yaşayanlarsınız. Başkaları için yaşayanlarsa Allah'ın en çok sevdikleridir. Hayatlarını başkalarının mutluluğuna adamış olanlar. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? İşte öyle diyenlerin sonradan söyleyecekleri söz budur. Çünkü kim başka insanları mutlu etmek için hayatını o istikamette kullanmayı başarırsa, ki Allah'tan yardım alacağı %100'dür. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Sevgili kardeşlerim, ne istiyor Allah-u Teala? Mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmaksa hiç de zor bir şey değil. Bir dilek, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Kalpten olması kaydıyla bu dilek, o kişiye mutlaka mürşit ihtiyacını hissettirecektir. Kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ey Yüce Allah'ım diyecektir. Ben de mürşidime ulaşmak istiyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Olur mu? Mutlaka olur sevgili kardeşlerim. 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka olur. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyen birisi bunu söylüyorsa, mürşidine tabiyetten sonra ruhu mutlaka vücudunu terk edecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak ve Allah'ın sorduğu bir mürşide ulaşmak, tabi olmak, ikinci safa, sonra ruhun vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkması ve ruhun Allah'a ulaşması. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Hacet namazını kıldı. Allah ona mürşidini gösterdi. Kişi gitti mürşidine tabi oldu. Tabiyetin arkasından ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan diğer ruhların arasında o da Allah'a doğru yola çıktı ve Allah'a 7-8 aylık bir devre içerisinde bir zaman parçası içerisinde ulaştı. Ne oldu ruh? Ruh Allah'a ulaştı, Allah'a erdi. İşte Osmanlı'nın ermiş dediği insanlar, bunlar ermişler. Nereye ermişler? Allah'a ermişler. Nelere ermiş? Allah'ın onlarda misafir olarak bulunan ruhunu Allah'a teslim etmişler. Eğer etmeselerdi ne olurdu? Etmeselerdi öldükleri zaman ruh gene vücudu terk edecek ve Allah'a geri dönecekti. Peki önemli mi? Bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemek, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek ve ruhunu Allah'a ulaştırmak elbette önemli. Allah Teala farz kılmış. Üstelik Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. Bu sebeple dinimizin adı İslam dinidir. Yani teslim olma dini. Kime teslim olma dini? Allah'a teslim olma dini. Allah'a nelerin teslim edilmesi söz konusu? Evvela ruhumuzun, sonra fizik vücudumuzun, sonra nefsimizin ve sonra irademizin Allah'a teslimi üzerimize farz kılınmış. Tevrat'ta da farz, İncil'de de farz, Kur'an-ı Kerim'de de farz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sadece insana ruhundan üfürüyor. Bu sebeple insan dünya adı verilen bu gezegen üzerindeki Allah'ın yarattığı mahlukatın en üstünüdür. Çünkü Allah lütfetmiş bütün insanlara doğarken doğdukları anda ruhundan üfürmüştür. Ruh derhal o fizik vücudun şeklini alır. Ruh Allah'a geri döner mi? Mutlak olarak döner. Ya o kişi ruhunu dünya hayatındayken Allah'a ulaştırmayı diler ve gereğini yapar, ruh Allah'a ulaşır veya böyle bir şeyi kişi gerçekleştirmez. Böyle bir dileğin sahibi olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi için cehennemden kurtuluş yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sadece dileyenler birinci kat cennet sahibi olurlar. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyip de daha öteye geçemeden ölenlerin cennetidir. Kişi yaşarsa ne olur? Yaşarsa mutlaka Allah ona mürşidini gene onun talebi, o kişinin talebi üzerine gösterecektir. Kişi nerede olursa olsun mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır ve ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Ve neticede bu ruh o kişinin gayretleriyle 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah'a doğru olan 7 katlık yolculuğunu, 7 tane gök katını aşmak suretiyle Allah'a ulaşarak tamamlayacaktır. Ne olmuştur? Ruh, gerçek sahibi olan Allah'a, Allah'ın ruhu olarak gerçek sahibi olan Allah'a teslim edilmiştir. Her halükarda ruh Allah'a geri dönecektir. Bu kişi ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmasaydı, yaşadığı kadar yaşayacaktı Allah-u Teala ne kadar ömür vermişse, ama sonunda mutlaka ölecekti. Öldüğü zaman ruh Allah'a tekrar geri dönecekti. Ölen fizik vücudumuzdur. Ruh Allah'tan gelir, Allah'a geri döner. Çünkü o Allah'ın ruhudur. Allah Teala buyuruyor ki ben insana ruhumdan üfürdüm. Öyleyse bütün insanlar için sevgili kardeşlerim bir güzel sonuç Allah Teala tarafından hazırlanmış. Diyor ki senin görevin bana ulaşmayı dilemektir. Ruhunu dünya hayatını yaşarken dilemektir. Sen böyle bir dileğin sahibi olursan ben senin ruhunu kendime ulaştırırım. İfade son derece açık. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, daha doğduğumuz an Allah-u Teala'nın bize üfürdüğü ve derhal vücudumuzun şeklini alan ruhumuz, vücudumuz hangi şekle ulaşırsa onun aynını hemen o da üstlenir, aynı surettedir. Eğer şu anda bizim ruhumuzu görmüş olsaydınız, onun da bizim gibi olduğunu görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala ruhundan üfürüyor. Dikkat edin. Risalet müessesesi cinlerde de mevcut. Cin resuller de var. Ama cin resullerde ruh yok. Ruh olmadığı için onlar Allah'a ulaşmak imkanına sahip değiller. Ama onların da kademe kademe Allah'a yaklaşmaları söz konusu. Bu yakınlık fiziksel bir yakınlık değil, ruhlarının Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması şeklinde tecelli etmiyor. Kalpleri onların da dizayn içerisindeki standartlarda onlar için de 7 safa söz konusu ve onlar için aynı şeyler söz konusu değil. Ruhlarını Allah'a teslim etmeleri söz konusu değil. Çünkü cinlerin ruhları mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için Yüce Rabbimize ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. O hamdolsun ki bizleri insan olarak yaratmış ve yaratır yaratmaz da ruhundan üfürmüş. Bütün bebekler doğduklarında Allah onlara ruhundan üfürür. Böylece hepsi fizik vücutların ötesinde ve nefslerinin ötesinde bir de ruhla teçhiz edilmiş olurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizleri insan olarak yaratması bizler için Allah'a bir hamd ve şükür müessesesi olmalıdır. Hem hamd etmeliyiz hem de şükretmeliyiz. Allah Teala'nın verdiği bütün fizik nimetler için Allah Teala'ya şükredilir. Fizik ötesi olanlar için de hamd edilir. Ruhumuza baktığımız zaman o fizik ötesi bir varlıktır. Fizik vücudumuza baktığımız zaman dünyada verilen bu gezegende yaşayan bizler için bir fizik vücudumuz bir şükür vasıtasıdır. Ama ruhumuz için hamd ederiz Allah-u Teala'ya. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği bir tek şey var sevgili kardeşlerim. Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamalarını, sonra da cennete gitmelerini, gidecekleri yerin cennet olmasını istiyor Allah Teala. Allah'ın talebi bu. Ama insanlar Allah'ın serbest iradeyle yarattığı mahluklardır. Kendi serbest iradeleriyle karar vereceklerdir. Ne yapacaklarına? Hayatları boyunca hep o serbest irade onlara derecat kazanacakları veya kaybedecekleri şeyleri yaptıracaktır. Ama kendi iradeleriyle yapacaklardır. Sonuç, kendi iradeleriyle yaptıkları her şey için bütün insanlar her saniye derecat kazanırlar veya kaybederler. Hayatınız geçiyor sevgili kardeşlerim ve hayatınızın her saniyesi sizin derecat kazanmanızı veya kazanmamanızı ifade eder. Derecat kazanmazsa bir insan derecat kazanmıyor diye derecat kaybetmez. Mesela bir insan zikir yapıyor. Zikir yapınca derecat kazanıyor. 10 dakikalık bir zaman süresi düşünelim. Zikir yapıyor, derecat kazanıyor. Başka biri de yapmıyor. O kişi için derecat kazancı söz konusu değil. Şimdi neden derecat kaybının söz konusu olduğuna bakıyoruz. Neden derecat kaybı söz konusu? Çünkü Allah Teala insanlara emretmiş, zikredin, çok zikredin, daimi zikre ulaşın. Üçü de farz kılınmış. Zikir de farz, çok zikir de farz, daimi zikir de farz. Ama bunlar cennetin kademeleriyle alakalı konular. Daha bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtarmış, birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bu kişi mürşit talep edecektir Allah-u Teala'dan. Mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibidir. Ruhu Allah'a ulaşacaktır, üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir, dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim edecektir, beşinci kat cennetin sahibidir. Muhlis olacaktır, altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini de Allah'a teslim edecektir. Yedinci kat cennetin sahibi olacaktır. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Allah Teala ne istiyor? Herkesin mutlu olmasını istiyor. Bunun için şartları en güzel bir dizaynda koymuş ortaya. Demiş ki her şey sizin elinizde. Talep edin, vereyim. Talebena ve cebena. Bizden talep edin, biz ona icabet edelim. İcabet etmek, yerine getirmek manasına gelen bir Arapça kelime. Sevgili kardeşlerim, insan zaten Allah-u Teala'nın yoluna girdiği zaman hayatındaki her şeyin değiştiğini fark edecektir. Beklemediği, o güne kadar yaşamadığı bir mutluluk onu sarıp sarmalayacaktır. Ta ki ruhu Allah'a ulaşana kadar. Ondan sonra mı? Ondan sonra da mutluluk devam edecektir. Ama sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşsa da o kişi o başlangıçtaki ruhunun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devredeki mutluluk serüveni var ya, o onun hayatı boyunca en güzel yaşantısı olarak hüviyetini koruyacaktır. Oysa ki mantık olarak farklı bir dizaynın olması lazım. Bir insan daimi zikre ulaşmışsa nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. O sadece hasletlerden oluşan bir dizayn içindedir. Çok mutlu olması lazım. Çok mutlu olur. Ama öteki karanlıktan aydınlığa geçiştir. Kapkaranlık bir kalbin nurla dolması, nur içinde olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutlu olabilmesi Allah ile bir beraberliği sağlamadıkça hiçbir zaman gerçekleşemez. Mutluluk deyince Allah'ın mutlaka devrede olduğunu bilmelisiniz. Mutsuzluk deyince şeytanın mutlaka devrede olduğunu bilmelisiniz. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman yedi safhanın hiçbirini yaşayamayacaktır. Mürşide tabi olmayacaktır. Ruhunu Allah'a teslim etmeyecektir. Fizik vücudunu teslim etmeyecektir. Nefsini teslim etmeyecektir. Mucize olmayacaktır. İradesini Allah'a teslim etmeyecektir. Bunların hiçbirini gerçekleştirmesi söz konusu olmaz. Öbür taraftan insanların hepsi mutlu olmak isterler ve de bunu sağlamak konusunda büyük gayretler gösterirler. Zannederler ki ne kadar çok paralar olursa o kadar çok mutlu olacaklar. Biz de ne kadar çok isterdik sevgili kardeşlerim. Böyle söyleyen herkesin o çok paralara sahip olmasını Sahip olduktan sonra da köz köz, demek ki bu mutluluk denilen şey parayla satın alınamıyormuş sonucuna ulaşmaları. Sevgili kardeşlerim, biz gelin Allah'ın yolunda yolumuza devam edelim. Allah'a ulaşmayı dileyelim. Mürşidimize tabi olalım. Ruhumuz Allah'a ulaşsın. Ne yapıyor Allah Teala? Buraya kadarını garanti ediyor. İfade son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan üçüncü kat cennet için namzettir. 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Mürşidine tabiyetten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa bu kişinin, normal standartlar 7 ay falan, bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyle mi? O kişi Allah'a ulaşmayı diler ve bunun gayretinin içinde olur ve Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Hepimiz kesintisiz ve sonsuz bir kontrolün altındayız sevgili kardeşlerim. Ne yaparsak bunu yaptığımız an kiramen katibin melekleri onu üç boyutlu olarak filme almışlardır. Aynı anda o olay bize derecat kazandıracak bir olaysa amel defterimize o derecat kaydedilmiştir. Eğer bize derecat kaybettirici bir olaysa gene kaydedilmiştir. Onun için adına amel defteri dediğimiz şeyin yazılması aslında bir yazılı ifade eden çok bir hayat filmi. Her saniye ya derecat kazanırız ya da derecat kaybederiz. Hayatımızın her saniyesi bununla geçer. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah'ın emirlerini yerine getirerek, insanlara yardım ederek, onları mutlu ederek, kişisel açıdan da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip, yasaklarına riayet ederek, Allah'ın bir sevgilisi olmak varken, neden Allah'ın emirlerini yerine getirmeyelim de şeytanın saflarında olan birisi olalım sevgili kardeşlerim? Neden cennete girmek varken Allah'a ulaşmayı denemek tek başına cennetin kapısıdır. O kişi böyle söyleyip gerçek anlamda bir talebin sahibi olup da ölse birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa ne olacak? Yaşarsa Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracak. Tabiyet ikinci kat cennetin sahibi olmasını ifade eder o kişinin. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır eğer o kişinin 7-8 aylık bir de ömrü varsa. Ne dedim? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırır demedim sevgili kardeşlerim. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Neden? İfade son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bu kadar açık ve kesin bir olay. İşte hani eskiden çok söylenen, çok büyük bir olay gibi zannedilen, "Aa o mu? O ermiştir." demeleri. Ermiş olmak ruhunu Allah'a ulaştırmış olmak demek. Daha doğru bir ifadeyle Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması demek. Herkese kapılar açık. Allah Teala diyor ki talebena ve cebena. Benden talep edin, ben de icabet edeyim. Ve icabet edeyim diyor. Talebena bana benden talep edin. Ve cebena ben ulaştırayım. Aslında biz kullanıyor Allah Teala orada. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala yarattıkların içinde en çok insanı seviyor. İnsan Allah için çok özel bir varlık. Onca yaratığının arasında ki cinler için cennet veya cehennem hayatta söz konusu. Sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş Allah Teala. Onun için sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldık diye ne kadar Allah Teala'ya hamd etsek, şükretsek azdır. İnsan olarak yaratılmışız ve Allah Teala bizlere ruhundan üfürmüş. Allah'ın ruhu vücudumuzun şeklini almış. Biz büyüdükçe, biz şekillendikçe aynı şekilleri ruhumuz almaya devam etmiş. Peki sonra ne yapmışız? Sonra gitmişiz mürşidimize, tabi olmuşuz. Tabi olunca ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan, 7 katı birer birer aşacak olan kafileye katılmış. Ne yapmışız? Gereğini yapmışız. Namazlarımızı kılmışız. Oruçlarımızı tutmuşuz. Zekatımızı vermişiz. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde zikrimizi yapmışız. Zikrimiz arttıkça ruhumuz bir üst kata, bir üst kata, bir üst kata birer birer ulaşmış diğer ruhlarla beraber. Neticede 7. gök katında 7 tane alemden geçerek soldan sağa doğru 7. alemden sonra da Sitetül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmışız. Allah'ın zatında ruhumuz yok olmuş. Biz doğmadan evvel de ruhumuz Allah'taydı. Allah ruhundan bize doğduğumuz zaman üfürdü. Herkes için geçerli olan bu. Çocuk doğar, Allah Teala ruhundan ona üfürür. Bu dünya hayatını yaşarken gerekli olan bir müessese bu. Anne karnındayken değil. Neden? Dünya hayatını yaşarken geçerli. Çünkü ermiş olmak başka türlü gerçekleşemez. Ermiş bir insandan bahsettiğiniz zaman onun ruhunun Allah'a ermiş olduğunu ifade etmiş oluyorsunuz. Allah Teala onun için hepimizin içine ruhundan üfürüyor. Sonra da farz kılıyor üzerimize ruhunuzu bana ulaştırın diyor. Hem de ölmeden önce diyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasını bizim gayretimizle oluşan bir müessese olarak oluşturabilirsek ermiş evliya oluyoruz. Allah Teala'nın indinde ise insanları ermiş kılmak son derece basit bir olay. Allah Teala onun ruhunu kendisine zaten ulaştırıyor. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli bir sebep. Bu noktadan itibaren Allah Teala o kişiye zikir zevkini veriyor. Namaz zevkini veriyor. İbadetler bir zevk haline geliyor. O 7-8 aylık devredeki mutluluğu insanların hiçbirisi unutamaz. Ruhun vücuttan ayrılıp diğer ruhlarla beraber yaptığı Seyri Sülük isimli yolculuk 7 tane gök katının birer birer aşılması, yedinci gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk ve neticede dikey bir en sağdan dikey bir yolculukla Sitre-i Münteha'ya ulaşmak Allah'ın zatında yok olmak. İşte sevgili kardeşlerim, ermiş dediğimiz zaman aklınıza gelen hep bu olmalı. Ermiş, nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. İşte o ermiştir. İşte o Allah'a, Allah'ın emrettiği şekilde ruhunu ulaştırmış olan kişidir. Böyle bir gerçeğin tahakkuku için Allah Teala ne istiyor? Bunu daha evvel yaşamış olan bir mürşide mutlaka ulaşmak söz konusu. Mutlaka cereyanı almak söz konusu. Ve mutlaka bilinmeli ki sadece bu olay o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Bir kişi Allah Teala'ya bir ömür boyu yalvarsa, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye, ama mürşidine ulaşıp tabi olmasa, ruhunun vücuttan ayrılması hiçbir şekilde mümkün değildir. Tabiyet, insanın ruhunu Allah'a doğru yola çıkartan tek ve hayatımızın en önemli olayıdır. Öyleyse herkes

Yaşadınız, biliyorsunuz. O zaman biz size söylemez miyiz? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye siz arkadaşlarınıza söylemez misiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye onlar birbirlerine söylemezler mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak öyle doyulmaz bir zevk ki, insan böyle bir zevkten kolay kolay ayrılmak istemiyor. Allah'tan bahsetmek, başlı başına Allah-u Teala'nın bir muhteşem mutluluk aracı. Hamdolsun ki sık sık Allah-u Teala sizlerle bir araya getiriyor bizi. Bu güzelliği birlikte yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu güzellikleri Allah-u Teala hepimize yaşattığı için. Sevgili kardeşlerim, sizler de mutlu musunuz? İşte bir konuşma daha burada tamamlanıyor. Bir konuşma daha burada hedefine ulaşmış oluyor. Sizlerle mutlu bir 40 dakika geçirmek Allah Teala tarafından bize lütfedildiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söylemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, çok ama çok hepinizi Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Yani Allah'ın sizleri ulaştırmak istediği yegane hedef olan mutluluk. Başka ne var ki kardeşlerim? Allah hepinizi sadece saadeti, mutluluğu yaşayasınız ve bu mutluluk sebebiyle Allah'a hep şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Kim mutluysa o Allah'a sonsuz hamd eder ve şükreder. Şöyle bir bakın etrafınıza, bir düşünün, ne kadar çok şey var Allah'a şükretmeniz için, hamd etmeniz için. Sevgili kardeşlerim, madde bir, insan olarak yaratılmışsınız. Madde iki, bütün uzuvlarınız çalışıyor. Bir trilyonersiniz. Her biriniz. Ve Allah Teala sizi mutlu kılmak istikametinde Allah'ın yoluna

ulaştırmış. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış. Çoğunuzun ruhu çoktan Allah-u Teala'ya ulaşmış. Sevgili kardeşlerim, sizlerden bahsettiğim zaman Yüce Rabbimize hep aynı cevabı alıyorum. Bundan büyük haz duyuyorum, mutluluk duyuyorum, huzur duyuyorum. Çok güzel bir olay. Neyden? Sizden onların çoğu evliya diye bahsediyor her zaman sevgili kardeşlerim. Nasıl sevinmem ki? 27 senedir Allah-u Teala'nın indinde sizlerle beraberiz Allah için. Sevgili kardeşlerim, 27 yıl insan ömründe bir merhale. Ama hamd ederiz ki biz kırlarda, ormanlarda var olan ahlat ağacı, meyveler yense de yenmese de biz hep meyve veririz. Sevgili kardeşlerim, biz onun için yaratılmışız. Sizlere Allah'ı öğretmek için, onun öğretisini size sunmak için seçim onun. Ama bunca yıl sonra Allah-u Teala'dan bu müjdeyi almak, onların çoğu evliyadır ifadesi, sevgili kardeşlerim, bu büyük bir şey değil mi? Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki çoğunuz evliyasınız. Yani şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlar. Evet, mutlak bir saadet değil, dünya saadetiniz tamam değil. Ama yarıyı da aşmış durumda. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizleri bu hedefe ulaştırması, çoğunuzun bu hedefe ulaştırılması Allah-u Teala tarafından, sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz, bu bize Allah-u Teala'nın verdiği en büyük müjde. Sizler Allah-u Teala'nın yolunda birer kilometre taşısınız. Sizler Allah-u Teala'nın yolunda birer hidayet meşalesisiniz. Hidayet nurusunuz. Allah'a davet edenlersiniz. Bu bize büyük sevinç veriyor. Ne diyor Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe için? Diyor ki, Habibim, de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzde Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Yani sırat-ı müstakimdir. Bu yol bizim yolumuzdur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra biz de aynı şeyi söylüyoruz size. Bu yol, bu sırat-ı müstakim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizim yolumuzdur, bizlerin yoludur. Hepiniz sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Allah'a ulaşanlarınız da sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Ulaşmayanlarınız da sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen hepiniz ve hepiniz bilin ki yarıdan, yarımızdan çok daha fazlanız. Hamdolsun ki Allah'ın evliyası olmak şerefine erdiniz. Bu bize ne kadar huzur veriyor, sevinç veriyor, sürur veriyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizlerin mutluluğunuz en çok bizi mutlu eder.
Ahlat ağacı boşa gitmeyen meyveler verdi. En çok taşlanan ağaç, en çok meyve veren ağaç. Biliyorsunuz ki sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Sevgili kardeşlerim, gelecekte neler söylediğimizi birer birer yaşadıkça her şeyi daha kıymetli, daha Allah'a yakın olarak değerlendireceksiniz. Henüz ufukta aydınlanmayan çok hedef var sevgili kardeşlerim. İnsanlığın çok büyük bir kısmının, pek az hariç hepsinin cehenneme gideceği bir ortamda yaşıyoruz. Ve Allah bize ne kadar ömür verdiyse, bu can bu tende kaldıkça hep o insanların, sizin dışınızdaki insanların Allah'a yaklaşması için, Allah için olmaları istikametinde, onların da sizlerin, bizlerin yaşadığı o mutluluğu yaşamaları istikametinde hep var olacağız. Sadece bizim ülkemize has bir uğraşı değil, bütün dünyaya yönelik bir uğraşı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Daha ötesi de var. Daha ötesine de ait bir uğraşı. Her şey daha güzel, daha güzel ve daha güzel olacak. Zikrinizi kolay kolay daha fazla arttıramıyorsunuz. Ama bu böyle olacak, böyle devam edecek manasına gelmez. Gelecek devrelerde aranızdan daimi zikrin sahipleri fışkıracak. Ve daha sağlam zeminlerde Allah'ın dostları olacağız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, onunla birlikte, yani Allah ile birlikte ve sizlerle birlikte, Allah'ın evliyalarıyla. İnsanlar hala bilmiyorlar. Bir dileğin, bir tek dileğin onları Allah'ın evliyası yapabileceğine ihtimal vermiyorlar. Ve bunun Allah'ın garantisi olduğundan haberleri yok. Duyanlar da kolay kolay inanamıyor. Ama sevgili kardeşlerim, böyle olması normal değil mi? Onlara bu öğretilmiş. Asırlardan beri insanların yazdıkları kitaplardan din öğreniyorlar. Ve ne yazık ki şeytanın ifsadı bütün asırlar boyunca hep aktif hüviyette devam etmiş. İnsanları Allah'ın yolunun temel ilkelerinden ayırmak için iblis her şeyi yapmış. Sonuç mu? Sonucu bir ibret aynasından beraberce seyredelim sevgili kardeşlerim. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir asr-ı saadet yaşadılar. Onlara Allah-u Teala kainatın artık değişmesi mümkün olmayan son kitabını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla nimet olarak verdi. Nur olarak verdi.
hidayet rehberi olarak verdi. Ve hepsi hidayetin bütün kademelerini yaşadılar. İslam'ın 7 safhası sahabe tarafından yaşandı. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi oldular. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. 3 oldu. Hepsi fizik vücutlarını muhsin kılarak Allah'a teslim ettiler. Hepsi daimi zikre ulaşarak nefslerini Allah'a teslim ettiler. 5 oldu. Hepsi irşada ulaştılar. 6 ve hepsi iradelerini de Allah'a teslim ettiler. 7. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanları mutluluğa, huzura ulaştıracak olan ne varsa 14 asır evvel sahabeyi Allah'ın sevgilileri yapan, Allah'ın en çok sevdiği kişiler yapan, onları hem dünya saadetine hem de ahiret saadetine ulaştıran bütün faktörler 14 asırda yok olmuş. Tatbikattan tamamen koparılmış. Ve Kur'an-ı Kerim'de hepsi duruyor. Kur'an-ı Kerim sadece kaideleri koymamış. Kur'an-ı Kerim 23 yılda indirilmiş ama 23 yılın ötesindeki olayları da almış Allah-u Teala. Sahabenin hepsinin irşat makamına ulaştığını ve tabiinin sahabeye tabi olduğunu açıklıyor Kur'an-ı Kerim. Yani bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Fevzül Azim'in, Ecül Azim'in, Hazül Azim'in sahibi olmuşlar. 7. safhaya ulaşmışlar. Allah'ın sadece evliyaları değil, irşat makamının sahipleri, iradelerini de Allah'a teslim edenler olmuşlar. Dünya saadetini de bütün boyutlarıyla yaşamışlar. Ahirette de varacakları yer adın cennetleri. Sevgili kardeşlerim, iki cihanda da Allah-u Teala onları sait kılmış, mesut kılmış, mutluluklardan mutlulukları yaşıyorlar. Allah Teala onları neden o kadar seviyordu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında bu kainattaki en sağlam kaleyi oluşturdular. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında sırf onu müdafaa için kaç kişi şehit oldu? Çok sayıda düşman karşısında. Onun sevgisinden, öyle bir tutkuyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlıydılar ki sevgili kardeşlerim, o çağ unutulmaz. O çağ sevgi çağıydı. Sevginin bütün bedenlere yayıldığı, yerlerin, göklerin sevgi diye yaşadığı bir devreydi. Öylesine güzel anlatıyor ki Allah Teala Ali İmran 119'da, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, bu buğzun arkasında öldürme var. Bu buğzun arkasında, yani kötü davranışın arkasında işkence var. Bu kötü davranışın arkasında bütün kötülükler var. Kutperestlerin
İslam'a yaptığı bütün kötülükler var. Yıllarca süren bir açlık ablukası. Ama bakınız ne diyor Allah Teala, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size devamlı kötülük ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, size işkence yaptıkları halde, siz onlara gene de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabi olanlarsınız, bütününe iman edenlersiniz. İşte bu devirde de sizler sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bütününe tabi olanlar. Hayır, şeriattan bahsetmiyorum. Kur'an'ın mutluluk faktöründen bahsediyorum. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir mutluluklar demetidir. Bir mutluluklar dünyasıdır. Ve bir mutluluklar rüyasıdır. O rüyayı hakikat yapmak için, oradaki mutluluğu 7 tane safayı yaşayarak, ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmekle, kesintisiz bir iç dünya mutluluğunu, sulh ve sükununu, kesintisiz bir dış dünya mutluluğunu, dış dünyadaki sulh ve sükunu ve kesintisiz bir Allah ile olan emirler ve nehiler cephesinde şekillenen ilişkiler dizisinde bir sulh ve sükunu, bütün emirleri yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir muhteva kazanmayı, işte Kur'an bunları bir rüya olmaktan çıkarır, hakikat haline getirir. Onlar dış dünyalarında sülh ve sükunun sahibi oldular. Ne diyor Allah Teala? Ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız diyor. Neden? Her kavimde kan davası var diğer kavimlere karşı. Her kabilede, affedersiniz. Her kabileden bir takım sahabe başka kabileden insanlar öldürmüşler. Yeter mi? Yetmez. Kendi kız çocuklarını öldürmüşler. Diri diri mezara gömmüşler. Hırsızlık, şeytana, şeytanın falına bakmak, şeytanın önerdiği kötülükleri yapmak, her türlü negatif faktör hepsi tarafından işlenmekteydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara dini öğretmeden önce, işte Allah Teala onu söylüyor, siz birbirinizin can düşmanıydınız, Allah sizlerin kalplerini telif etti de can dostları oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarındaydınız, Allah sizleri oradan kurtardı diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, o günlerden bu tarafa Kur'an hiç değişmedi. Ondan evvelki kitaplar da Kur'an'ın aynını söylediler. O asıllar insanlık tarihi boyunca hiç değişmedi. Adem Aleyhisselam zamanında yaşanan din bugün Kur'an-ı Kerim'de adı konulan dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Adem Aleyhisselam'ın dini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Arapça adıyla Kur'an-ı Kerim'deki İslam dini, hiçbir değişiklik olmamış insanlık tarihi boyunca. Din hep mutluluğa davet etmiş. Sevgili kardeşlerim, görmüyor musunuz? Eski ufuklara doğru bir göz atın. Osmanlı'yı göreceksiniz. Yükselme devri boyunca ne yaptığını zannediyorsunuz Osmanlı'nın? Sadece İslam'ı yaşadılar. Öyle bir yaşadılar ki
yedi iklim, dört bucağa örnek oldular. Sahabenin yaşadığı İslam'ı onlardan asırlarca sonra Osmanlı yaşadı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki nasıl anlatsam, nasıl sizlere söylesem, içimi döksem, hepinizi o müstesna mutluluğa, Osmanlı mutluluğuna ulaştırsam, bilmem ki nasıl yapsam bu işi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı Osmanlı yapan neydi biliyor musunuz? İslam. İslam deyince bazı insanların tüyleri diken diken olur. Onu bir umacı gibi görürler. İnsanları mutsuzluğa götüren bir faktör. Şu 400 yıl dünya hakimiyetinin sahibi Osmanlı'ya bakalım beraberce sevgili kardeşlerim. Ne görüyoruz? Asker sınıfı, madde bir. Tepeden tırnağa İslam'ı yaşıyordu. Yeniçeri Ocağı'na bir mürşide tabi olmayan hiç kimse acemi oğlan olarak giremezdi. Asker A'dan Z'ye Allah'ın dostuydu. Öylesine dürüstlük hakimdi ki padişahlar kul borcuyla asker kabul etmezdi. Hadi gelin sizinle tarihin bir iki noktasına ulaşalım beraberce. İkinci Murat devrine ulaşıyoruz. İkinci Murat askerlerine şunu emrediyor. Diyor ki, benim askerim kul borcuyla bana gelmesin. Hazineyi hastadan alın. Kime borçluysanız götürün alacaklarınızı. Ona oradan versinler. Siz alın alacaklarınıza verin. Ama borçlu gelmeyin bana. Ve bütün asker bu minvalizde yaşadı. Ve bir sahne. Bir sabah içtimaında bir Yahudi bezirgan padişahın atının yularını tutmuş. Padişahım demiş, maruzatım var. Böyle demiş, bezirgan başı ne istersiz? O da demiş ki, maruzatım şu, senin bu askerlerin var ya, benim bahçeme girmişler, oradan elma almışlar ve parasını bırakmamışlar. İkinci Murat fena halde üzülmüş. Gözlerinden birkaç damla yaş akarak, bunu demiş bana nasıl yaparsınız? Ben size demedim mi, benim hazinemden alın paralarınızı, borçlarınızı ödeyin. Beni kimseye borçlu koman, borçlu bırakmayın kimseye beni. Demedim mi ben size demiş. Nasıl bunu yaptınız? Sonra da sormuş, içinizden kim yaptı bunu? Bir asker, bir er, bir adım ileri çıkmış, ben yaptım padişahım demiş. Peki demiş, evladım, bundan ne kadar hüzünleneceğimi, üzüntü duyacağımı bilmiyor musun? Niçin yaptın? İki sebepten demiş padişahım, birinci sebep elma yerdeydi, ikinci sebep çürüktü. Bir çürük elmanın para edebileceğini hesaba katmadım demiş. Hatam orada oldu.
Ama demiş benimle beraber gelen iki kardeşim, onlar demiş daldan asmadan üzüm kopardılar. Ve demiş oraya parayı astılar. Soralım demiş. Bezirgan demiş ki evet, asmada demiş parayı aldım. Padişah Bezirgan'a demiş ki, bre demiş Bezirgan başı, ne istersin bu elma karşılığında? Bezirgan pervasızca demiş ki bir kese altın isterim. Bu aslında bir adaletsizlik. Vezirlerden birisi dayanamamış. Padişahım demiş, bir çürük elma için bir kese altın çok değil mi? İkinci Murat vezirin sözünü kesmiş. Demiş ki o hak sahibidir. Verin demiş bir kese altını. Altın Bezirgan'a uzatılmış bir kese altın. Bezirgan ne yapmış dersiniz? Elinin tersiyle altını itmiş. Ve demiş ki beni de aranıza alın. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı Osmanlı yapan şeyi gördünüz mü? Bunun arkasında ahlak var. Ahlakın arkasında Allah var. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. İkinci Murat devri deyince bir başka fıkra geldi aklıma. Eskiden başlarını usturayla kazıtan Allah-u Teala'nın evliya kulları vardı II. Murat devrinde. Bursa'da bu olay tahakkuk ediyor. Bu Allah-u Teala'nın evliyaları başlarını usturayla kazıtıyorlar. Bir berber dükkanı, berber bir bu konudaki yani başı kabak olan bir Allah-u Teala'nın evliyasını tıraşını daha yeni bitirmiş. O koltukta oturmaktayken bir bey oğlu girmiş içeri. Cins atı kapının önünde bir kapıyı itişle içeri girmiş ve bizim orada berberin sandalyesinden kalkmak üzere olan o Allah'ın evliyasına yaklaşmış, kafasına bir fiske atmış. Kabak oldu mu demiş. Allah'ın o evliyası eyvallah demiş. Kalk demiş oradan ben oturacağım. Hemen kalkmış yerini ona vermiş. Sevgili kardeşlerim hiçbir şey söylememiş. Sonra neler olduğuna gelin beraberce bakalım. Bu delikanlının tıraşı bitince delikanlı bol bahşişli bir para bırakmış berbere ve dükkandan dışarı çıkmış. Atına atlarken at gemi azıya almış. Ve ayağı özengiye takılı olan bu delikanlı başı taşlara çarpa çarpa ne yazık ki ölmüş. Orada bu konuya seyirci olanlardan gene bir oradaki müşteri diyor ki bu ceza bir tek fiske için çok değil miydi diyor. O kafasına vurulup da kabak oldum mu sözüne muhatap olan Allah'ın evliyası cevap veriyor.
Eğer diyor bu fakire kalsaydı ona hiçbir şey olmazdı diyor. Ama diyor kabağın sahibi affetmiyor. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dürüstlüğün timsaliydi. Neden bahsettik? Asker sınıfından bahsettik. Esnaf sınıfına geliyoruz. Hiçbir ustanın yanına, zanaatkar ustanın yanına hiçbir çırak bir mürşide tabi olmadan Allah'a ulaşmayı hepsi diliyordu. Ama mürşide tabi olmadan hiçbir çırak girmesi mümkün değildi. Asker sınıfında Allah'a ruhunu ulaştırmadan hiç kimse subay olamazdı. Daimi zikre ulaşmadan üst seviye bir bey olmak söz konusu değildi. Paşa olmak söz konusu değildi. Esnaf sınıfında da ruhu Allah'a ulaştırmadan kalfa olmak mümkün değildi. Daimi zikre ulaşmadan usta olmak mümkün değildi. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Osmanlı'nın o yıllarındaki kök boyaların sırrı hala çözülememiştir. O devirlerden kalma kaftanlara gidin müzelerde bakın, hala rengi solmamış. Osmanlı ustası iş yaptığı zaman onun yaptığı işinden o işi satın alacak olan adamın memnun kalması asıldı. Bunun için yaşardı esnaf. Nam olsun. Allah için olsun. En dürüst şekilde mamulünü üretsin. En çok dayanan ayakkabılar, çifte su verilmiş kılıçlar, her mesleğin, zanaatin en ince standartlar içinde alanı mutlaka memnun edecek hüviyeti, işte o Allah sevgisinin bir nişanesiydi. Sevgili kardeşlerim, çocukluğumu hatırlıyorum. Kapalı çarşıda Bakırcılar Çarşısı'ndan geçerken ellerindeki tokmaklarla, tahta tokmaklarla dövüyorlardı bakırları. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sabahtan akşama kadar iş yapan bu insanlar alın terlerine zikri karıştırıyorlardı. Öyle esnaftı onlar. Dinimizden, ahlakımızdan neler kaybettiğimize bakın. Ki bugün senetlerin, çeklerin %70'ten fazlası karşılıksız çıkıyor. Bu ne ahlak anlayışı sevgili kardeşlerim? Allah'ı ne kadar unutmuşuz, neler kaybetmişiz aslımızdan. Onlar bizim atalarımız, başkalarının ataları değil. Aynı kanı taşıyoruz. Ve dinden ayrılmayı, ahlaktan ayrılmayı bir marifet sayanlar, ülkeyi bu hale getirmiş durumdalar. Senetlerin %70'ten fazlasının karşılıksız çıktığı çeklerin de aynı şekilde her taraftan ahlaksızlık esiyor. Sokaklarda ahlaksızlık kol geziyor. Gençlerimiz artık şeytana tapmaya başladılar.
Osmanlı'nın şu asırlar sonraki haline bakın. Nizamı alem olan Osmanlı, dünyaya nizam veren Osmanlı. Onlar mutluydular. O Avrupa'nın bir tarafından bir tarafına dünyadaki en mütekamil posta sistemi konulmuştu. Bütün Osmanlı memalikini 5 kuruş para harcamadan eğer bir tek atınız varsa gezebilirdiniz. Bütün kervansaraylar vakıftı. Ve hangi dinden olursa olsun gelen misafirini 2 ay süreyle her kervansaray mutlaka karşılıksız olarak bakardı. Ve vakıf senetlerinde her birinin her gün gelenlere neleri yedireceklerine dair kesin bir muhteva söz konusuydu. Her şey gramajıyla, her şeyiyle belliydi. Sadece bir atınız varsa bütün Osmanlı memalikini, bütün ülkelerini, yani Avrupa'nın yarısını, bütün Afrika'nın kuzeyini, her tarafı dolaşabilirdiniz. Bütün Osmanlı İmparatorluğu'nun dizaynında öyle bir posta sistemi kurulmuştu ki ulaklar her menzilde mutlaka at değiştirerek en kısa sürede bir uçtan bir uca Avrupa'yı kat ederlerdi. O devrede dünyadaki en mütekamil posta sistemi o Osmanlı'nın elindeydi. Her şey insanların birbirine hesaplaşmasıyla değil, insanların Allah'la hesaplaşmasıyla tahakkuk ederdi. Hesap Allah'a verilirdi. İnsanları aldatan çok nadir olaylarla karşılaşırdınız. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca da, duraklama devresi boyunca da bütün dünyada en az suç işlenen ülke Osmanlı Memalikiydi. Sevgili kardeşlerim, 600 yıl bu insanlar imparatorluk sürdüler. İmparatorluğu biz yıktık. Kendi içimizdeki hainler. Sonra hepsi gidip bir başka yerde öldüler. Sevgili kardeşlerim, memleketin başına türlü gayeler açan bu insanlar, İttihat Terakki'den bahsediyorum. Yok yere, nahak yere Osmanlı'yı Birinci Cihan Savaşı'na soktular. Bir Alman gemisi, sonradan Yavuz adını aldı, Türk bayrağı takılarak Almanların o günkü düşmanlarını topa tuttular. Ve Osmanlı otomatik olarak harbe girdi. Ne kadar saçma sapan şeylerin bedelini ödedik. Onlar, hayır, onlar İslam'ı yaşayanlar değildi. Avrupalılaşmayı bir marifet zanneden bir zavallı grup. Sevgili kardeşlerim, kök onlarda değildir, sizdedir. Geleceği göreceksiniz ki gelecekte onlar batı hakim olmayacak. Gelecekte göreceksiniz ki Allah'ın dostları hakim olacaklar. Osmanlı ruhu ölmemiştir. O miras damarlarınızdaki kandır. Osmanlı'ya layık olmaya çalışın. Osmanlı'yla iftihar edin. Sevgili kardeşlerim,
sahabeden sonra sahabenin yaşadığı hayatı yaşayabilen Osmanlı'ydı. 400 yıl. Sonra duraklama devri, sonra çökme devri. Ve çöküşün arkasında aynı düşman var. Allah'tan uzaklaşma. Şeytan. Sevgili kardeşlerim, bir imparatorluk düşünün. 600 yıl. 600 yıl idaresinde olan ülkeleri, onca milleti birbiriyle hiçbir kavgaya meydan vermeyerek barındırmış. Hangi dinden olursa olsun insanlara tam bir hürriyet temin edilmiş. Devlet yardım etmiş insanların sinagoglarını yapmaları için, devlet yapmış, yardım etmiş insanların kiliselerini yapması için ve Osmanlı bütün Avrupa'ya, Afrika'nın bütün kuzeyine adalet getirmiş, adaletsizlikleri yok etmek üzere gitmiş her gittiği yere. Fetihler, zannetmeyin ki Osmanlı'ya para kazandırmak için yapıldı. Allah için yapıldı. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Plevize Deniz zaferinin gecesinde Allah'a söylediklerine dikkatle bakın. Ya Rabbi diyor, ben bu zaferi kör bir dövüş için, şan olsun, şöhret olsun diye değil diyor. İlahi kelimetullah için istiyorum diyor. Böyle olduğunu sen diyor benden daha iyi bilirsin. Eğer diyor böyle değilse emanetini teslim etmeye hazırım. Ama diyor böyleyse o zaman diyor bana zafer ver. Bu zaferi ilahi kelimetullah için istiyorum diyor. Sevgili kardeşlerim, işte sizler Osmanlı ruhunun sahiplerisiniz. Onu temsil ediyorsunuz. Onlar sahabenin yaşadığı şanı ve şerefi 4 asır boyunca A'dan Z'ye korudular. Sonra mı? Sonra Nizam-ı Alem Osmanlı Nizam-ı Alemliğini sürdüremedi. Nizam-ı Cedid oldu. Yeni nizam oldu. Aleme nizam veren Osmanlı ne yazık ki adım adım Batı'nın devreye girmesiyle ve ne yazık ki devrin ileri gelenlerinin Batı kültürünü kendi kültüründen üstün tutmasıyla, asıl ifadesini kullanalım, Allah'tan uzaklaşmasıyla Osmanlı duraklama devrine, sonra gerileme devrine girdi. O Yeniçerilere dikkat edin sevgili kardeşlerim. O Yeniçeriler ki gülbank çektikleri zaman yerler gökler inlerdi. Pirimiz, sultanımız, Hacı Bektaş-ı Veli dedikleri zaman yerler gökler inlerdi. Nerede kös vurulursa bilirdi ki Batı Osmanlı geliyor. Hiçbir şeyden yılmazlardı. Şehit olmak onlar için sadece bu kainattaki en büyük şerefti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Muhakkak ki köprülerin altından çok sular geçti. Ama damarlarınızdaki kan o kandır. Ve aynı temiz kan hepinizde dolaşıyor. Biz benliğimizi kaybetmiş bir nesil olarak büyüdük. Dine ait en küçük bir şey öğretilmedi bize. Dinden soğutmak için her şey yapıldı. Bugün de büyük bir gayretle aynı şeyler yapılıyor. Ama bunlar başarı kazanamaz sevgili kardeşlerim. Gerçek odur ki Allah kalplerinize sevgi verecektir. Öyleyse her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onunla beraberseniz, Allah ile beraberseniz mutluluk sizindir. Zafer de sizindir. Öyleyse her halükarda Kur'an bize mutluluğu veren, şu asırlardan unutulmuş olan mutluluğu el ele gönül gönüle yaşatan o kainatın en mükemmel kitabı ne yazık ki unutulmuş, tarihin karanlıklarında 7 safhanın 7'si de yok olmuş bir hedefler kitabı. Allah Teala sadece mutluluğu emreder. Allah Teala sadece adaleti emreder. Bugün birçok yerde Allah'ın dostlarına hala zulüm yapılabiliyorsa, karakollarda, savcılıklarda, mahkemelerde, bu muhtevanın ne kadar bozulduğuna, neler kaybettiğimize bir delildir sadece. Bugün çocuklarımız şeytana tapıyorlarsa, sokaklarda kedileri köpekleri kesip kanını içiyorlarsa ve bu hiç kimse tarafından bir suç addedilmiyorsa, Allah'ın dostları hiçbir suçları olmadığı halde aylarca, aylarca, aylarca hapislerde tutuluyorsa, burada bir adaletsizlik müessesesi toplumu kemiren bir yara olarak karşımızda. Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın. Geceler sabaha kadar sürer. Sonsuza kadar sürmez. Bir gün bu millet yeniden cihan hakimi olacaktır. Nasıl mı olacaktır? Göreceksiniz. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın ki o kan gene o kandır. Fıtrat değişmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine yanlış ki, bu kadar çok yanlışın neresini düzeltmek söz konusu olacak? Hamdolsun ki onu bilen Allah, o bizlerin dostu. O büyük dostun, kainatı yaratan yüce yaratıcının hepinizi Allah-u Teala'nın
hepinizi sonsuz mutluluklara, hem dünya saadetine, hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Aleyhim gayrül maktubi aleyhim ve nettâdîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyze billahi ve neşhedü. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bugün sizlere İslam'ın 5 şartından bahsetmek istiyorum. Acaba bir insan İslam'ın 5 şartını yaşayarak, 5 şartıyla amel ederek Allah'ın cennetine girebilir mi? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Girebilir mi? Eğer bugünkü din öğretimine bakarsanız elbette girebilir diyeceksiniz. İnsanları anlatmaya çalıştığınız zaman onların size ilk söyleyeceği şey bu olacaktır. Sen diyeceklerdir, o hadisi unutmuşa benziyorsun. Birisi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ben bunların hepsini yaparsam cennete girer miyim? Evet, cennete girersin. Hadis bu. Bu hadisin doğruluk payı Kur'an'la hadis karşılaştırıldığı zaman doğruluk payının pek mevcut olmadığı görünüyor. İnsanlar hadislere isim vermişler. Kuvvetli hadisler, zayıf hadisler, mevzu hadisler, uydurma hadisler. Sevgili kardeşlerim, evvela sizlere sormak istiyorum. Birinci sualim, zikir farz mı? Belki 15 sene evvel Bursa müftüsüyle bu konuyu konuşuyoruz bir konferanstan sonra. Kalabalık bir dinleyici, seyirci kitlesiyle birlikteyiz. Ve o zamanki Bursa müftüsü diyor ki, hayır, farz değil. Peki diyoruz, Allah-u Teala Müzzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki, vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ruhunu Allah'a ulaştır.

de buyuruyor ki ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikrederek zikredin. Günün yarısından daha fazla zikrederek zikredin. Daha fazla zikirle zikredin. Gene yetmez diyoruz. Ve Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinden bahsediyoruz. Diyor ki Allah Teala feskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Farzın şartı Allah'ın açıkça emir olarak Kur'an-ı Kerim'e koyduğu bütün muhteva, bütün emirler farz değil midir? Evet. Cevap evet diye geliyor. Sevgili kardeşlerim, belki yarım saat, belki bir saatlik tartışmadan sonra ancak o zamanki Bursa müftüsü zikrin farz olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kaldı. Sevgili kardeşlerim, biz onu kınamadık. Çünkü o bir üniversiteden mezun, ilahiyat fakültesinden, ama o okuduğu üniversitede bunlar öğretilmiyor. Yani İslam'ın kurtarıcı faktörleri öğretilmiyor. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 tane safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak, tabi olmak, ruhu Allah'a vasıl edip teslim etmek, fizik vücudu muhsin kılarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirip Allah'a teslim etmek, fizik vücudu teslim ettikten sonra nefsi muhlis kılarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaştırmak, sonra irşada ulaşmak ve ondan sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Bu anlattığımız 7 tane safhadan 3.'süne zikirsiz ulaşamazsınız. Ona ulaşamazsanız 4., 5., 6., 7.'yi yaşayamazsınız. Hepsi birbirlerine dayalı. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun Allah'a ulaşması yoktur. Çünkü nefsin kalbindeki her %7 tezkiyeye karşılık, temizlenmeye, aklanmaya, afetlerin kapı dışarı edilip de faziletlerin, fazılların, afetlerin yerine yerleştirilmesiyle cereyan edecek olgular. Yoksa yok, olmazsa olmaz.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların Allah ile olan ilişkilerine dikkatle bakın. Bu ilişkiler hep güzellikleri yansıtmalı. Allah ile olan ilişkiler, Allah'ın İslam'ın 7 safhası olarak gösterdiği bu 7 tane safhayı içerir. Ama zikirsiz hiçbiri gerçekleşemez. Aslında birinci ve ikinci basamaklar, birinci ve ikinci kademeler, yani Allah'a ulaşmayı dilemek herkes için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hiç ibadet yapamadan ölen bir kişi, yani hemen ertesi gün ya da o gün Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, Allah'ın kalbindeki bir talebi gördükten sonra ölmüşse, böyle bir noktada o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Dilemeseydi, dilemeyenlerin gideceği yer cehennem olduğu için Yunus 7 ve 8'e göre o kişinin kurtuluşu mümkün değildi. Ama sevgili kardeşlerim, dinlerini kitaptan öğrenerek öğretme mevkiine resmi standartlarda ulaştırılanlar Kur'an'dan haberdar değiller. Tabiatıyla Allah'a ulaşmayı dilemek mi diyorlar? Ne demek istiyorsun? Dinde böyle bir şey yoktur. Sevgili öğrenciler, her şey o kadar açık bir şekilde dizayn edilmiş ki, güneş balçıkla sıvanmaz. Kur'an-ı Kerim aynen şöyle söylüyor. Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercüne likâina ve radu bil hayâtet dünya ve atme'ennü biha ellezine hüm an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nârü bimâ kânü yeksibûn buyuruyor Allah Teala. Onlar bize ulaşmayı, bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Bilseler de ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Öyleyse Allah'a göre kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardan birisidir. Gafil olmasaydı cenneti ele geçirecekti. Ama Allah'ın ayetlerini bilmediği için cehenneme gitmek mecburiyetinde. Halbuki bir dilek onu kurtarabilecekti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daha burada sualimizin cevabı alındı. İslam'ın 5 tane şartıyla cennete gidilebilir mi? Bir insan düşünün, 80 yaşında rahmetli olmuş. 15 yaşında sorumluluğunun farkında olarak namaz kılmaya başlamış, oruç tutmaya başlamış, zekat vermeye başlamış, hacca gitmiş büyüyünce, kelime-i şehadet de sık sık getirirmiş. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bunları söyleyip
sık sık söyleyip kelime-i şehadet de getiriyor kişi. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca da gitmiş, kelime-i şehadet de getiriyor. Bu insan o hadis-i şerife göre cennete girmesi lazım. Çok güzel. Ama bakınız ne diyor Allah Teala Yunus 7 ve 8'de. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve onların gidecekleri yer diyor Allah Teala kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor bize ulaşmayı dilemeyenler. Neymiş bu insanların durumu? Kazandıkları dereceler itibariyle ateş. Nasıl yani? Nasıl yani? Sualinin cevabı müminin 103'te. Allah Teala dereceler itibariyle cehenneme gitmenin ne olduğunu orada anlatıyor çünkü. Diyor ki Allah Teala kıyamet günü mizanları kurarız. Bu mizanları kurduktan sonra diyor Allah Teala insanların durumlarına bakarız. Kimin sevapları günahlarından azsa, yani günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir ve orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Kimlermiş cehenneme gidecek olanlar? Günahların sevaplarından fazla olan herkes. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinde ne diyor? Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ne diyor? Ülaike mevahümün narı bima kânu yeksibun. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Bu adam namaz da kılmış, oruç da tutmuş, zekat da vermiş, hacı da gitmiş, sık sık da kelime-i şehadet de getirmiş. Öyleyse o hadise göre bu kişinin Allah'ın cennetine girmesi lazım. Ama giremez diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse bütün bir öğreti Kur'an-ı Kerim'in karşısında susmak durumunda. Hiçbir kıymeti kalmıyor. Öğrendikleri, diploma kazandıkları onca ilim onları Allah'ın cennetine götürmüyor. İslam'ın 5 şartıyla amel etmenin yeterli olduğunu zannetmeleri sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir tecelli. Sizler doğruyu söyleyeceksiniz. Onlar da yanlışta ısrar edecekler. Bu kadar açık ve kesin olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim ayetleri insanlara öğretilmediği için ve bir hadis Kur'an-ı Kerim'in bütününün yerini aldığı için insanlar cehenneme gitmek mecburiyetindeler. Deminki kişiden bahsederek bir karşılaştırma yapalım. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş, yaşı kaç olursa olsun, 15 yaşın üzerindeyse bütün yaşlarda geçerli. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dilemişse bir defa birinci kat cennetin derhal sahibi olur. Ama bu insan hiç amel yapmadı. Tamam, olabilir. Bu insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra diyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi
Allah-u Teala aynı anda işitir, bilir ve görür. Aynı anda Allah-u Teala varsayalım ki onu işitmiş, bilmiş ve görmüş. Tamam. Ama bu kişi hiç ibadet yapmadan ölmüş. Hiç ibadetsiz adam cennete girer mi? Evet, girer sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen amel olan kişinin mutlaka cennete gireceğini ifade ediyor. İşte Vel Asr suresi. Allah Teala buyuruyor Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Hidayet zamanından bahsediyor Allah Teala. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani demin anlattığımız Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince hüsranda olanların günahları sevaplarından fazla, gidecekleri yer cehennem, ebediyen kalmak üzere. İnsanlar hüsrandadırlar diyor. İnsanların çok büyük bir kısmı cehenneme gidecektir diyor Allah-u Teala bunu söylemekle. İllellezine amenu. İlla hariç. Ellezine amenu. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah-u Teala. Onlar hüsranda olanlar değillerdir. Onlar cehenneme gitmeyeceklerdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda amenusunuz. Bu kişi kaç yaşında olursa olsun, ondan evvel hiç ibadet yapmamış olsun, Allah'a ulaşmayı dilemiş olsun, gene ibadet yapamadan ölmüş olsun, bu kişi Vel Asr suresinin 1. ayetine göre mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. O demin verdiğimiz misaldeki 80 yaşındaki kişi hayatının 65 yılını ibadetle geçirdiği halde cennetlerin hangisine alınacağı konusunda sadece bir düşüncesi olduğu halde bu kişi Allah'ın cennetine kabul edilmiyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olarak yaşamış 80 yıl ve onca ibadeti ona hiçbir fayda sağlamamış. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın inceliklerini öğrenmek mecburiyetindesiniz. Şimdi bırakınız başka ayetleri, sadece bu ayetler çerçevesi içerisinde görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka hüsranda olanlardan değil, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutlaka hüsranda olanlardan, gideceği yer cehennem olanlardan. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilememişse hayatını ibadette geçirmiş kişi hiçbir şey yazmaz. Evvela şu İslam'ın 5 şartı üzerinde en çok dikkatle durmanız lazım gelen şey, İslam'ın 5 şartının eksik olduğu, zikri muhtevasına almadığı. İslam'ın 5 şartıyla insanlar cennete giremezler. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın 5 şartının içinde yok dedik. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz biz? Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın 5 şartının içinde yok. Öyleyse o kişi sayılan ayetler gireyince Allah'ın cennetine giremez. Madde 1. Peki
Allah'a ulaşmayı dilememek. Tamam. İkincisi ne? İkincisi, İslam'ın 5 şartının arasında zikir yok. Yoksa ne olur yani? Yoksa yok. Yoksa hidayet de yok. Zikir yoksa kurtuluş yok. Şimdi ben size sorsam sevgili kardeşlerim, zikir mi daha büyük bir ibadettir yoksa namaz kılmak mı? Zikir mi daha büyük bir ibadettir yoksa Kur'an-ı Kerim tilaveti mi desem? Hadi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle çok önemli bir karşılaştırma yapmadığımızı düşünelim. Ama namazı hepiniz dinin direği olarak tanımıyor muydunuz? Biz de öyle tanıyorduk. Ta ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesini Allah bize gösterene kadar. Ne diyor Ankebut 45'te Allah Teala? Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve akumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Böyle söylüyor Allah Teala. Diyor ki Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, onlara tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikir, Kur'an-ı Kerim, zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah diye tekrar etmek, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyüktür diyor Allah Teala. Ve muhakkak ki daha büyüktür diyor. Le zikrullahi ve le zikrullahi diyor. Le'yi kuvvet aracı olarak kullanmış orada Allah Teala. Muhakkak ki Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden. O da bir Kur'an-ı Kerim'de zikir olarak geçiyor. Neden büyüktür? Namaz kılmaktan. Namaz da bir zikir olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Üç zikirden en büyüğü Allah'ın ismini Allah, Allah diye zikretmek. Ve üzerimize farz. Öyleyse İslam'ın 5 şartı en büyük ibadeti ihtiva etmediği için hedefe götüremez. Sevgili kardeşlerim, şimdi safhalara bakalım. İnsanın daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez kurtuluşa ulaştığı bir vaka. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi Allah Teala tarafından müminler safında mütalaa ediliyor. Kalbine iman yazılmadan evvel de mümin kabul ediliyor. Aslında bir kişinin mümin olduğu yer, gerçek anlamda mümin olduğu yer 14. basamaktır. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala size 10 tane ihsan da bulunacak. Rahim esmasıyla tecelli edecek. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alacak. Görmenizi engelleyen bir nevi gözlüğü, örtüyü, kulaklarınızdaki vakrayı alacak. İşitmeye başlayacaksınız. Kalbinizdeki ekineti alacak, yerine ifat koyacak, idrak etmeye başlayacaksınız. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek. Göğsünüzü şerh ederek göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Zikir yapacaksınız ve huşu sahibi olacaksınız.
O zaman hacet namazını kıldığınızda Allah size mürşidinizi gösterecek ve bu da üzerinize farz. Allah'tan istihane istemek üzerinize farz ve isteyeceksiniz, Allah sizi gösterecek ve mürşidinize ulaşıp tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz zaman 10 tane nimet alacaksınız Allah-u Teala'dan. Devrin imamın ruhu başınızın üzerine gelecek. Allah kalbinizin mührünü açacak. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alacak ve kalbinizin içine imanı yazacak. İşte o zaman gerçek anlamda mümin olacaksınız. Ve nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Bunun için de mümin olacaksınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Bunun için de mümin olacaksınız. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacak nefs tezkiyesi oranında. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dediğine gelin bir defa daha bakalım. Onlar ki dilleriyle mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir. Onlar mümin sayılmazlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse mümin olduklarını söyleyen ve Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin midirler? Mümindirler. Allah-u Teala kalplerine henüz iman yazılmadığı halde 11 basamak sonra yazılacağına rağmen onları mümin kabul ediyor. İnsanın aslında dalaletten kurtulduğu yer 14. basamaktır. Tabi olduğu nokta, ama ondan evvelki kişiler dalalette kabul edilmelerine rağmen onların arasından Allah'a ulaşmayı dileyenler dalalette kabul edilmiyor. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki cennete hidayette olanlar girer. Ama demin görmüştük ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Öyleyse Allah Teala onu, o kişiyi mümin kabul ediyor. İşte Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesi. Eğer o mümin kadınlar sana gelip de biat etmek isterlerse onlardan şunları, şu sözleri alarak ellerinin ve ayaklarının arasında bir itaatsizlik etmeyeceklerine dair, senin emirlerini dinleyeceklerine dair, iffetli olacaklarına dair ve Allah Teala emirlerini saymış. Onlardan da onları da biat ettir diyor. O mümin kadınları demiş. Henüz biat etmediklerine göre, tabi olmadıklarına göre kalplerine henüz iman yazılmamış. Ama Allah Teala onları da mümin kabul ediyor. Neden mümin kabul ediyor? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var ki Allah onu kendisine ulaştıracak. O kişi ulaşmayacak. Allah onu kendisine ulaştıracak. İşte Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Ellezine femen kânû yercû likâllâhe فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ اُلَيَاتٍ Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir
Yani o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır. Öyleyse Allah onların ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. Bir şartla o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Öyleyse mümin olmak 14. basamakta kalbe imanın yazılmasıyla, ama ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın verdiği söz 21. basamakta. 21. basamağa mutlaka 3. basamaktan bütün basamakları geçerek ulaşılır. Öyleyse kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'a göre kalbine iman yazılması garantilenmiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırması da garantilenmiştir. Öyleyse Allah'ın kalbine iman yazacağı, mutlaka yazacağı ve mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağı bir kişi bu. Allah mı ulaştıracak? Evet, kesin. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştebi men yeşâ'ı. Allah yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah'ın kendisine ulaştıracağı kesin. Kendisine ulaştıracağı kesinse o yolun tamamı 21. basamak, daha 14. basamakta kişinin kalbine iman yazılacak. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine imanı yazacağı da kesin. Bu sebeple Allah-u Teala bu insanları 7. basamakta Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman mümin kabul ediyor. Çünkü o kişi mümin olmayacak. Allah onu mümin kılacak, mürşidine ulaştırarak. Bu kişi mümin olmak standartlarında eğer ölmüşse, daha mümin olmaya zaman bulamadan evvel bu kişi ölmüşse, ama Allah-u Teala da ona söz vermişse onu hem mümin yapacak hem kendisini ulaştıracak, Allah sözüyle amil kabul eder kendisini. Mutlaka sözünü tutacaktır. Kişi yaşasaydı Allah onu mümin kılacaktı, kalbini açıp iman kelimesini alacaktı. Kişi yaşasaydı Allah onu kendisine ulaştıracaktı. Bu sebeple mutlak olarak kurtuluşa ehil görüyor. Kimler diyor benim cennetime giremez? Kafirler, kalbinde küfür yazanlar, kafirler benim cennetime giremez. Kimler benim cennetime girer diyor? Müminler benim cennetime girer diyor Allah-u Teala. Onlar ki diyor amelü salihat işlerler, nefsi ıslah edecek ameller yaparlar, nefs tezkiyesi yaparlar, İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah-u Teala. Mümin suresinin 40 numaralı sure, 40 numaralı ayet-i kerimesinde. Öyleyse mümin olmanın gerçek yeri nefs tezkiyesine başladığımız nokta. Mümin olmanın gerçek yeri ruhumuzun Allah'a doğru yola çıktığı nokta. Mümin olmanın gerçek yeri nefsimizin kalbine Allah'ın imanı yazdığı nokta. Yazmazsa, kalbe iman yazması açısından biz mümin sayılmıyoruz Hücurat 14'e göre. Diyor ki Allah Teala Hücurat 14'te Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız, mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin, tamam, ama mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah kalbinize iman yazmadı. Hem Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, hem de
Biz de aynı tövbeyi yaptık sahabeyle beraber. Öyleyse biz de mümin olduk diyorlar. Oysa ki ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kalben iman etmişler, ne de Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ama sahabe tabi olduğu için mümin olduğu cihetle biz de mümin olduk diyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan İslam'ın 5 şartıyla senelerce uğraşsın, didinsin ama Allah'a ulaşmayı dilemesin ve irşat makamına ulaşmasın, mümin olamaz. Mümin olamazsa Allah'ın cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi hem mümin kabul ediliyor hem de ruhunu Allah'a ulaştırmış kabul ediliyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada her şeyin en güzel olduğu bir nokta var. Kişinin cennete ulaşacağı nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. O noktada o kişi Allah-u Teala tarafından mümin kabul ediliyor. O noktada o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış kabul ediliyor. Çünkü Allah ulaştıracak. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi buna sahip değil. Öyleyse İslam'ın 5 şartıyla amel eden bir kişi kalbine iman yazılmadığı için, Allah'a ulaşmayı dilemediği için evvela, sonra da kalbine iman yazılmadığı için mümin sayılmıyor. Kur'an ölçüsünde mümin sayılmıyor. Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece mümin sayılması da mümkün değil. Ve gideceği yer bu açıdan da cehennem. Ne diyordu Allah Teala? Müminleri mutlaka kendime ulaştıracağım diyordu. Yani Allah'a yönelenleri, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştıracağım. Müminlerimi de cennete alacağım diyordu. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği cihetle mümin standartları içinde değil. Cennete girmesi de tabiatıyla mümkün değil. Öyleyse İslam'ın 5 şartıyla mümin de olunamadığı için kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Dahası var. Bir insan kalbine iman yazılmadığı sürece Allah-u Teala tarafından dalalette kabul ediliyor. Mürşidine tabi olmadığı cihetle tabi olmayanların hepsi dalalette kabul ediliyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dileyen hidayette sayılıyor. Neden? Allah'ın kesin sözü var ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka cennetine alacak. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Demin söylemiştik Allah-u Teala'nın kişiyi cennetine alma konusu o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Dilemiş de amin olmuşsa gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Onun sevapları günahlarından fazladır. Peki cennet müessesesine bir başka açıdan daha bakalım.
Mülk suresi 8, 9, 10. ayetler. Onlar cehennemin kapısında beklerler. Kapılar açılınca cehennem bekçileri onlara der ki, size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? İşte bugün de Allah'ın nezirleri bütün kavimlerde bunu anlatıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, cennete girmeniz söz konusu değil. Ve ayetler devam ediyor. Derler ki diyor Allah Teala, bize Allah'ın nezirleri geldi. Biz de onlara dedik ki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Yani bu insanlar Kur'an'a inanmıyorlar. Kur'an'ı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kendisinin yazdığını düşünüyorlar. Ve hangi devirde yaşamışlarsa o devrin nebisine Allah'ın mutlaka kitap vermiş olması söz konusu. Bütün nebilere kitap verdiğini söylüyor. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabi olmayan insanlar, bu tabi olmayanların hepsine dalalette diyor Allah-u Teala, gidecekleri yer cehennem. Şimdi tabi olmayanların durumuna bakıyoruz. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik ona diyor. Yani o nebiye indirilen kitaba, şeriat kitabına inanmıyor kişi. Ve biz seni apaçık dalalet içinde görüyoruz diyor. Dalaletteki kişi Allah'ın nebisine diyor ki, biz seni dalalette görüyoruz diyor. Sen dalalettesin diyor. Dalalette olanlar hidayetin temsilcilerine hep böyle söylemişlerdir. Ve aynı kişi sözünü şöyle bitiriyor. O bize nezir geldi ama biz ona inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Yani getirdiği kitaba da inanmadık. Sonra Allah, eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk diyor kişi. Öyleyse cenneti cehennemden ayıran ölçü ne? Gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması ve kalpteki ekinetin alınması. Kişinin işitmesi ve akletmesi bunların alınmasına bağlı. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an derhal Allah harekete geçer. Rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlar. Bu tecelli o kişide bir sonuç oluşturur. Bu Rahim esmasıyla tecelli gözlerdeki icab-ı mestureyi, kulaklardaki vakrayı, kalplerdeki ekinneti mutlaka alacaktır. Ve o kişi böylece Allah ile olan ilişkilerinde kalbindeki ikinet alıp ihmal kalbine ihbat konulduğu için idrak edebilen, akıl edebilen bir insan olacaktır. Onların sınıfı cehennemde değil,
cennette olduğunu görüyoruz. Öyleyse insanların cennete ulaşma süreci buna bağımlı. Ve Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerime mürşitlerine ulaşıp da tabi olmayanların dalalette olduğunu söylüyor. İslam'ın 5 şartıyla tabi olmak arasında bir ilişki yok. Tabi olmadan da insanlar İslam'ın 5 şartını yerine getirebilirler. Ama getirirler ama tabi olmadıkları için dalalettedirler. Dalalette olanların ise cennete girmeleri mümkün değildir. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, gelin sizinle beraber dalalet ayetlerine bir bakalım. Allah Teala Taha 123'te buyuruyor ki size hidayet. Hadi oradan hepiniz birbirinize düşman olarak aşağı inin. Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime, yani o hidayeti getiren hidayetçime tabi olursa onlar şaki olmazlar ve onlar dalalette kalmazlar. Demek ki sadece onlar dalaletten kurtulurlar diyor Allah Teala. Kimler? Tabi olanlar. Hidayetçiye tabi olanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bugün hidayet çağı, tabi olanların kurtulacağı çağ. Bütün devirlerde aynı şey olmuştur. Tabiyet kurtuluşun teminatıdır. Demek ki ancak o şekilde insanların dalaletten kurtulmaları mümkün oluyor. İkinci ayet-i kerime Kasas 50. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa, nefsinin afetlerine tabi olursa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. Tabiyet yoksa mutlaka dalalet söz konusu. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahu fehüvel muhted ve men yuddil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, kendisine ulaştırırsa, o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse, onlar için bir veli mürşid bulunmaz. Öyleyse dalalette olanlar için Allah Teala veli mürşid tayin etmiyor, onlara göstermiyor. Onlar bir veli mürşid bulamazlar. Halbuki Allah Teala İsteyin diyordu Allah-u Teala'dan. Dalalette olanlar için veli mürşidin bulunması söz konusu değil. Başka bir ifadeyle dalalette kalmak isteyenler için sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Dördüncü ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani mürşitlerine değil de
hevalarına, nefslerinin afiyetlerine tabi olanları, onları ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, onların ilimleri üzere dalalette bırakmıştır, diyor Allah Teala. Tabiyet yok, hidayette yok. 5. ayet-i kerime, Cuma 2, Allah bütün kavimlerde, ümmiler arasında Resul bahseder. Onları Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. O Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Altıncı ayet-i kerime, Bakara 264, Allah Teala, Ali İmran 264, Allah Teala buyuruyor ki, insanların başlarının üzerine bir nimet olmak üzere Resul beyaz ederiz. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir velayet içindeydiler. Ahkaf 32'de Allah Teala diyor ki, o Allah'ın hidayetçilerine, davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar yeryüzünde Allah'a aciz bırakacak değillerdir. Tabi olmadıkları için onlar apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet-i kerime, Nail 36, Allah bütün kavimlerde Resul beyaz eder, o kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Tabiyet ve hidayet. Ve Zümer 23, Allah Teala buyuruyor, Allah nurlarını ikişer ikişer kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak indirir. O nurlar kişiyi huşu sahibi kılar, kalplerini titretir ve onların kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar ve aydınlanır. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah kullarından dilediğini bununla, bu nurlarla hidayet erdirir. Dalalette olanlar için bir hidayetçi yoktur. Ve 10. ayet-i kerime, Araf 186, Allah Teala diyor ki, Allah dilediğini dalalette bırakır ve onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Sadece isyan edenleri dalalette bırakıyor Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri. İşte tabi olmayanların 10 ayet-i kerime gereğince dalalette olmaları söz konusu. İslam'ın 5 şartıyla tabiyetin hiçbir ilişkisi yok. Tabi olmadan da insanlar bunları gerçekleştirirler. Ama kurtulmaları mümkün değildir cehennemde. Sevgili kardeşlerim, netice şuraya ulaşıyor. Bırakınız hepsini, sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar için cennete gitme ihtimali sıfır. Ve İslam'ın 5 şartını gerçekleştiren bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. Dilerse İslam'ın 5 şartının çok daha ötesini zaten gerçekleştirecek olan birisidir o. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yeni konu İnşallah burada tamamlanmış oluyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Tamam, salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere ulaşmanın büyük huzuru içinde hissediyorum kendimi. Dünyanın neresinde olursanız olun, bilgisayarlardan bize hepiniz ulaşabiliyorsunuz. Dünyanın bir kısmında ise Kuzey Afrika, Avrupa ve Orta Asya. Sizler de bize ulaşabiliyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki birlikteyiz. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu herkesin isteyip de bir türlü ulaşamadığı mutluluk. Dünya mutluluğu. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Herkesin, sahabenin bile 10 tanesi onunla müjdelenmiş. Beni mi Allah Teala cennetine alacak diye hayıflandınız. Sanki hiç ulaşamayacakmış gibi düşüncelere sahip olduğunuz cennetten de bahsetmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, ben size desem ki, benim canlarım, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, cennete kavuşmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Tam aksine inanılmaz derecede kolay bir şey desem, hadi canım sen de dersiniz bana. Olur mu böyle yani? Gerçekten birçok insan der ki, sahabenin bile 10 tanesine cennet garanti edilmiş, geri kalanın ne olacağı belli değil. Ben hiç cennete gidebilir miyim? Yalan buradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Siz yanlış şeylere inanıyorsunuz. Kur'an hakikatlerine dönmeniz lazım. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bütün sahabenin cennete ulaştığını, hem de cennetin en üst makamı olan adın cennetlerine ulaştığını söylüyor. İşte Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. Durun, evvela sahabe kurtuluşa ulaşmış mı? Yani cennet saadetinin sahibi olmuş mu? Ona cevap verelim. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa, onların hepsi felaha erdiler. Evvela sahabe kimdir sevgili kardeşlerim? Bizim sevgili din adamlarımızın büyük kısmına sorarsanız, yani kitabi bilgiye sahip olanlara, onlar size diyeceklerdir ki, sahabe mi? Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir. Hayır. Tarif çok yanlış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerin arasında Yahudiler vardı, Hristiyanlar vardı, putperestler vardı, ateşe tapanlar vardı, şeytana tapanlar vardı. Daha ne söyleyelim? Onlar sahabe mi? Öyleyse bu tarif şeytanın bir insanı tuzağına düşürmek için kullandığı çok özel bir tariftir. Biliyorsunuz ki son derece zeki bir mahlukla karşı karşıyayız. Şeytan kafasının içinde 12 tane tilki dolaşan, hiçbirinin kuyruğu da birbirine değmeyen bir zekaya sahiptir. Korkunç zeki bir mahluk. Ve bütün bu yalanları sadece uydurmakla kalmamış, insanlara kabul ettirmeyi de başarmış. Öyleyse onun iddiası her zaman Allah'ın söylediklerinin tam zıttı.

görenlerdir. Söylediğimiz gibi görenlerin Allah'ın cennetine girmesi söz konusu değil. Ama kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görerek ona tabi olanlardır. Öyleyse bakalım ayetlere ne diyor Allah Teala? Allah Teala görenlerden değil, tabi olanlardan bahsediyor. Kim o ümmi, nebi, resule, hem ümmi olacak, okuma yazma bilmeyecek, hem peygamber olacak, hem de resul olacak. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var bu vasıfta. Kim ona tabi olmuşsa işte onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Felah ermek biliyorsunuz cehennemden kurtulmak demek. Peki başka tarifler geliyor mu? Elbette geliyor. Allah Teala Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların basiret üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Benim ve bana tabi olanların." İfade aynen böyle. Demek ki sahabe Allah'a tabi olanlar. Bu kadar mı? Hayır. Eğer Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesine bakarsanız orada da aynı olayı göreceksiniz. Allah Teala buyuruyor. Çok açık ve kesin bir şekilde diyor ki: "Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana, ben ve bana tabi olanlar, affedersiniz benim değil, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve çimizi Allah'a teslim ettik." Neymiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar. Şimdi sahabe bunlar. Tabi olmuşlar da ne yapmışlar? Tabi olunca cennetin de en üst noktasını, adın cennetlerini kazanmışlar. Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in, Ecrül Azim'in, Fazlül Azim'in sahipleri. Nerede Allah Teala bu azim kelimesini kullanırsa bilin ki orası mutlaka en üst makamdır. Bir insanın ulaşabileceği en üst makam. Orada iradenin de Allah'a teslimi söz konusudur. O makamda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hadi gelin sizinle bir ayet-i kerimeye bakalım. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki o sabikunel evvelin var ya, hayırlarda yapılan müsabakalarda ilk 3 sırayı işgal edenler sabikun. Sabikun kelimesi müsabaka kelimesinden geliyor. Yarış demek. Sabikun yarışanlar. Nerede yarışanlar? Buradaki sabikun hayırlarda yarışanlar. Başka? Başka sabikun da mı var? Evet. Şerlerde yarışanlar da müsabakadalar. Onlar da cehennemin hangi sırasına girecekleri konusunda yarış ederler. Allah-u Teala'nın söylediklerini asla yerine getirmezler. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemekte bir sakınca görmezler. Ve onları ne kadar derin işlerlerse o kadar aşağı kat cehennemlere gideceklerdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizler hayırlarda yarışmak için buradayız. El eleyiz, gönül gönüleyiz. Allah'ın altın zinciriyle birbirimize bağlıyız. Birbirimizi bu dünyada en çok sevenleriz. Burada sevgi öğretilir. Burada sevgi yaşanır. Nefret aramızda yer yoktur. Nefret sahibi olanlar bizden değildir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sizleri ne kadar çok sevdiğimizi anlatmak istiyoruz. Ve sahabe. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onlara altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlandı.

Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir. Fevzül Azim'in sahipleri olduğuna göre gidecekleri yer mutlaka adın cennetleri. 10 kişisi falan değil. İster ensar olsun, ister macirin, hepsi. Dikkat edin. Hepsi dediğimiz zaman sahabe gibi görünen bir takım insanların da var olduğunu unutmayın. Onlara sahabe demiyoruz biz. Onlar münafıkun, münafıklar. Sahabenin arasına sızmış, sahabe gibi görünmeye çalışan, sahabe gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dış görünüşler itibariyle tabi olan ama mümin olamayanlar. Allah Teala, Araplar derler ki diyor, biz de mümin olduk. Tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Tabi olan mutlaka mümin olacak. Biz de mümin olduk. Onlara de ki diyor, Habibim, hayır siz mümin olmadınız. Mümin değilsiniz. Sadece İslam dairesine girdiniz. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki dereceleriniz kaybolmasın. Amellerinizden Allah eksiltmesin. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Burada ayet son derece açık bir olay var. Onlar Allah'a ulaşmayı dilememişler. Allah'a ulaşmayı dilememişler ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip önünde tövbe etmişler. Sahabe nasıl tövbe ettiyse sahabe gibi tövbe etmişler. Dış görünüşler itibariyle sahabe gibi görünüyorlar. Ama bütün savaşlarda münafıklar kendilerini belli etmişlerdir. Sözlerimiz onlara ait değil. Sözlerimiz sahabeye ait. O sahabe ensardan ve macirindendir. Onların topuydu. Ve bir de ensara ve macirine İhsanla hizmet edenler, ihsanla, affedersiniz, hizmet edenler değil, tabi olanlar. Sahabeye tabi olmuş kim? Sonradan gelenler. Sahabeden sonraki nesil, tabi'in. Tabi'ine tabi olmuş kim? Tabi'inden sonraki nesil. Tebe-i tabi'in. Ondan sonra da hep daha evvelki nesillere tabi olarak zamanımıza kadar gelmiş insanlar. Bizim neslimiz de, biz de kendi mürşitlerimize tabi olduk. Siz de bizlere tabi oluyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk mu diyoruz? Elinizin uzattığınız zaman hemen ulaşabileceği bir yerde mutluluk sizi bekliyor. İnanılmayacak kadar kolay bir sebebe dayalı olarak mutlak surette saadeti, cennet saadetini yakalayabilirsiniz. Bir tarafta bu söylediğimiz pesimistler var. Sahabenin 10 tanesine nasip olmuş sadece cennet. Geri kalanın ne yapacağı belli değil. Allah beni mi cennetine alacak diyor. Gösterdik ki tamamen bir batıl itikat. Geçerli değil. Sahabenin 10 tanesine değil, topuna bu müessese nasip olmuş cennet. Hem de adın cennetleri. Hepsi birden. Tüm sahabenin gideceği yer adın cennetleri. Sevgili kardeşlerim, şimdi pesimistlere bakalım. Ne diyor bu insanlar? Yani karamsarlar. Bunlar diyorlar, sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Allah beni katiyen cennetini almaz. Ben ne yapsam kendi paçayı kurtaramam. İyisi mi? Hiçbir şey yapmayayım, kendi hayatımı yaşayayım. Yani dinin dışında kalayım.
Zavallı insanlar kendilerini ne kadar büyük bir mutsuzluk içine attıklarının farkında bile değiller sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizaynda diğerlerine bakalım. Tam tersi bir görüşe sahip olanlar cennet mi? Ben mutlaka cennete gireceğim diyor. İyi ama kardeşim sen ne namaz kılıyorsun, ne oruç tutuyorsun, ne Allah'a ulaşmayı diliyorsun. Olabilir diyor. Ama diyor ben Allah'a inanıyorum diyor. Allah'a inanıyorsam müminim diyor. Müminsem diyor, Allah bütün müminlerini cennetine koyacaktır diyor. Müminin suresinin 40. ayet-i kerimesi. 40 numaralı sure 40. 40'a 40. 40 numaralı sure Mümin suresi. Onun 40. ayet-i kerimesi. Kadın olsun, erkek olsun, Allah müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Cehenneme gidecek olan kafirlerdir diyor. Ben diyor müminim diyor. Sevgili kardeşlerim, hani fıkrayı biliyorsunuz. Adama diyorlar ki, yahu diyorlar sen deliymişsin. Ne münasebet diyor. Ben diyor akıllıyım. Abim deli diyor. Peki diyorlar sana akıllı olduğunu kim söyledi? Abim söyledi diyor. Sevgili kardeşlerim, işte tıpkı bunun gibi bir şey. Züğürt tesellisi. Diyorlar ki biz Allah'a inanıyoruz. Öyleyse müminiz. Biz de onlara diyoruz ki hayır siz mümin değilsiniz. Sadece mümin olduğunuzu zannediyorsunuz. Hiç kimse Allah'a inanıyor diye mümin olmak şerefine ulaşamaz. Mümin olmak müessesesi sadece kuru bir inanç müessesesi değildir. Hiç kimse aminu olmadan mümin olmak şerefine eremez, cennete de giremez. İşte bir kısım din adamları baştan bizim için demişlerdi ki, eski şeyi yeni adet. Amin olmak da ne demekmiş? Kur'an-ı Kerim amin olmanın ne demek olduğunu çok açık olarak söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Allah'a yönelmek demek. Şurada kalbinde bir talep duymak demek. Allah'a ulaşmayı dileme talebi. Ve bir takım kişiler telefonla, e-maille bize ulaşıyorlar. Diyorlar ki, biz Allah'a ulaşmayı diledik. Gerçekten cennete gidecek miyiz? Bizlere, onlara diyoruz ki, yani ne yaptınız siz? Allah'a ulaşmayı diledik. Ya Rabbi dedik, biz sana ulaşmayı diliyoruz. Peki, çok güzel. Hay Allah razı olsun. İyi yapmışsınız. Ama bir sualimiz var. Namaz kılmak hoşunuza gitmeye başladı mı? Yok. Namazdan hala uzakız. Peki oruç tuttuğunuz zaman Allah-u Teala size yardımcı oluyor mu? Açlığı hissediyor musunuz? Hem de nasıl? Hele ben sigara tiryakisiyim. Ben müthiş hissediyorum açlığı diyor. Açlık, susuzluk hissediliyor. Derin boyutlarda namaz kılmaktan zevk alınmıyor. Zikir yapmak onlar için hiçbir zevki ifade etmiyor. Ve diyorlar ki biz Allah'a ulaşmayı diledik. O zaman diyoruz ki hayır siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Eğer şu kalbiniz var ya, kalbinizden Allah'a bir yakarsaydınız, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Nasıl bir şeyse bu sana ulaşmak, ben istiyorum. Ruhum benden ayrılmalı, sana ulaşmalı, sende yok olmalı. Sana ait olan bir emanet bende var, biliyorum. Bu emaneti senin emrin var zaten. Üzerimize 12 defa farz kılmışım bunu. Sana yönelmeyi ve ruhumuzu sana ulaştırmayı. Ben bunu istiyorum. Böyle bir yakarışı şuradan kalbinizden yapmanız lazım sevgili kardeşlerim. Ne olur? Yapıp yapmadığınızı biz söylemeyeceğiz size. Siz anlayacaksınız. Bir de bakacaksınız. Namaz size
çok tatlı bir zevk olarak görünüyor artık. Namaz kılmaktan zevk alıyorsunuz. Namaz kılarken kendinizi bulutların üzerinde gibi hissediyorsunuz. Hafif, dünya sıkıntılarından uzaklaşmış bir namaz kılma. O zaman diyorsunuz ki, ha Allah Teala bu namazı gerçekten bize bir zevki yaşamamız için vermiş demek ki. Zikir yapıyorsunuz, gözleriniz kapalı ve kendinizi aydınlık bir dünyada hissediyorsunuz. Sanki boşluktasınız. Sanki o oturma şeklinizi biliyorsunuz. İki ayağınızın ayak bilekleri üst üste gelecek. Sol tarafınızda onlar yer alacak. Ayaklarınızı bükeceksiniz. Kan deveranına müsait bir zemin oluşturacaksınız böylece. Ve de zikredeceksiniz. Vücudunuzun yedi noktasında zikrinizi artırarak zikredeceksiniz. Tabii başlangıçta sadece sol göğsünüzün altında bu işi yapacaksınız. 15 bine kadar yeriniz orası. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Nasıl dileyeceksiniz? Kalbinizden dileyeceksiniz. Gerçek bir arzu olacak bu. Ruhumu sana ulaştırmak ve sana ulaşmayı dilediğim şu andan itibaren ben senin evliyan olmak istiyorum. Dostlarından birisi olmak istiyorum. Beni dostluğuna kabul et ya Rabbim. İçimde bu talebi kalbimden gelen bir talep olarak gerçekleştir. Ben sana ulaşmayı diliyorum. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir talebin var olması demek, sizin mutlak kurtuluşunuz demek. İyi ama diyenler var. Gene sen diyorsun ki, bir insanın cennete girebilmesinin ölçüsü, onun kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Ben ki 60 senedir günahlar işleyip duruyorum. Bu kadar çok günahtan sonra ben Allah'a ulaşmayı dediğim zaman ne yazar ki bu? O günahlarım gene duruyor yerlerinde. Allah'a ulaşmayı dedim diye Allah talebine hop doğru posta cennetine mi alacak? Evet. Tamam. Tam 12'den vurdunuz. Evet. Allah sizi doğru posta cennetine alacak. Sadece bir tek dileğiniz sebebiyle, Allah'a ulaşmayı dilemenin sebebiyle. Ya sevgili kardeşlerim, işte Kur'an bunu söylüyor. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki, öyle büyük bir sevgisi var ki, siz insan olarak yaratıldınız, size kim olursanız olun, dünyadaki en büyük günahları işleseniz de Allah için fark etmez. O bütün günahlarınızı örtmeye hazır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala buyuruyor ki, Allah'a Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Allah'a yönelin ki, Allah'a ulaşmayı dileyin ki, Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı, vasıl etmeyi dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Evet, evet, yanlış duymadınız. Günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Ne yapacakmışsınız? Bir dilekte bulunacakmışsınız Allah Teala'ya. Ya Rabbi diyecekmişsiniz. Ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bunu üzerimize zaten 12 defa farz kılmışsın sen.
bu farzı ben gerçekleştirmek istiyorum. Ben bu hayattan bıktım. Bu her an yeni bir günah işlediğim ve beni devamlı mutsuz kılan olayların içinde yaşadığım, bu dünyadan bıktım. Ben bu hayatı istemiyorum. Ben mutsuzum. Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu mutsuzluğun hangi derinliğinde olursanız olun, bu bataklığın hangi derinliğinde olursanız olun, oradan sizi Allah-u Teala'nın mutlaka kurtaracağı bir imkanınız var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Biliyoruz ki hala bir kısmınız bize inanamayacaksınız. Ben bu kadar büyük günahlar işleyeyim de Allah Teala beni bu kadar günah bataklığından kurtarsın da cennetini alsın ha. Sebebi de sadece benim ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum demem olacak ha. Bu dileği kalbimden dersem Allah Teala beni cennetine alacak. Olur mu böyle? Olur mu diyor. Biz de diyoruz ki olur olur. Böyle olur. Neden böyle olur? Çünkü Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Aynen böyle söylüyor. Enfal 29'da Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine aminu." Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. "İn tettekullâhe." Eğer Allah'a karşı takva sahibi olursanız. Yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz. "Yec'al lekum furkânen." Sizin için furkanlar kılarız. Furkanlar doğruyu yanlıştan ayırma yetenekleri. "Ve yükeffir anküm seyyiatüküm." Ve sizden günahlarınızı örteriz. Örterim diyor Allah Teala. "Ve yağfir lekum." Ve size mağfiret eder. Günahlarınızı sevaba çevirir. "Vallahi zülfadil azim." Allah büyük fazıl sahibidir. Öyleyse amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olanlardır. Bunlar takva sahibi oldukları zaman Allah-u Teala onların günahlarını örteceğine garanti veriyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir müessese Allah'ın garantisinde bir dünyanın varlığını işaret ediyor hepimize. Allah'ın garantisinde bir dünya. Şu dünyada yaşıyorsunuz. Bu dünyada mutlu olmalısınız. Mutlu olmak için yaratıldınız. Mutsuzluğunuzun arkasında Allah yok. Başka birisi yok. Şeytan yok. Sadece siz varsınız. Çevrenizdeki bütün olaylar dizisini dizayn edecek olan Allah'tır. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman her şey farklı bir hüviyet kazanacak. Size Allah-u Teala hem dünya mutluluğunun yarısını verecek, yani dünyadaki her 24 saatinizin 12 saati mutlu olarak geçecek, yarısında da mutsuz olacaksınız. Şu anda tamamen mutsuzsunuz. Kimler kendisini mutsuz hissediyorsa onlara sesleniyoruz. Ben mutluyum diye kendini aldatanlara da sesleniyoruz.
Ben mutluyum diyen siz sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir bilir misiniz? Ben zaten mutluyum diyorsunuz, mutluluk devamlı bir vetiredir. Hangi şartların içinde olursanız olun mutlu musunuz? Bir yakınınız öldüğü zaman neden o kadar üzülüyorsunuz? Ya da size birisi ağır bir söz söylediği zaman neden o kadar üzülüyorsunuz? Mutluluk öyle bir vetiredir ki kesintisizdir. Hadi gelin sizinle mutluluğun tarifini yapalım. Dünya mutluluğundan bahsediyoruz. Birinci özellik, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın, savaşın, anlaşmazlıkların bittiği noktadır. Orada kavgalar bitmiştir. Sulh ve sükun hakimdir. Onun için kişi mutludur. İkincisi, mutluluk devamlı bir vetiredir. Yani kesintisizdir. Mutlu olan bir insan daimi zikrin neticesinde nefsindeki bütün afetler temizlenmiş olan bir insan hangi şartlar içinde olursa olsun o hep mutludur. Hiçbir şey onun mutluluğunu yok edemez. Kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Üçüncü faktör, bu mutluluk onun iç dünyasında da vardır. Nefsiyle ruhu arasındaki diyalektik kavga sona ermiştir. Dış dünyasında da vardır. Başka insanlarla olan kavgası da bitmiştir. Başka insanlar ona karşı kavgaya devam edebilirler. Ama o onlara karşı kavga sahibi değildir. Artık onlar onun muhatabı değildir. Onun muhatabı sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Mutlu olmayan insanları mutluluğa ulaştırmaya adamıştır kendisini. Demek ki iç aleminde bu kişi kesintisiz bir mutluluğun sahibi. Sulh ve sükun içerisinde nefsiyle ruh arasındaki kavga bitmiş. Dış aleminde kesintisiz bir mutluluğun sahibi, başkaları ona düşman olduğu için devamlı sataşacaklardır. Ama o, onların sataşmalarına aldırmaz bile. Ve üçüncü açıdan bakıyoruz meseleye. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde de mutlak bir saadetin sahibidir. Neden? Bu saadet iki ayrı cepheden şekillenir. Bir, Allah'ın emirleri. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. İki, Allah'ın yasakları, yasaklardan da hiçbirisini işlemez. Ne oldu? Bu kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bittiği için kesintisiz bir mutluluğun sahibi. Bu kişi dış dünyasında dışarıdaki insanlarla kavgası bittiği için kesintisiz bir mutluluğun sahibi. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde kesintisiz bir mutluluğun sahibi. İşte o insan dünya mutluluğunu yaşayandır. Sorun bakalım şimdi kendinize sevgili kardeşlerim. Öyle misiniz? Ama öyle olabilirsiniz. Ne diyorsunuz? Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan,
diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle faz ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bana mı öyle geliyor, yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor, bize mi öyle geliyor diyeceğiz bir gün. Hı? Her şeyin öylesine güzel olduğu bir dünya yaratmış ki Allah-u Teala, sevgili kardeşlerim. Ona yaklaştıkça bu güzelliği daha üst boyutta yaşayacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman daha üst boyutta yaşayacaksınız. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en üst boyutta yaşayacaksınız. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 21. basamak, 22. basamak. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 22. basamaktaki zikriniz normal standartların henüz altındadır. 33 bin zikre ulaşan herkesin ruhu Allah'ın normal standartlarda 5-6 aylık bir zaman parçasında ulaşır. Allah'ın zatında ruh yok olur. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Fizik vücudunu teslim ettiğiniz zaman %81'i yok olmuştur. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Ulu'l-Erbab olacaksınız, arkasından ihlas makamının sahibi olacaksınız. Büyük zevki daimi zikre ulaştıktan sonra yaşayacaksınız. Öyle bir güç verir ki Allah-u Teala, bütün problemlerin üstesinden gelirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi en güzel standartlarda yaşamak istiyor musunuz? Bir başka ifadeyle soralım. Mutlu olmak istiyor musunuz? İstiyorsanız alternatif yok. İkinci bir yol yok. Sadece bir tane yol var. Bu yolun giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu Kur'an-ı Kerim'de ya Allah'a yönelmek için üzere yönelmek
kelimesiyle ifade edilmiş. Allah Teala Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine diyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah Teala? Takva sahibi ol diyor. Ve sana Furkanlar versin Allah ve bu Furkanlar verilirken günahların da örtülsün diyor. Yani biz insanlara düşen şey Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a mülaki olmayı dilemek demek. Sadece iki türlü insan yaşar. Allah'a mülaki olmayı dileyen insanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyen insanlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri oldukları yerde bırakır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri, Allah'a yönelmeyenleri, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Ve kim Allah'a yönelirse, öylece takva sahibi olursa, onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse, onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırır diyor. İfade son derece açık ve kesin. Onların ruhlarını Allah kendisine ulaştırır diyor. Rad 27'ye de beraberce bakalım. Aynı şeyi göreceğiz. Rad 27. Ve yekulüllezine keferu levla unzile ileyhi ayetun. Ve kafirler derler ki ona bir ayet indirilmeli değil miydi? Min Rabbih Rabbinden. Kul de ki innallâhe yudillü men yeşâhü. Allah dilediğini dalalete bırakır. Ve yehdi ileyhi men enâb. Ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Peki dalalete bıraktığı dilediği kimseler kim? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, enâb olmayanlar. Aminu olmayanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala aminu olanların dostudur. Bakara 257'de diyor ki Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum minezzulumati ilen nuri. Allah amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyerek mümin olanların dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Aminu kim olmuşsa o mutlaka zulmetten nura ulaşacaktır.
böyle bir şey içinse ilk adım Allah'a ulaşmayı dilemektir. Vellezine keferu diyor Allah Teala aynı ayette. Onlar ki kafirlerdir. Evliyahümü tagute, tagutun onlar dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da hidayete erdikten sonra tekrar zulmete döndürürler diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah sizi seviyor. Çok seviyor. Ve şeytanın eline bırakmak niyetinde değil. Peki, şimdi biz size sormaz mıyız yani? Allah Teala sizi bu kadar çok seviyor. Ve sadece bir tek dileğinizle sizi cehennemden kurtaracağına dair garanti veriyor. Sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, cehennemden mutlaka kurtulmanızı, birinci kat cennete mutlaka ulaşmanızı ifade eder. Ama Allah Teala sizi burada da bırakacak değil. Çünkü sözü var. Siz eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz sizi kendisine ulaştıracak. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 14. basamakta irşat makamına ulaşır. Tabiyeti gerçekleşir. Burası ikinci kat cenneti garanti eder. Her tabi olan kişi Allah Teala'dan 7 tane nimet alacaktır. Aldığı 12 ihsana ilaveten 7 tane de nimet alacaktır. Ve ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Daha ötesi var mı? Elbette var. Allah Teala onun ruhunu ona hiç sormadan kendisine ulaştıracaktır. Neden sormadan diyoruz? Çünkü o kişinin iç dünyasını Allah tezyin edecektir. Yani güzelliklerle donatacaktır. Yani o kişi sadece kendine düşen bir tek şeyi yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bundan sonrası Allah'a aittir. Allah ona öyle bir sevgi verecektir ki bu kişi namazı sevecektir. Allah sevdirecektir. Bu kişi oruç tutmayı sevecektir. Tabiyetinde ilk perşembe oruç tuttuğunda açlık duymayacaktır. Bu kişi zekatı sevecektir. Verdikçe Allah'ın kendisine daha bol ne kadar çok para verdiğini görecektir. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra bu kişi zikri sevecektir. İşte Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadet zikirdir. Her ne kadar biz insanlar onu namaz zannedersek de Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat

Diyor ki Allah Teala onlara, sana vahyettiğim Kur'an'ı oku, tilavet et, anlat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkere. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve lezikullahi ekber diyor Allah Teala. Ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek ibadetlerin en büyüğü. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyacak olan, nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. Nefsinin kalbi kapkaranlıktır. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah-u Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. Öyleyse nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki felah bulasınız. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah bütün günahlarınızı örtsün. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah bütün günahlarınızı sevaba çevirsin. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bir şey ispat ediyorsunuz. Allah'ı sevmiş olduğunuzun kesin ispatı bu. Allah'ı seviyorsunuz ki bir sevgiliye kavuşmak için Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Böyleyse otomatik sistemler çalışır. Siz Allah'ı sevdiğiniz zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah da sizi sever. Severse ne yapar? Furkanlar verir. Günahlarınızı örter. Arkasından da günahlarınızı sevaba çevirir. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu? Var. Mutluluk mu? Sizin için. Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızda, dileklerimizde, niyazlarımızda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة والصلوات اللهم صل على محمد في سنة.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. İslam'ın bugünkü durumu. Sevgili kardeşlerim, İslam alemi geçmiş yıllarda bir üstün hizmet anlayışının içindeydi. İnsanlığa hizmet açısından ilme, fene, İslam alemi çok şeyler kazandırmıştır. Avrupa'ya medeniyeti götüren Endülüs Devleti olmuştur. İlim oradan bütün Avrupa'ya yayılmıştır. Ve İslam aleminin düşünürleri İslam'a çok şeyler kazandırmışlardır. Bir El-Cabir, bugün cebir dediğimiz konuyu ortaya koyandır. Yani negatif değerleri matematiğe kazandıran ilim adamı. Sadece pozitif değerler bilinmekteydi o güne kadar. El-Cabir ilk defa olarak sıfırın altındaki değerleri matematiğe kazandırdı. Böylece matematik ilmi cebiri kazandı. Sıfırın altındaki değerlerle matematik ilmi Kur'an gerçeğine ulaştı. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Yani ne kadar pozitif değer yarattıysak o kadar da onun negatifini yarattık diyor Allah Teala. Ve sıfırdan artı sonsuza kadar olan ne kadar sayı varsa sıfırdan eksi sonsuza kadar da o kadar sayı var. Öyleyse Kur'an gerçeği matematiğe El-Cabir zamanında sokulmuştur. Ve Allah'ın biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık kanunu şekillenmiştir. Bugün insanlar nükleer fizikte ve nükleer kimyada Allah'ın Kur'an'da temel hedef olarak gösterdiği asli muhtevaya ulaşamamış durumdadırlar. İnsanlar negatif değerleri arıyorlar. Yani karşıt elektronların nerede depolandığını arıyorlar. Elektronlar bu alemin varlıkları olduğu için her yerde, her fırsatta gözlenebiliyor. Ama karşıt elektronlar gözlenemiyor.

The insanlar Allah'ın kanunu bilmedikleri için bugün de 21. asırda da hala maddenin temel faktörleri belli değil. Bundan asırlarca önce El-Cabir matematik ilmine negatif değerleri sokmayı başarmıştır. Yani matematikte bir devrim gerçekleştirmiştir. Bu sebeple Allah'ın kanuna uygun bir sonuç matematiğe yerleşmiştir. Artık ilim negatifi de pozitifi de kaplayan, sıfırın altını da üstünü de içeren bir bütünü oluşturmaktadır. ...1920'li yıllarda Almanya'da von Braun'un devreye soktuğu füzeler ...1600'lü yıllarda Ragari Hasan Çelebi tarafından gerçekleştirilmiştir. Ve barutu macun haline getiren Lagari Hasan Çelebi füzenin üzerine kendisi de binerek havada uçmayı ve bir tarlaya inmeyi başarmıştır. Ondan ...400-500 yıl sonra insanlar füzeyi devreye soktular. İlk kanat takıp uçan kişi Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar uçabilen Hezarfen Ahmet Çelebi'dir. Kanat takıp kuş gibi uçmayı başarmıştır. Kağıdı devreye sokan da İslam alemidir. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman Osmanlı devrinde İslam'ın Batı'dan çok farklı üstünlükler taşıdığını görüyoruz. Batı aleminin, Avrupa'nın hanlarındaki içki, fuhuş, cinayetler her an birbirini takip ederken Osmanlılar kervansarayları vücuda getirdiler. Her dinden olan, herkese açık olan Osmanlı'nın kervansarayları, herkese belli bir süre dinlenme hakkını veriyordu. Ve de orada kavga gürültü asla olmazdı. Hangi dinden olursa olsun insanlar orada hak sahibiydi. O vakfın misafiriydiler. Her kervansaray bir vakıftan beslenirdi. Ve insanlara insan muamelesinin yapıldığı bir devreydi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dizaynına baktığımız zaman Osmanlı'nın başlangıç devirlerinden itibaren Avrupa'ya açılım, Osmanlı'yı Allah'a yakın insanların oluşturduğu bir bütünlüğe kavuşturdu.
gerek Ahi Evran Teşkilatı olsun, gerek Bacıyan-ı Rum Teşkilatı olsun, erkekler ve erkek evliyalar ve hanım evliyalar ayrı ayrı bütünü oluşturdular, insanlara ahlakı öğrettiler. Ve tıp ilminde şifa evlerini açan Osmanlılar, tıp ilminde örnek insanlardılar. Osmanlı her şeyiyle Batı'ya örnek olmuştur yükselme devresi boyunca. Yani 1299'dan 1687'ye kadar. Yaklaşık 400 yıllık bir yükselme devresi. İslam alemi Batı'da yıldız gibi

dünyadan 30 kilometre yukarıdan çekilen bir fotoğrafla, bugün çekilen bir fotoğrafla, yani zamanımızda 20. asırda çekilen bir fotoğrafla aynı özellikleri taşıyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri mezarının üzerine biz uzayı Tilo'nun sokaklarından daha iyi biliriz diye yazıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam gerçekten dünya üzerinde büyük bir ilmi faaliyet göstermiştir. Başarılı bir geçmişi söz konusu olmuştur. Sonra üstünlük adım adım batıya geçmiştir. Makine devrimi baştan aşağı batının eseridir. Ama sevgili kardeşlerim, ilk dişliyi bulan Ebu'l-İz'dir. Dünya üzerindeki ilk dişli tatbikatı Ebu'l-İz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir İslam alimi. Şimdi neticeye bakıyoruz. İslam alemi bugün perişan bir durumdadır. Dünya üzerindeki araştırma geliştirme laboratuvarlarının en üst seviye olduğu ülke Japonya'dır. İslam alemi ise bu araştırma geliştirme laboratuvarlarının en az olduğu bir dizaynı gösteriyor. İslam alemi yoksul bir noktaya itilmiştir. Dünyada medeniyeti temsil eden ülkeler hep Hristiyan ülkeler olmuştur. Ve adım adım İslam alemi daha geride kalmıştır.

geri kalmışız deyince akla İslam geliyor. Sevgili kardeşlerim, acaba arkasında ne var biliyor musunuz? Neden İslam alemi dünya üzerinde artık söz sahibi değildir? Çünkü İslam alemi İslam'ı yaşamıyor. Dünyanın en geri kalmış ülkeleri gerçekten teşhis doğrudur, İslam ülkeleridir.

Kadına İslam ülkeleri demek doğru mu? O da ayrı bir konu. Çünkü bugün dünyada artık İslam'ın yaşandığı bir ülke yok. Her ülkede küçük topluluklar, belki oradaki nüfusun onda birinden daha az insan, 14 asıra belki Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlar. Ama bugün büyük çoğunluk İslam'ı yaşamıyor. Türkiye'de İslam'ı yaşamayan ülkelerden biridir. Ama aslında İslam'ı şeriat açısından

yaşadığını iddia eden ve şeriat içlerinde yaşayan ülkelere baktığımız zaman onların da aslında İslam'ı yaşamadığını görüyoruz. İslam sadece şeriatın tatbik edildiği bir dizaynı ifade etmez. İslam mutluluktur. İslam'dan her açıdan kopmuşuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugünkü İslam'a baktığımız zaman görüntünün bu kadar korkunç oluşu, Batı'dan bu kadar İslam aleminin geri kalmış oluşunun arkasında adına İslam alemi dediğimiz alemin aslında İslam'ı yaşamadıkları gerçeğiyle karşı karşıyayız. İslam'ın yaşandığı devrelerde İslam alemi de Osmanlı da dünyaya örnek teşkil etmişti. Ama adım adım İslami yaşantı daha küçük, daha küçük, daha küçük kitlelerin yaşadığı bir din oldu. Bugün İslam ülkelerinde İslam'ı yaşayanlar o ülkenin onda birinden %10'undan daima daha aşağıda kalanlardır. Diyen olacaktır ki gerçekten İslam'ı yaşayan ülkelerde herkes yaşıyor. Mesela Suudi Arabistan'da, mesela Arap ülkelerinin diğerlerinde. Bu sadece bir iddiadır sevgili kardeşlerim. Aslında toplumun büyük kısmı yaşamıyor. Şer'i hükümlerin tatbikatı başka şey, İslam'ın yaşanması başka şeydir. İslam bir manevi yaşam halidir ve İslam ülkelerinde bu olay yaşanmıyor. Böyle bir şey için bugün yaşanan İslam'a beraberce bir göz atalım. Bütün İslam ülkelerinde büyük çoğunluk, yani insanların %90'dan fazlası İslam'ı bugünkü tatbikatıyla yaşamaktadırlar. Yani İslam bütün İslam ülkelerinde namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekle çevrelenen bir İslami faaliyeti ihata eder. Bunun ötesinde sadece çok geniş kapsamlı bir fıkıh ilmi öğrenilmekte ve öğretilmektedir. Ama bu da İslami yaşantıya bir tesir, yani İslam'a döndürecek bir tesir icra etmemektedir. Evvela İslam'ı yaşamak, bu İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. Daha başka bir ifadeyle İslam'ın 5 şartı sadece ibadetlerdir ve o da eksiktir. Bu 5 şartın içerisinde zikir yok. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'da zikri farz kılmış. İslam büyük eksikliklerin yaşandığı bir dünya nizamı kurmuş kendisine. Asılların hepsi
Şeytanın İslam ülkelerindeki hüküm ferma hedefleriyle İslami özelliğini kaybetmiş. Artık Kur'an'daki İslam bugün dünyadaki İslam ülkelerinde yaşanmıyor. İşte orada şeriat yaşanıyor, İslam daha nasıl yaşanır diye sual edenlere cevabımız var. İslam'ın evvelce nasıl yaşandığına bakmak mecburiyetindeyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki İslam'a bakmak mecburiyetindeyiz. İşte onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Allah'ın Kur'an'da İslam olarak indirdiği gerçek İslam'ı yaşadılar. Ve bugün İslam ülkelerinin toplam nüfusunun %90'dan fazlası Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyor. Kur'an'daki İslam bütün boyutlarıyla unutulmuş bir İslam'dır. İşte unutulmadığı devrede, var olduğu devrede İslam dünya üzerinde söz sahibi olmuştur.

Öyleyse bir İbn Haldun'a baktığınız zaman astronomide virgülden sonraki altı rakamı her seferinde tutturduğunu görürüz. Sevgili kardeşlerim, gelin sizinle bugünkü İslam alemine bakalım. Acaba 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşıyor mu İslam ülkeleri bugün? Ne yapmış sahabe? Hangi dizaynı yaşamışlar? Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı dilemek dediğimiz zaman kimse anlamıyor ne söylediğimizi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya aminu kelimesiyle ifade ediyor bunu ya da minib kelimesiyle, enab kelimesiyle, yünib kelimesiyle, minibine kelimesiyle ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim'de aminu kelimesi mümin olmayı ifade eder. Amin olan kişi mümin olmuştur. Lügat manasından hareket ettiğimiz zaman mümin olmak inanmak demek. Kime? Allah'a. Mümin olan kişi Allah'a inanan kişi manasına geliyor ve gerçekten lügat manasına göre herkes Allah'a inandığı cihetle herkes mümin zannediyor kendisini. Kur'an-ı Kerim'de iki tür aminü kelimesi kullanıyor Allah-u Teala. Bir, Allah'a inanan kişi, o da amin adıyla anılıyor. İki, Allah'a inanan ama aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin. O da ya aminü kelimesini ifade ediyor ya da yünip veya münip kelimesini ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala diyor ki: "Ey amil olanlar, takva sahibi olun." Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınıza mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse buradaki Allah-u Teala'nın ameni olanlar olarak vasıflandırdığı kişiler henüz Allah'a ulaşmayı dilememişler. Allah'a inanıyorlar ama Allah'a insan ruhunun ulaşması konusunda bir dileğin sahibi değiller. Çünkü onlara Allah-u Teala aminu olanlara diyor ki takva sahibi olun. Yani henüz takva sahibi olmamış bir aminu olan var ki takva sahibi olmaktan Allah-u Teala'nın muradına bakıyoruz. Günah furkanların verilmesi ve günahların örtülmesi. Belli ki birinci aşamada bir takva sahibi olur. Yani Allah'a ulaşmayı dileme. Öyleyse Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala aminu kelimesini kullanıyor. Ama bu aminu olan kişi takva sahibi olan kişi değil.
Şimdi aminül kelimesinin bir başka yerde daha kullanıldığına şahit olalım beraberce. Yunus suresi 62, 63, 64. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve hilaleti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Yani cehennemden kendilerini kurtarmışlar bu amin olanlar kimse. Bu Allah'ın evliyası kimse cehennemden kendilerini kurtarmışlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. İşte gene amenü kişi ama takva sahibi olmuş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki amel olan kişilere takva sahibi olun ki Allah size furkan versin, günahlarınızı örtsün diyor. Burada ise amel olanların takva sahibi olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse bir Allah'a inanan insan Kur'an-ı Kerim'de amel olarak geçmiştir. Aminu billahi diyor Allah Teala Allah'a amel olan kişi. İki, gene amin olan kişi ama takva sahibi. Peki burada aminü kelimesiyle takva sahibi olan kişiyi gördük. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti diyor Allah Teala. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler. Amin olan kişiye, amin olarak takva sahibi olan kişiye. Öyleyse bunlar kurtuluşa ulaşmış olanlar. İşte buradaki amin olma dizaynına bir göz attığımız zaman bunun takva sahibi olan bir amini olmak hüviyetine girdiğini görüyoruz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı dileyen bir amini olmak burada söz konusu. İşte Allah Teala Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerinde şunları söylüyor. La ikrahe fid din, dinde zorlama yoktur. Kad tebeyyene rüştü minel gay. Rüşt ile gay tebeyyün etmiştir. Beyan edilmiştir. Birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Yani irşada ulaştıran, Allah'a ulaştıran yolla, gaye ulaştıran, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Hemen yu'min billahi hemen yekfur tağuti ve yu'min billahi فَكَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى لَاَنْفِسَامَ لَهَا. Kim tağutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa, reddederse ve Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba
sımsıkı yapışırlar. İşte burada tağutu reddetmek ve Allah'a aminu olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün oluyor. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın ipine sımsıkı tutunanlardır. Âl-i İmrân 103'te Allah Teala va'desemu bihamdillahi cemiyan diyor. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın diyor. Ve la teferruku ve fırkalara ayrılmayın diyor. Anlıyoruz ki Allah'ın ipine sarılanlar fırkalara ayrılmayanlar. Yani Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Burada da Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler söz konusu. Rum 31'e bakıyoruz. Münivine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah-u Teala. Allah'a yönel ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl, müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Grup grup olmuşlardır. Her grup kendi elindekiyle ferahlanır. İşte fırkalara ayrılanlar şirktekiler, fırkalara ayrılmayıp da tek bir fırkada olanlar takva sahipleri, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse 73 fırka, 72 tanesi fırkalara ayrılmış durumda. 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte bu olay, Allah'a ulaşmayı dileme, bütün İslam alemi tarafından artık unutulmuş. Allah Teala devam ediyor ayetin gerisinde 257'de. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Vellezine keferu evliyahmet tagute yuhricunehum minen-nuri ilez-zulumati. Diyor ki Allah amel olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Ne oldu? Bu kişi tağutu inkar etti ve rüştü kendisine yol edindi. Hemen yekür. Tağutu ve yu'min billahi. Kim tağutu inkar eder de Allah'a amel olursa. O bu kişinin buradaki amin olma sözüyle Allah'a ulaşmayı dilediği nereden çıkıyor? Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır. Allah'ın ipine sımsıkı sarılır diyor. İşte bu Allah'ın ipi ise fırkalara ayrılmamaktır. Allah kimin dostudur? Amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Neden? Onların nefs tezkiyesi yapmasını sağlar. Nefslerinin kalbi nurda dolar. Bu onların zulmetten nura ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, amin olan müminler bunlar. Allah onların dostu. Peki kafirler? Kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler diyor. Öyleyse burada apaçık bir olguyla karşı karşıyayız.
Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluşa ulaşanlar, takva sahipleri, dünyada da ahirette de mutlu olacak olanlar, onlar. Ama gelin görün ki, bütün İslam alemi Allah'a ulaşmayı dilemeyi tamamen unutmuşlar. Böyle bir şey kendilerine söylendiği zaman şiddetle itiraz ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, şiddetle sadece itiraz ediyorlar. Bu itiraz neyi oluşturuyor? Allah'ın hakikatleri karşısında rezistansı, karşı çıkışı oluşturuyor. Ve din alimleri sadece bunu değil, bunun arkasından gelen safhalardan da artık haberdar değiller. Bu söylediğimiz Allah'a ulaşmayı dileme, böylece amel oluş ve takva sahibi oluş, kişinin tağutun kulu olmaktan kurtulması, Allah'ın kulu olması. Sadece kurtuluşun birinci aşaması. İslam alemi bundan 14 asır evvel öyle bir hayatı yaşıyordu. Hepsi Allah'a ulaşmayı diliyorlardı. Hepsi bundan sonraki safhaları da gerçekleştiriyorlardı. Öyleyse bugünkü İslam aleminde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey artık yok. Üniversitelerin müfredat programlarını araştırıyoruz. Mevcut değil. Bugünkü İslam alemi Allah'a ulaşma dileğinin tamamen dışında kalmış. Öyle bir şey yok diyorlar. Allah'a inanmak var veya inanmamak var. Allah Teala da diyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, bir, küfürdesiniz. İki, dalalettesiniz. Üç, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Dört, gideceğiniz yer cehennem. Beş, tağutun kulusunuz. Altı, tağutun dostusunuz. Yedi, hüsrandasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar açık ve kesin çizgilerle Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların hüviyetini çizerken, kurtuluşlarının mümkün olmadığını söylerken, insanların bundan haberdar olmaması artık dinlerini unuttuklarını göstermiyor mu? Görüyorsunuz ki söylediğimiz her şey Kur'an ayetleriyle söyleniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu ilmi bize öğretti. Ve İslam ülkelerine baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olayın mevcut olmadığını görüyoruz. Sonra büyük çoğunluğun mürşitlere ulaşmadığını görüyoruz. Mürşit din adamları tarafından reddediliyor. Allah Teala ise mutlaka mürşide ulaşmak geldiğini ifade ediyor, farz kılıyor bunu. İşte ya eyyühellezine aminu amenüttekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun, yani ikinci takvanın sahibi olun. Sizi Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan isteyin. Diyor Allah Teala, üzerimize farz kılmış bunu. Mürşidimizi Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan istememiz farz kılmış, kılınmış ve hacet namazını kılıp Allah'tan soruyor insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemişse kişi mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Bu ikinci safha, birinci safha yaşanmadığı için
büyük kitlelerde, İslam alemindeki büyük kitlelerde ikinci kesimde yaşanmıyor. Koyu bir taassup her şeye hakim olmuş ve bu ilimsizlik karanlığında ilmin aydınlığına geçit vermiyor taassup. Bizim dinimiz bize yeter diyorlar. Biz İslam'ın beş şartını yaşarız ve de doğru cennete gideriz diyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, bu Kur'an'ın insanlara emrettiği ikinci safa, 14. basamağı ifade eder, mürşide ulaşmak. O güne kadar kişi Allah'tan 12 tane ihsan alır. Tabi olduğu zaman da kişi Allah'tan 7 tane nimet alır kişi. Sonra bu mürşide tabiiyetle birlikte ruh, vücudu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Böyle bir yola çıkışta, Allah'a doğru yola çıkışta, ruhun 7 tane gök katını aşması söz konusudur. Böyle bir olay mürşide tabi olmadan gerçekleşemez. Bugün İslam aleminin büyük kısmında insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi bir mürşide ulaşmaya da sıcak bakmıyorlar. Zaten mürşide sıcak bakanlar, mürşidlerine tabi olanlar zaten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemişlerdir ki Allah Teala onları mürşitlerine ulaştırmıştır. Bunlar toplumun küçük bir kesimini oluşturuyor. Belki %10, belki biraz daha da az. İslam aleminin bugün büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi mürşitleri de reddediyor. Sevgili kardeşlerim, İslam'dan geriye kalan İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramaz. Ancak tabi olan kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefs tezkiyesinin her %7'lik fazla birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru bir gök katı yükselecektir. Gök katlarında 7. kata ulaşacaktır. 7 tane alem geçecektir. Ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse ve de bunun tabii neticesi olarak mürşidine ulaşmadıysa, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmadıysa hiçbir zaman Allah'a ulaşması mümkün değildir. 3. safhaya da gelemeyecektir. Ancak 3. safhaya gelenlere Allah bir taht ihsan eder. Ancak onlar günün yarısından daha fazla zikretmeye başlayıp söz sahibi olurlar. Ancak onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler. Bugün artık İslam aleminde büyük kesimde, büyük kitlelerde Allah'a fizik vücudunu teslim edeceği bir şey söz konusu değil. Orta yoldan git diyorlar. Onlar diyorlar, öyle olanlar aşırı dinciler diyorlar. Onlar diyorlar, irtica diyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu sebeple Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştırıp Allah'ın ermiş evliyası unvanını alanlar, o insanlara göre ham softalar, aşırı dinciler. Dinin bu kadar unutulduğu bir devirde yaşıyoruz. Onlar Allah'ın emrettiklerini yerine getirenler,
sahabenin yaşadığını yaşayanlar aşırı dinciler olarak değerlendiriliyor. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Kur'an'da hepsi açık olarak yer almış durumda. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Zümer Suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنْ اَعْبُدُوا اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjde de vardır. Kullarımı müjde ediyor Allah Teala. Sahabe kainatın en büyük müşriklerine tabi oldular Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Fetih Suresi'nin 10. ayet kelimesi. Sana tabi oldukları zaman diyor, sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Tabiyet de kesin. Hepsi tabi olmuşlar. Sonra hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kesin mi kesin? Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Diyor ki Zümer 18'de onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Hepsi hidayete ermiş. Hidayete ermek, ruhunu Allah'a ulaştırmak demek. İslam aleminde artık bu da unutulmuş durumda. Peki sevgili kardeşlerim, İslam'ın bugünkü durumunda ne var? Hiçbir şey yok sevgili kardeşlerim. Her şey yerle bir olmuş. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz beşimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. 25. basamağa da ulaşmışlar. Sonra hepsi muhlis de olmuşlar. Bakara Suresi 139. ayet-i kerime, hadi deyin ki diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, biz muhakkak ki ona, Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe muhlis olmayı da başarmışlar. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Daha sonra sahabenin irşada da ulaştığını görüyoruz. Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size fıskı, küfrü, isyanı kilit gösterdi. Hepinizin kalplerini kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Sonra da bütün sahabenin irşada ulaştığını, Allah-u Teala'nın onları irşat makamına tayin ettiğini ve tabiinin ensar ve muhacirine tabi olduğunu görüyoruz. Ve Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime, o sabikune lebeynin var ya, bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam aleminin her şeylerini kaybetmesinin arkasında Allah'ın bütün emirlerinin devre dışı kalması var. İslam'ın 7 safhasının 7'si de İslam aleminin %90'ı tarafından yaşanmıyor.
ediyorlar ki biz İslam'ız. İslam, Allah'a teslim olmak demek. Onlara soruyoruz. Neyinizi teslim ettiniz? Ruhunuzu mu? Veçinizi mi? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Hiçbirine cevap almak mümkün değil. Çünkü yaptıkları şey sadece İslam'ın 5 şartını yaşamak ve de öylesine inanmışlar ki böyle yaptıkları için cennete gireceklerine, başka birisi onlara İslam'ı yaşadığını zannediyorsunuz, hayır yaşamıyorsunuz, İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse cennete giremez dediği zaman küplere biniyorlar. İşte İslam böyle bir çıkmaz sokağın içinde sevgili kardeşlerim. Her şeyimizi kaybetmişiz. İslam adına, İslam Allah'a teslim demektir. Allah Teala ruhumuzun da ve içimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslimini farz kılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bütün sahabe gerçekleştiriyor ve İslam'ın böyle yaşandığı devrelerde Allah'ın evliyaları büyük alimler olarak devreye giriyor. Ve bugün İslam alimi dünyanın en geri ülkeleri olarak Allah'ın İslam'da murad ettiği her şeyi göz ardı etmiş bir durumdadırlar. Bizim ülkemizde de, bütün İslam ülkelerindeki ülkelerinde de realite budur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey son derece açık, kesin bir şekilde bellidir. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve geri kalan bütün safhaları gerçekleştirmek. İşte bunların hiçbirini gerçekleştirmeyen bir İslam alimi elbette dünyadaki en geri ülkeleri temsil edecektir. Eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç bu. Öyleyse görüyorsunuz ki bugünkü İslam alemi Allah'ın katında artık yüksek bir değer ifade etmiyor. İslam'ı yaşadıklarını zannedenler İslam'ı yaşamıyorlar. Allah'ın emirlerini, farzlarını yerine getirmiyorlar. İslam aleminde bugün Kur'an-ı Kerim'de zikir de, çok zikir de, daimi zikir de farz olduğu halde İslam aleminde zikir farz değildir. Ne ...32 farzda, ne 54 farzda zikir mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a dua ediyoruz. İslam alemi, İslam olmanın ilmini öğrensinler ve İslam'ı yaşasınlar. Gelecek günlerde inşallah bütün dünyaya bu yayılacaktır. Kur'an'daki İslam. Ve İslam, İslam aleminde yeniden yaşanacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bütün kavimlerde. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler.
1: Araf suresinin 133. ayet-i kerimesi. Bundan taraflıların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, yiğit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her devirde aynı şeyler oluyor. Allah'ın Resulü aralarından çıkıyor ve Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Bunun üzerine toplumun çok büyük bir kısmı mutlaka ona karşı çıkıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sahte peygamber demişler. Bütün peygamberlere, bütün resimlere hep aynı şeyler söylenmiş. Ve hep inkar edilmişler. Hep reddedilmişler. Onun üzerine Allah-u Teala mutlaka cezalandırmış. Zamanımızda da aynı şeyler oluyormuş.
0: Ve Resul dedi ki, Ya Rabbi, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti.
1: Her devirde Allah'ın Resulleri onlara Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bana tabi olun ki mümin olasınız, velayetten kurtulasınız. Öyleyse Allah Hazreti Musa zamanında da onun bütün kavminin mutlu olmasını istiyordu. Hazreti Musa'ya verdiği görev de o insanları o mutluluğa ulaştırmaktı. Tabi olsalar da hepsi mutluluğa ulaşacaklardı. Ama tabi olmadılar.
0: Doğan Suresi'nin 12. ayetinde Rabbimiz bu azabı üzerimizden kaldır çünkü biz de müminiz. Nerede onlarda ibret almak? Onlara açıklayan bir Resulümüz geldi, ondan yüz çevirdiler. Gerçekten öyle. Allah'ın Resulü geliyor, Resul'den yüz çeviriyorlar. Ona öğretilmiş diyorlar, şeytandan vahiy alıyor diyorlar. Delidir diyorlar. Onun sözlerinden ibret almıyorlar.
2: Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? Ha benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri o kadar seviyorum ki bir bilseniz.
0: Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. Üçüncü kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin.
3: Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda.
0: Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam. Muhakkak ki nefs mutlaka sui olanı, şerri, kötülüğü emreder. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Muhakkak ki Rabbim mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderen ve merhamet edendir. Ve melik şöyle dedi: "Onu bana getirin. Onu kendim için seçtim." Onunla konuşunca, "Muhakkak ki sen bugün bizim yanımızda mevki sahibisin, eminsin, güvenilir kişisin," dedi. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi: "Beni bu yerin hazineleri üzerine sorumlu kıl. Muhakkak ki ben iyi korurum, iyi bilirim." Ve işte böylece Yusuf aleyhisselamı yeryüzünde yerleştirdik, mevki sahibi yaptık. Onun yeryüzünün dilediği yerine yerleşti. Dilediğimiz kimseye rahmetimizi göndeririz ve muhsinlerin ecrini, mükafatını zayi etmeyiz. Ve mutlaka amenu olan, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler için ahiretin ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmanın ecri, mükafatı daha hayırlıdır. Ve onlar takva sahibi olmuşlardır. Ve Yusuf aleyhisselamın kardeşleri geldiler ve onun yanına girdiler. Onlar onu tanımadıkları halde o onları hemen tanıdı. Ve onların zahire yüklerini hazırlayınca şöyle dedi: "Sizin babanızdan olan diğer kardeşinizi bana getirin. Ölçüyü tam ifa ettiğimi görmüyor musunuz? Ben ikram edenlerin en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz, o takdirde benim yanımda sizin için bir ölçek, zahire bile yoktur. Ve bir daha yanıma gelmeyin, bana yaklaşmayın. Onu babasından istemeye çalışacağız ve biz bunu mutlaka yaparız," dediler. Adamlarına, yardımcı gençlere şöyle dedi: "Onların erzak bedellerini yüklerinin içine koyun, geri verin. Umulur ki onlar ailelerine geri döndükleri zaman onu fark ederler, böylece geri gelirler. Böylece babalarının yanına döndükleri zaman babalarına şöyle dediler: "Ey babamız, bize ölçek, erzak verilmesi yasak edildi. Artık kardeşimizi bizimle gönder ki biz ölçekle erzak alalım. Muhakkak ki biz onu gerçekten koruyanlarız." Yakub aleyhisselam şöyle dedi: "Ancak daha önce onun kardeşi için sizden emin olduğum gibi onun hakkında size güvenir miyim? Fakat Allah koruyucuların en hayırlısıdır ve o rahmet edenlerin en çok rahmet edenidir." Ve yüklerini, metalarını açtıkları zaman sermayelerini kendilerine iade edilmiş buldular ve şöyle dediler: "Ey babamız, daha ne isteriz? Bunlar bizim sermayemiz. Bize geri verilmiş ve ailemize gene erzak getiririz ve kardeşimizi koruruz. Erzakımızı bir deve yükü daha artırırız. İşte bu az bir miktardır." Yakub aleyhisselam, "Sizin kuşatılmanız hariç onu mutlaka bana getireceğinize dair Allah adına bir misak, kesin söz verinceye kadar onu sizinle göndermem," dedi. Bunun üzerine ona misaklerini verdiler. O zaman şöyle dedi: "Allah bizim söylediklerimize vekildir." Ve şöyle dedi: "Ey oğullarım, bir tek kapıdan girmeyiniz. Ayrı kapılardan giriniz. Allah'tan olan bir şeyi sizden gideremem. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben ona tevekkül ettim. Artık tevekkül edenler de ona tevekkül etsinler." Ve babalarının onlara emrettiği yerden girdiler. Fakat bu Allah'tan olan bir şeyi onlardan gidermedi, onlara bir fayda vermedi. Ancak bu Yakub aleyhisselam nefsindeki bir dileği yerine getirmiş oldu. Muhakkak ki o biz ona öğrettiğimiz için bir ilmin sahibi idi. Fakat insanların çoğu bilmez. Yusuf aleyhisselamın huzuruna girdikleri zaman öz kardeşini yanına aldı. "Gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıkları şeylere üzülme," dedi. Artık onların yükünü hazırladığı zaman su kapını
kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra müezzin, "Ey kafile, muhakkak ki siz gerçekten hırsızlarsınız," diye seslendi. Onlara dönerek, "Kaybettiğiniz nedir?" dediler. "Melik'in su kabını kaybettik," dediler. "Kim onu getirirse ona bir deve yükü erzak var ve ben ona kefilim. Allah'a andolsun ki siz de biliyorsunuz biz burada fesat çıkarmak için gelmedik ve biz hırsız değiliz, olmadık. Eğer siz yalan söylüyorsanız o takdirde onun cezası nedir?" dediler. "Onun cezası o takdirde yükünde kayıp eşya bulunan kişinin kendisidir. Kişinin kendisi ceza olarak bir yıl köle olur. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız," dediler. Böylece aramaya kardeşinin heybesinden önce onların diğer kardeşlerinin heybeleriyle başladı. Sonra onu kardeşinin heybesinden çıkardı. Yusuf için işte böyle bir düzen hazırladık. Allah'ın dilemesi hariç Melik'in milletinde kurallarında kardeşini tutmak, alıkoymak olmazdı. Dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz ve bütün ilim sahiplerinin üstünde daha iyi bilen vardır. Şöyle dediler, "Eğer o çalmışsa ondan önce onun kardeşi de çalmıştı. Fakat Yusuf onu içinde gizledi, onlara açıklamadı. İçinden dedi ki, sizin durumunuz daha fena. Allah anlattıklarınızı çok iyi bilir. Ey aziz vezir, gerçekten onun çok yaşlı büyük bir babası var. O sebeple onun yerine bizden birisini al, tut. Muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz," dediler. "Eşyamızı yanında bulduğumuz kişiden başkasını almaktan, tutmaktan Allah'a sığınırım. Eğer biz bunu yaparsak, o zaman elbette zalimlerden oluruz." Artık ondan ümitlerini kestikleri zaman bir kenara çekildiler. Onların en büyüğü gizlice konuşarak şöyle dedi, "Babamızın sizden Allah adına misak aldığını ve daha önce Yusuf'a yaptığınız kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye kadar veya Allah benim hakkımda hüküm verinceye kadar artık buradan asla ayrılmayacağım. Ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün ve şöyle söyleyin. Ey babamız, senin oğlun gerçekten hırsızlık yaptı. Biz bildiğimizden başka bir şeye şahit olmadık, görmedik. Ve biz gaybı nasıl olduğunu da bilmiyorduk. Ve içinde bulunduğumuz şehir halkına ve aralarında döndüğümüz kervana sor. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız, doğru söyleyenleriz." Yakup aleyhisselam şöyle dedi, "Hayır, sizin nefsiniz sizi bu işe teşvik etti. Artık bundan sonrası güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Muhakkak ki o alim, en iyi bilen ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olandır." Ve onlardan yüz çevirdi ve "Yusuf'a yazık oldu, vah Yusuf," dedi. Artık o üzüntüsünü sakladığı kezim olduğu halde hüzünden gözleri ağardı, görmez oldu.

Peygamberlerin kavminden başkası Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmez. Bundan sonra onun huzuruna girince şöyle dediler: "Ey Aziz! Bize ve ailemize şiddetli darlık dokundu ve biz az sermaye ile geldik. Artık bize ölçeği tam olarak ver ve bize tasadduk et, sadaka ver. Muhakkak ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir." Yusuf aleyhisselam, "Siz cahil iken Yusuf'a ve onun kardeşine yaptığınız şeyi bildiniz mi, hatırladınız mı?" dedi. "Gerçekten sen misin? Mutlaka sen Yusuf'sun," dediler. "Ben Yusuf'um ve bu benim kardeşim. Allah bizi nimetlendirdi. Çünkü kim takva sahibi olur ve sabrederse, o takdirde muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Allah'a yemin olsun ki Allah seni kesinlikle bize üstün kılmış ve biz elbette kasten günah işleyen günahkarlar olduk," dediler. "Bugün size kınama, suçlama yoktur. Allah size mağfiret etsin ve O rahim olanların en çok rahmet, merhamet edenidir," dedi. "Bu gömleğimi götürün, sonra da onu babamın yüzüne sürün. Görme hassası geri gelir ve ailenizin hepsini bana getirin." Ve kafile Mısır'dan ayrıldığı zaman onların babası şöyle dedi: "Bana bunu yor demezseniz gerçekten ben Yusuf'un raihasını, kokusunu, Yusuf'tan gelen rüzgarın esintisini duyuyorum. Allah'a yemin olsun," dediler, "gerçekten sen eski delaletinin, eski üzüntünün verdiği sapmanın içindesin." Böylece müjdeci geldiği zaman onu, Yusuf'un gömleğini, onun babasının yüzüne sürdü. Görme hassası hemen geri döndü. Yakup aleyhisselam, "Ben size demedim mi? Gerçekten ben sizin bilmediğiniz şeyleri Allah'tan vahiy olarak biliyorum," dedi. Yusuf aleyhisselamın kardeşleri şöyle dediler: "Ey babamız, bizim günahlarımız için mağfiret dile. Gerçekten biz bilerek günah işleyenlerden olduk. Sizin için Rabbimden yakında mağfiret isteyeceğim. Muhakkak ki o gafurdur, rahimdir," dedi. Böylece Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman anne ve babasını kendi yanına aldı ve şöyle dedi: "Allah'ın dilemesiyle emin, güvende olarak Mısır'a girin." Ve anne babasını tahtın üstüne çıkarttı. Ona secde ederek eğildiler. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi: "Ey babacığım, bu daha önceki rüyamın yorumudur. Rabbim onu hakikat kıldı, gerçekleştirdi ve beni zindandan çıkardığı zaman bana en güzelini yaptı. Benim için en güzelini dizayn etti. Ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra sizi çölden getirdi. Muhakkak ki benim Rabbim dilediğine lütuf sahibidir. Alim, en iyi bilen ve hakim, en iyi hüküm veren, hikmet sahibi olan muhakkak ki O'dur. Rabbim, bana mülk verdin ve olayların, sözlerin, rüyaların tevilini, yorumunu bana öğrettin. Semaları ve yeryüzünü yaratan, sen benim dünyada ve ahirette velimsin, dostumsun. Beni Müslüman, Allah'a teslimi külli ile teslim olan olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat. İşte bu sana vahyettiğimiz gaybın haberlerindendir. Ve onlar tuzak hazırlıyorken, işleri için karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Ve sen onların mümin olmalarını çok istesen bile, insanların çoğu mümin olmazlar. Ve sen onlardan bir ücret istemiyorsun. O ancak alimlere bir zikirdir. Semalarda ve yeryüzünde nice ayet delil vardır. Ve onlar ondan, o delilden yüz çevirerek yanından geçerler. Ve onların çoğu şirk koşmadan Allah'a inanmazlar. Bundan sonra Allah'ın azabından bir perdenin, her şeyi örtüp kaplayan bir azabın gelmesinden veya onlar farkında olmadan o saatin, o vaktin ansızın onlara gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? De ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere, kalp gözüyle basar ederek, Allah'ı görerek

Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Ve Allah'ı tenzih ederim. Ve ben müşriklerden değilim. Senden önce kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı? Artık baksınlar. Onlardan öncekilerin akıbetleri, sonları nasıl oldu? Ve takva sahipleri için ahiret yurdu mutlaka daha hayırlıdır. Hala akıl etmiyor musunuz? Resuller, umutlarını kestikleri zaman ve hatta yalanlandıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi. Böylece dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız mücrim kavimden geri döndürülmez. Andolsun ki onların kıssalarında ulul elbab için, sır sahipleri için bir ibret vardır. Uydurulan bir söz değildir ve lakin onların ellerindekini tasdik eder ve her şeyi ayrı ayrı açıklar. Mümin kavim için bir hidayet ve rahmettir. Ra'd Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 43 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar, mümin olmazlar. Görmekte olduğunuz semaları, gök katlarını direksiz olarak yükselten Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Güneşi ve ayı emri altına aldı, emrine boyun eğdirdi. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. İşleri düzenleyip idare eder. Ayetleri ayrı ayrı açıklar ki, böylece Rabbinize mülaki olmaya, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya yakın hasıl edersiniz. Yeryüzünü uzatıp yayan O'dur. Orada dağlar ve nehirler kıldı, yarattı, oluşturdu. Orada bütün ürünlerden ikili çiftler, zıt cinsli eşler yarattı, oluşturdu. Geceyi gündüze örter. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, kara parçaları ve üzüm bağları, ekinler ve budaklı ve budaksız hurma ağaçlarından bahçeler vardır. Aynı su tek bir su ile sulanır ve biz onların bazısını bazısına yenmesinde, tadına, lezzetine ve kokusuna göre üstün kılarız. Akıl eden kavim için muhakkak ki bunda ayetler vardır. Eğer acayip buluyorsan, şaşırıyorsan bil ki asıl onların biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka yeniden mi halk edileceğiz, yaratılacağız sözleri acayip şaşılacak şeydir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Ve onlardan önce birçok cezalar gelip geçmiş olduğu halde senden haseneden önce seyyiati, iyilikten önce kötülüğü acele istiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin insanlar için onların zulümlerine karşı mağfiret sahibidir. Ve muhakkak ki Rabbinin ikabı elbette çok şiddetlidir. Ve kafirler derler ki, onun üzerine Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen sadece bir uyarıcısın ve bütün kavimler için bir hidayetçi vardır, zamanın her parçasında ve bütün kavimlerde. Allah bütün kadınların ne taşıdığını ve rahimlerinin neyi azalttığını ve neyi artırdığını bilir. Onun katında her şey bir miktarla takdir edilmiştir. Görünen şahit olunan ve görünmeyeni gaybı bilir. Büyüktür, âlidir, yücedir. Sizden sözü gizleyen kimse ile onu alenen açıkça söyleyen kimse ve o geceleyin gizlenip gündüzleyin yoluna devam eden kimse müsavidir, eşittir. O hepsini bilir. Ayet 9. Onları, o kavimdekileri
önünden ve arkasından, önden arkaya doğru uzanan takip edenler, devrin imamlarını koruyan muhafız melekler vardır. Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Muhakkak ki Allah onların nefslerinde olan şeyi hidayette kalma konusundaki niyetlerini bozmadıkça bir kavimde olan şeyi bozmaz. Devrin imamının ruhunu başlarının üzerinden almaz. Ve Allah bir kavme ceza vermeyi dilediği zaman artık onu reddedecek, mani olacak kimse yoktur. Ve onlar için ondan başka koruyan bir dost yoktur. Size şimşeği korku ve ümit için gösteren ve yağmur yüklü bulutları inşa eden, düzenleyen O'dur. Gök gürültüsü ve melekler O'nu hamd ile ve O'nun Allah'ın korkusundan tesbih ederler. Ve yıldırımları O gönderir. Böylece onlar Allah hakkında mücadele ederlerken dilediği kimseye O'nu isabet ettirir. Ve O karşı koyulması mümkün olmayandır. Hakkın daveti O'nadır. Kendisi nedir? Allah'adır. Ondan başkasına davet ettikleri şeyler onlara bir şeyle icabet etmezler. Onlar ancak suya, onun ağzına, suyun ulaşması için avucunu açmış kimse gibidir. O su ona ulaşacak değildir. Ve kafirlerin daveti dalaletten, su nasıl onların ağızlarına ulaşamıyorsa dalalette olanlar da hidayete ulaşamaz. Başka bir şey değildir. Yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Fizik vücutların gölgesi nefs ve ruhtur. Fizik vücutlar secde edince nefsler de secde ederler. Ruh hasletleriyle isteyerek secde eder. Nefs afetlerinden dolayı istemeyerek secde eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse nefs tezkiyesine ulaşınca ağırlık Allah'ın nurlarına geçer. O zaman nefs de isteyerek secde eder. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de. Allah'tır de. Artık ondan başka kendilerine bile fayda ve zararı olmayan dostlar mı edindiniz? Gören ve görmeyen bir olur mu? Veya karanlıklarla nur bir olur mu de. Yoksa onlar onun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar da böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü? De ki Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O tek kahhar, kahreden, her şeye gücü yeten, en kuvvetli olandır. Semadan su indirdi. Böylece vadiler takdir edildiği kadar sel oldu, aktı. Ve sel üste çıkan köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya meta eşya yapmak isteyerek ateşte yakılan eriyen şeylerden, madenlerden de üzerlerinde onun gibi köpük oluşur. Allah işte böylece hak ve batıla misal verir. Sonra köpük çözülüp dağılarak gider. Fakat insanlara faydası olan şeyler böylece yeryüzünde kalır. Allah işte böyle misaller verir. Rablerine, Rabbinin emrine icabet edenler için en güzeli vardır. Ve ona icabet etmeyenler, yeryüzünde olanların hepsi ve bir o kadarı daha onların olsa, onu mutlaka fidye olarak verirlerdi. İşte onlar için hesabın kötüsü vardır. Ve onların barınacağı yer, cehennem, ne kötü bir döşektir. Öyleyse sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen kimse, âmâ olan, görmeyen kimse gibi midir? Fakat ulul elbab, Allah'ın sırlarının ve daimi zikrin sahipleri tezekkür eder. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair misaklerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ölümden evvel Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını ona Allah'a ulaştırırlar. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar ve kötü hesaptan cehenneme girmekten korkarlar. Onlar sabırla Rablerinin vecihini, zatını, zata ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenler ve namazı ikame edenler
onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infak edenlerdir. Ve seyyiati, hasenatla, iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti, sonucu vardır. Adın cennetleri vardır. Onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler, ona adın cennetlerine girerler. Ve her kapıdan melekler onların yanlarına girerler. Sabretmenizden dolayı size selam olsun. Dar-ı dünyanın, dünya yurdunun akıbeti, sonucu ne güzel. Onlar minsaklerinden sonra ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edeceklerine dair ezelde Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmezler. Ve Allah'ın ona Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Başka insanların da sırat-ı mustakime ulaşmalarına mani oldukları için fesat çıkarırlar. Lanet onlar içindir. Ve yurdun kötüsü cehennem onlar içindir. Allah dilediği kimseye rızkı genişletir ve daraltır. Onlar dünya hayatıyla sevinirler, ferahlanırlar. Dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir metadan başka bir şey değildir. Ve kafirler ona Rabbinden bir ayet, mucize indirilse olmaz mı derler. De ki, muhakkak ki Allah dilediği kimseyi dalalette bırakır ve ona yönelen kimseyi kendine ulaştırır, hidayete erdirir. Onlar amenudurlar ve kalpleri Allah'ı zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi? Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefsi ıslah edici amel yapanlar, ne mutlu onlara. Ve meabın, sığınağın en güzeli onların. Böylece ondan önce gelip geçmiş ümmetlerde olduğu gibi seni de sana vahyettiğimizi onlara okuman için bir ümmetin içine gönderdik. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ben ona tevekkül ettim ve ondan başka ilah yoktur. Ve tövbem, dönüşüm, tövbesi kabul edilmiş olarak dönüşüm onadır. Eğer gerçekten onunla dağlar yürütülen veya onunla yer yarılan veya onunla ölüler konuşturulan bir Kur'an olsaydı bile, bütün işler, emirler Allah'ındır, Allah'a aittir. Amenu olanlar hala onların iman etmelerinden ümitlerini kesmediler mi? Allah dilemiş olsaydı, insanların hepsini elbette hidayete erdirirdi. Kafir olan kimselere, yaptıklarından dolayı büyük bir musibetin, cezanın, felaketin isabet etmesi veya yurtlarının, evlerinin yakınına musibetler hulul etmesi Allah'ın vaadi gelinceye kadar devam eder. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Andolsun ki senden önceki resullerle de alay edildi. Fakat ben kafir olan, inkar eden kimselere mühlet verdim. Sonra onları yakaladım, helak ettim. O zaman benim ikabım nasıl oldu? Artık bütün nefslerin kazandıkları şeyler üzerinde kaim olan kimdir? Ve onlar Allah'a ortaklar kıldılar. De ki, onları isimleri ile davet etsinler, icabet edilmeyeceğini görsünler. Yoksa siz ona Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Veya sözün zahir olanını mı? Hayır. Kâfirlere hileleri süslü gösterildi ve yoldan, Allah'ın yolundan saptırıldılar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, mehdi yoktur, bulunmaz. Onlar için dünya hayatında bir azap vardır ve ahiretin azabı daha da meşakkatlidir. Ve onların Allah'tan, Allah'ın azabından koruyan bir koruyucusu yoktur. Muttakilere vaad olunan cennet, altında nehirler akan ve onun meyvesi ve gölgesi daimi olan bahçe gibidir. İşte bu,
takva sahiplerinin sonudur. Kafirlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verilenler sana indirilene sevinirler. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de: ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim ve dönüşüm onadır. Meabım, sığınağım, dönüş yerim odur. Ve işte böyle onu Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana ilimden bunca şey geldikten sonra eğer onların heveslerine tabi olursan elbette senin için Allah'tan başka bir dost ve bir koruyucu yoktur. Andolsun senden önce de Resuller gönderdik. Onlara da eşler ve zürriyet, çocuklar kıldık. Bir Resul için Allah'ın izni olmaksızın bir ayet getirmesi olmaz, mümkün değildir. Her zamanın bir kitabı vardır. Allah dilediği şeyi siler, yok eder, mahveder ve dilediği şeyi sabit kılar ve Ümmül Kitap, ana kitap onun indindedir, nezdindedir. Ve şayet onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek veya seni vefat ettirsek de artık senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Hesap bizim üzerimizedir. Yeryüzüne gelip onu etrafından, çevresinden nasıl eksiltiyoruz, onlar görmüyorlar mı? Ve Allah hüküm verir. Onun hükmünü bozacak kimse yoktur. Ve o hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tuzaklar Allah'ındır, Allah'a aittir. Bütün nefslerin ne kazandığını O bilir. Ve bu yurdun sonu kimindir? Kafirler yakında bilecekler. Ve kafirler, sen Resul olarak gönderilmiş değilsin derler. De ki, Allah ve kitabın ilmi yanında olanlar benimle sizin aranızda şahit olarak kafidir. İbrahim Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan nura, aziz ve hamid olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, semalarda ve yeryüzünde ne varsa O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler. Ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve O'nu eğritmek isterler. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz O'nu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin, açıklasın diye. Öyleyse Allah, dilediğini Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Dilediğini Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir. Ve O azizdir, hikmet sahibidir. Andolsun ki biz Musa aleyhisselamı kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir diye ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle gönderdik. Muhakkak ki bunda şükredip sabredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller vardır. Ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti: Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Sizi Firavun ailesinden, hanedanından kurtarmıştı. Sizi azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar ve oğullarınızı öldürüyorlar, boğazlıyorlar ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve o zaman Rabbiniz size bildirmişti ki, eğer şükrederseniz elbette size nimetlerinizi artırırım. Eğer küfredenlerden olursanız muhakkak ki azabım şiddetlidir. Ve Musa aleyhisselam şöyle dedi: eğer siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi inkar etseniz bile muhakkak ki Allah ganidir, şükrünüze muhtaç değildir, hamiddir.
sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad kavminin ve Semud kavminin ve onlardan sonra gelenlerin haberi size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilemez. Onların resulleri onlara beyinelerle, delillerle geldiler. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürdüler, öfkelendiler ve şöyle dediler: gerçekten biz onunla gönderildiğiniz şeyi inkar ettik ve muhakkak ki biz bizi kendisine, ona davet ettiğiniz şeye karşı tereddüt ediyoruz, gerçekten şüphe içindeyiz. Onların resulleri şöyle dedi: semaları ve arzı yaratan Allah hakkında mı şüphedesiniz? Sizi günahlarınızı mağfiret etmek için davet ediyor ve sizi belli bir zamana kadar tehir ediyor, mühlet veriyor. Onlar da şöyle dediler: siz ancak bizim gibi bir beşersiniz. Babalarımızın ibadet etmiş olduğu şeylerden bizi alıkoymak, engellemek istiyorsunuz. Öyleyse bize açıkça bir mucize getirin. Onlara resulleri şöyle dedi: biz de ancak sizin gibi beşeriz, insanız. Fakat Allah kullarından dilediğini nimetlendirir. Bizim Allah'ın izni olmaksızın bir sultan, mucize, delil getirmemiz olamaz. Artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Bizi yollarımıza hidayet etmiştir, ulaştırmıştır. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Kafirler resullerine dediler ki: sizi mutlaka arzımızdan, ülkemizden çıkaracağız veya mutlaka bizim dinimize döneceksiniz. Bunun üzerine onlara Rableri, mutlaka zalimleri helak edeceğiz diye vahyetti. Sizi onlardan sonra mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan ve vaadimden, tehditimden korkan kimse içindir. Resuller fetih istediler ve bütün zorba inatçılar kaybettiler. Onun arkasında cehennem vardır ve irinli sudan içirilir. Onu yutmaya çalışacak ve fakat onu boğazından kolayca geçiremeyecek. Bütün mekanlardan ona ölüm, öldürücü sebepler gelecek ve fakat o ölemeyecek, ölmek istediği halde ölmesi mümkün olmayacak. Ve onun arkasından galiz, ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin amellerinin durumu, şiddetli rüzgarın savurduğu kül gibidir. İktisap ettiklerinden, kazandıklarından bir şeye kadir olamazlar. İşte o, uzak dalalettir. Allah'ın semaları ve yeryüzünü hak ile yarattığını görmüyor musun? Eğer o, dilerse sizi yok eder ve yeni bir halk etme, yaratmayla yeni bir toplum getirir. Ve bu, Allah için büyük, güç bir iş değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıktılar ve zayıf, güçsüz olanlar kibirlenenlere şöyle dediler: muhakkak ki biz size tabi olduk. Şimdi siz Allah'ın azabından bir şeyi bizden giderebilir misiniz? Onlar, eğer Allah bizi hidayete erdirseydi, elbette biz de sizi hidayete erdirirdik. Sabretsek de sabretmesek de bizim için aynıdır. Bizim için kaçacak bir yer yoktur, dediler. Şeytan emir yerine getirildiği zaman şöyle dedi: muhakkak ki Allah size hak olan vaadini vaat etti ve ben de size vaat ettim. Fakat ben vaadimden döndüm ve ben sizin üzerinize bir güce, sultanlığa, yaptırım gücüne sahip değilim. Sadece sizi davet ettim. Böylece siz bana icabet ettiniz. Artık beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Ve ben sizin yardımcınız değilim. Siz de benim yardımcım değilsiniz. Gerçekten ben sizin beni ortak koşmanızı daha önce de inkar ettim. Muhakkak ki zalimlere acı azap vardır. Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilüs salihat, nefsi ıslah edici amel yapanlar, altlarından nehirler akan cennetlere dahil edilirler, konulurlar. Orada Rablerinin izniyle ebedi kalırlar.
Orada onların tahiyyeleri, temennileri selamdır. Allah nasıl örnek verdi, görmedin mi? Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir. Onun aslı sabittir, kökü topraktadır ve onun dalları semadadır. O her zaman Rabbinin izniyle meyvesini verir ve Allah insanlara örnek, darb-ı misal verir. Böylece umulur ki onlar tezekkür ederler. Habis, kötü, çirkin sözün durumu yerin üstünden kökü koparılmış, kararsız, dayanaksız, habis, kötü ağaç gibidir. Allah amenu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri sabit sözle dünya ve ahiret hayatında sebat ettirir ve zalimleri dalalette bırakır. Allah dilediği şeyi yapar. Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve kendi kavimlerini helak yurduna götürenleri görmedin mi? Cehennem ona yaslanırlar. Karar kılınan yer ne kötü. Onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koştular. Metalanın, refah içinde yaşayın de. Artık sizin dönüşünüz ateşedir. Amenu olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kullarıma söyle. Dostluk ve alışverişin olmadığı o günün gelmesinden önce namazı ikame etsinler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve aleni açık olarak infak etsinler. Semaları ve arzı yaratan ve semadan suyu indiren, böylece onunla sizin için ürünlerden rızık çıkaran ve denizlerde emriyle akıp gitmesi için gemileri size musahhar kılan ve nehirleri de sizin emrinize veren Allah'tır. Ve adetleri üzere sünnetullah'la devamlı hareket halinde olan güneşi ve ayı size musahhar kıldı. Geceyi ve gündüzü de size musahhar kıldı. Ve ondan istediğiniz her şeyden size verdi. Ve eğer Allah'ın nimetini saysanız onu sayamazsınız. Muhakkak ki insan gerçekten çok zalim ve çok nankördür, inkarcıdır. İbrahim aleyhisselam şöyle demişti: Rabbim, bu beldeyi emin kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan içtinab ettir, uzaklaştır. Rabbim, gerçekten onlar, putlar, insanların çoğunu dalalete düşürdüler. Artık kim bana tabi olursa, bu sebeple o mutlaka bendendir. Ve kim bana asi olursa, o zaman muhakkak ki sen gafursun, rahimsin. Ey Rabbimiz! Ben, zürriyetimden bir kısmını ekim bitmeyen bir vadiye, senin beyt-i haramının yanında iskan ettim, yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı ikame etsinler. Bir kısım insanların kalbini onlara meylettir ve onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki böylece onlar şükrederler. Rabbimiz! Muhakkak ki sen bizim gizlediğimiz şeyi de gizlemediğimiz aleni olan şeyi de bilirsin. Yeryüzünde ve semalarda hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Hamd, ihtiyarlık halinde bana, İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a mahsustur. Muhakkak ki benim Rabbim duayı mutlaka işitendir. Rabbim, beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl. Rabbimiz, duamı kabul buyur. Rabbimiz, hesap yapıldığı, görüldüğü gün beni, annemi, babamı ve müminleri mağfiret et, günahlarımızı affet. Ve Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden gafil sanma. Sadece onları gözlerin dehşetten açılacağı güne tehir eder, erteler. Başlarını dik tutarak gökyüzüne doğru devamlı bakarak koşanlar. Onların bakışları kendilerine dönemez. Ve onların kalpleri heva ile nefsin afetleriyle doludur. Nefsin afetlerinden ibarettir. Ve azabın onlara geleceği günle insanları uyar. O zaman zalimler şöyle diyecek: Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar tehir et, bize zaman ver. Senin davetine icabet edelim ve Resullere tabi olalım.
daha önce sizin için bir zeval olmadığına yemin eden siz değil misiniz? Ve siz nefslerine zulmedenlerin meskenlerine, yerlerine yerleştiniz ve onlara neler yaptığımız size açıklandı ve size örnekler verdik. Onlar tuzaklarını, hilelerini kurmuşlardı ve onların tuzakları, hileleri Allah'ın indindedir. Allah onların tuzaklarını bilir. Onların tuzakları, hileleri dağları yok edecek güçte olsa bile. Öyleyse Allah'ı sakın Resullerine karşı vaadini yerine getirmez sanma. Muhakkak ki Allah azizdir, intikam sahibidir. O gün arz, yeryüzü ve semalar başka bir hale döndürülür, döndürülmüş olur. Ve onlar vahid, bir ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkmış olurlar. Ve izin günü mücrimleri kelepçelenmiş, birbirine zincirlerle bağlanmış görürsün. Onların gömlekleri katrandandır ve onların yüzlerini ateş sarar. Bu azap, Allah'ın bütün nefslerin kazandığının karşılığını ceza veya mükafat vermesi içindir. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an-ı Kerim, onunla uyarılmaları ve onun Allah'ın tek bir ilah olduğunun bilinmesi ve ulul elbabın sırların sahiplerinin tezekkür etmesi için insanlara bir açıklamadır.

0: Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
1: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
0: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah Teala'ya hamdolsun ki biziz.
2: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız.
0: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü kat cennetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
2: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
0: Sizler Mihir Vakfı'nın mensupları, bu dünya için bir ışıksınız. Nursunuz, nursunuz, nursunuz.
2: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
0: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
2: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
2: Öyleyse sizler, ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız. Örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
0: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah-u Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah-u Teala'dan.
3: Ya Allah.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir Kur'an tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Kod numarası 3.2.12.30. Rum suresinin 26. ayet kerimesiyle inşallah giriyoruz konuya. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lehu men fis semavati vel ardi. Kullun lehu kanitun. Ve lehu ve onun men kimse kim fi içinde es semavati semalar gökler ve el arde ve arz yer. Kullun bütün hepsi lehu ona kanetun. Saygıyla duranlar. Allah'ın huzurunda namaz kılarken de namazdan sonra da saygıyla duran ve içinden bir şeylerin Allah'a yükseldiğini, Allah'a gittiğini, onunla beraber olduğunu, sonra da geri döndüğünü hissedebilen insanlar kanitun. Dışarıdan bakıldığı zaman Allah'ın huzurunda saygıyla duranlar olarak görünebilir. Ama aslında Allah-u Teala o sırada sıkı bir ilişki içindedirler. Allah'a ait bir şeyleri kendi içinden Allah'a gönderir kişi. Ve orada bir süre kaldıktan sonra tekrar kendisine geri gelmesi işlemi oluşur. Bu Allah ile sürekli bir ilişkiyi ifade eder. Bu kişi kanitun olmuş kişidir. Şöyle oluyor. Müessese, yani cümlenin yapısı, göklerde ve yerde bulunan herkes onundur. Hepsi ona kanitindir. Yani huzurunda saygıyla duranlardır. Kendileri Allah arasında manevi bir ilişkiyi kurabilenlerdir. Namaz boyunca ayaklarından başlayarak yukarı doğru çıkan, başlarından yükselerek Allah'a doğru ulaşan, Allah'ın manevi olarak onda kapladığı alanı Allah ile birlikte kılmak, sonra da tekrar kendisine döndürmek işlemidir. Kanitin olmak. Böyle bir şeyi yapanlar, insanlar aynı zamanda Allah-u Teala'ya itaat eden insanlardır. Rum suresi 27. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim ve huvellezi yebde'ul hakka halka sümme ye'uduhu ve huve ehvenu aleyhi aleyh ve lehul meselul a'la. Ala fis semavati vel ard.
Ve huvel azizül hakim. Ve hüve ve o elezi o. Ki o yebde'u ilk defa başlatır. El halka yaratma. Sümme sonra yu'iduhu onu iade eder. Ve hüve ve o ehvenü daha kolay, çok kolay. Aleyhi onun üzerine ona. Ve lehu ve onun ona ait. El meselü misal, durum, özellik. El ala yüce fi içinde de. Es semavati semalar, gökler. Ve el ardı arz, yeryüzü. Ve hüve ve o el azizü çok yüce, üstün. El hakimü hüküm ve hikmet sahibi. İlk yaratışı başlatan ve sonra onu iade eden, eski haline döndüren odur. Bu onun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde yücelik sıfatı onundur, ona aittir. Ve o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Yaratmayı başlayan o Allah'tır. Altı yönde, üç asıl, üçte karşıt olmak üzere, onların karşıtı olmak üzere, her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yaratan O'dur. O Allah'tır. Bu yarattığı statü, kıyamete kadar geçmişten geleceğe doğru devam eden bir zaman parçasında gelişerek süre gelecektir. Kıyamet günü Allah'ın bütün gezegenlere verdiği kinetik enerji bitecek ve kainatın büyümesi duracaktır. Kinetik enerji, bitiş enerjisi sona erdiği için. Bundan sonra gravitasyon başlayacaktır. Büyüme duracak. Ve sonra gravitasyon başlayacaktır. Büyük kütlelerin küçük kütleleri çekme özelliği. Çünkü hünnes ve künnes kanunları bozulacaktır. Bir merkez ve onun çevresinde dönenler sistemi bozulacaktır. Durma söz konusu olduğu için. Ve evvela güneş sistemlerinin etrafındaki gezegenler, eğer onların, o gezegenlerin de gezegenleri varsa, evvela gezegenler kendi pekleriyle birleşecektir. Yani dünya ay ile birleşecektir. Sonra ikisi birden güneşle birleşecektir. Daha sonra güneşler birbirine birleşecektir. Daha sonra bir noktaya doğru bütün sistemlerin 2,5 milyar galaksiden bahsediliyor. Ve her galakside 2,5 milyar yıldız olduğundan bahsediliyor. Yani bir sonsuzluk sevgili kardeşlerim. İşte bu sistemlerin birleşerek bir tek noktaya geri dönmesi, onların başlangıç noktasına iade edilmesi, geri çevrilmesidir. Zamanda sıfıra kadar geri dönüyor. Ve aslında her şeyi Allah-u Teala iade etmiş oluyor. Tek noktada her şeyi birleştirmiş oluyor. İnsanlar ve cinler cennet veya cehennemde olacaklardır. Allah-u Teala bu ayet-i kerimede ilk yaratıştan başlayan ve onu iade eden odur diyor. İade eden muradı işte bu anlattığımız standarttır. Zamanın gelecekte son noktaya ulaştıktan sonra durması ve geriye doğru çalışmaya başlayarak her şeyin geriye, aslına iadesi, başlangıç noktasına geri dönmesi. O
Onun için her şey çok kolaydır. Neden? Çünkü Allah Teala ol der. Ol dediği her şey mutlaka olur. Göklerde ve yerde yücelik sıfatı O'nundur. Mesulül ala. Yücelik mesele, yücelik sıfatı. O'nundur, O'na aittir. Ve O azizdir. Çok yücedir, hakimdir, hikmet sahibidir. Allah-u Teala her şeyden evvel yaratandır. Rum Suresinin 28. ayet-i kerimesi. Darabe lekum meselen min enfusikum hel lekum min ma meleket eymanukum min şurekâe fî ma rezaknâkum fe entum fihi sevaun. Tehafunehum ke hifetikum enfusekum kezalike nufassilul ayati li kavmin yakilun. Darabe örnek verdi. Lekum size meselen misal. Minden. Enfusikum. Sizin nefsleriniz, kendi nefsleriniz. Hel. Var mı? Mı? Lekum sizin mindan ma şey meleket, malik oldu, sahip oldu. Emalikum sahipleriniz. Mindan şürekaya ortaklar. Fi içinde ma şeyler rezakna kum size rızık verdik, rızalandırdık. Fe artık böylece entüm siz fihi orada onda sevavin eşit tehafunehum onlardan korkarsanız, çekinirseniz ke gibi hifetikum sizin korkmanız, çekinmeniz enfisekum sizin kendiniz birbiriniz kezalike işte böyle bunun gibi nüfasülü açıklıyoruz. El ayati ayetler likavmin kavim için yakılun akıl ediyorlar, akıl ederler. Allah size kendi nefslerinizden örnek verdi. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde sizin elinizin altında bulunan yani sahip olduğunuz kölelerinizden ortaklarınız var mı ki o putlar da Allah'a ortak olsun? Böylece onlarla eşit olasınız. Onları birbirinizi saydığınız gibi sayasınız. Akıl eden bir kavim için ayetleri işte böyle açıklıyoruz.

Allah Teala örnekler veriyor. Kendi nefslerinizden, sizin aranızdan örnekler diyor Allah Teala. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde, sizin elinizin altında bulunan sahip olduğunuz kölelerinizden ortaklar var mı? Yani kendinizle eşit seviyede tuttuğunuz, eşit anlamda paylaştığınız köleleriniz var mı? Nasıl onlar yoksa putların da, nasıl onlar sizin sahip olduğunuz şeylerin ortağı değilse, sahibi sizseniz, onlara lütfedip veriyorsanız, Allah Teala için de ortak yoktur.

أهو غيري علم علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من نصير كلمة بل هاير اتبع الذين اتبع tabi oldu ellezine onlar zalimu zulmettiler ehvaehum onların hevaları hevesleri bir gayri başka olmadan olmaksızın ilmin ilim ve artık bundan sonra ben kim kimse yehdi hidayete erdirir ben kim edellu Allah'ı Allah dalalette bıraktı ve ma yoktur lehum onlar için onların minden nasirin yardımcılar. Kelime yapısı bunlar. Manaya geliyoruz. Hayır, zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tabi oldular. Bundan sonra Allah'ın darayette bıraktığını kim hidayete erdirebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur. Rum suresinin bu 29. ayet-i kerimesi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle paralel bir ilişki içerisinde. Orada Allah Teala diyordu ki Habibim o hevalarını nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri ilim üzere dalalette bırakır. Onların ilimleri olmasına rağmen dalalette bırakır. Onların kendi ilimleri vardır. Allah'ın ilmi söz konusu değildir. Onlar kendilerini ilim sahibi zannetmektedirler. Ama aslında Allah'ın ilmini bilmedikleri için ilim sahibi değillerdir. Kur'an'ı unuttukları için ilim sahibi değillerdir. Kur'an'ı bir tarafa bırakarak insanların yazdığı kitaplardan yeni bir din oluşturmuşlar. İşte böyle bir dizaynda Allah onları onların ilimleri üzere dalalete bırakıyor. Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Allah Teala ondan sonra onların gözlerinin görmediğini, kulaklarının işitmediğini, kalplerinin idrak etmediğini de söylüyor. Câsiye 23'te onların dalalette olduğunu da söylüyor. İlim üzere dalalette kaldıklarını. Burada zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tabi oldular diyor Allah Teala. Aslında ilim sahipleri ama bir faydasız ilmin sahipleri.

Allah'ın dalalette bıraktığını kim hidayete erdirebilir diyor Allah Teala. Bu insanların müşterek özelliği hevalarına tabi olmaları, Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa o insanlar dalalette kalmışlardır. Kim gelirse gelsin, onlar için ne yaparsa yapsın, onları hidayete ulaştıramaz. Hidayete ulaştır, başkalarının o kişiyi hidayete ulaştırması mümkün değildir. Hidayet üzere olması için mutlaka o kişinin kendisinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazımdır. Dilemezse hiçbir zaman o hedefe ulaşamayacaktır. Ve dalalette kalacaktır. Hiç kimse o kişiyi hidayete erdiremez. Kendisi hidayette, dalaletten hidayete ulaştıramaz. Hidayet üzere kılamaz. Hidayet ermeyi bir tarafa bırakalım. Hidayet üzere de değil insanlar. Onların bir yardımcıları da yoktur diyor Allah Teala. Ne olacaktı eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalar da 14. basamakta Allah Teala onları 12 tane insanla mürşitlerine ulaştıracaktı. Ve mürşitlerine ulaştıkları zaman tabi olacaklardı. Artık bir yardımcıları olacaktı. Kendilerine yardım edecek olan birisi olacaktı. İşte o mürşitleri olacaktı. Onlardan önce de devrin imamı onlara yardımcı olacaktı. Yardımcılar deyince Allah Teala çoğul kullanmış. Her kişi için yardımcının birden fazla olduğunu söylüyor. Bir mürşide tabi olmuşsa ilk yardımcısı mürşide, ama aynı zamanda başının üzerine gelip yerleşen devrin imamı da yardımcısı. Bunlar zaten Allah Teala zalimler diyor. Zalim kişi kendi nefsine zulmeden kişidir. Allah'ın yoluna girmediği için kendi nefsine zulmetmiştir. Bu açıdan da Nisa 167'ye benziyor olay. Ellezine kefer innellezine keferu ve saddu an sebilillahi, onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Burada da hevaslarına tabi olan insanlar, Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar ve hiçbir zaman dalalette kaldıkları sürece mürşide ulaşmayacakları için hiçbir zaman yardımcıları olmayacak insanlar. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Fe'ekim ve çeke liddini hanifa. Fıtratallahillezi leti fataran nase aleyha la tebdile li halkillahi zaliket dinül kayyimu velakinne ekseren nasi la yalemun. Fe ekim ve çeke dini hanifa. Ve çini hanif olarak dine doğrult. Tarzında olay başlıyor. Kelimelere bakıyoruz. Fe artık öyleyse. Ekim ikame et, kıyamda tut. Ve çeke ve çini, yani senin ve çini. Li eddini dine, din için. Hanifen, hanif olarak. Fıtratallahilleti fıtratı Allah'ı, Allah'ın fıtratı. Elleti ki o. Fatara yarattı. Ennâse, insanlar. Aleyha, onun üzerine. La tebdile, değişiklik olmaz. Li halkullahi, Allah'ın yaratmasında. Zalike, işte bu. Eddin, din. El kayyum, kayyum olan, ezelden ebede devam edecek olan. Velakin ne? Velakin fakat, eksere.
daha çok çoğu ennas insanlar la ya'lemun, bilmezler. Öyleyse ve Çin'i hanif olarak dine, dinin kayyum olmasına ikame et. Allah'ın o fıtratıyla bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın yaratmasında ne dinde ne de hanif fıtratında bir değişiklik olmaz. Velakin insanların çoğu bilmezler.

İşte bu kayyum olan ezelden ebede kadar kıyamda kalacak. Yani devam edecek dindir. Lakin insanların çoğu bilmezler. Allah Teala burada diyor ki ve cini fizik vücudunu hanif olarak dine ikame et.

İkame et demek, kıyamda tut, ayakta tut. Yani sen dini, Hanif dinini ayakta tutmak için, kıyamda tutmak için sen kıyamda ol. Hanif olarak dine veçhini ikame et, zatını ayakta tutarak dini hay kılmakta gayretli ol. Dini hayatta tutmakta, kıyamda tutmakta. Allah'ın o Hanif fıtratıyla ki, Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. Yani sen de bütün insanlar gibi Hanif fıtratıyla yaratıldın. Bütün insanlar da Hanif fıtratıyla yaratıldı. Hanif, bir, tek Allah'a inanan, vahdet akidesi. İki, tek Allah'a inananların oluşturduğu tek bir fırka. Fırkalara ayrılmayanlar, Allah'a, tek Allah'a ulaşır, inanıp da Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırkanın sahipleri Hanif'tir. Ve üçüncü faktör, bu insanlar Allah'a teslim olacak olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemelerinin arkasında ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri yer alır. Öyleyse buradaki muhteva

Allah'ın yaratmasında değişiklik olmaz diyor Allah Teala. Yani evvela din, kıyamda olan din, kıyamete kadar hep var olmakta devam edecek olan din. Sonra insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. Yani bu hanif dinini yaşayabilecek özellikle yaratılmış. Ne insanların hanif fıtratıyla yaratılması değişir, ne de hanif fıtratıyla yaratılan insanların yaşayabilecekleri, hayatlarına tatbik edebilecekleri yegane din, hanif dini değişir. Din, hanif dini, insanlar da bu hanif dinini yaşayabilecek olan fıtratla yaratılmışlar ve bu fıtrat değişmez diyor Allah Teala. Allah dinini kıyamete kadar hep hanif dini olarak sürdürecektir. Başka bir dini hiç vücuda getirmeyecektir. Bir. İkincisi, bütün insanları da gene kıyamete kadar hanif fıtratıyla yaratacaktır. Ne dini değiştirir, ne de insanların o dini yaşayabilecek olan özelliklerini değiştirir. İşte o özellikler hanif fıtratını oluşturur. Öyleyse Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi Kur'an'ın sayılı önemli ayetlerinden birisidir. Kainatın tek dinini söylüyor Allah Teala. Dinlerin birleştirmesinde önemli bir yeri olan bir ayet ve tek bir din oluşmuş. Ezelden ebede kadar bu tek din devam edecek. Değişime asla tahakkuk etmeyecek. Öyleyse dinler olması mümkün değil. Tek bir din hiç değişmeyecek. O din var olacak sadece. Allah'ın dininde nitekim sadece hanif dini vardır. Ama insanlar 72 tane bölüme ayrılmışlar. 72 tane inanç grubuna ayrılmışlar şu anda. 21. yüzyılda insanlar böyle bir dizaynın içindeler. 72 tane fırkaya ayrılmış durumdalar. Ama gene şu anda her milletin içinde mutlaka Allah'ın bir Resulü var ve hanif dininin esaslarını onlar anlatıyor insanlara. Öyleyse Allah Teala kıyamete kadar dinini değiştirmez, tek bir din hüküm sürecektir. Yetmez. Sadece bu dini yaşayabilecek olan özellikle yarattığı insanları da başka bir dini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratmaz. Hep aynı standartlarda yaratır. Bütün insanlar kıyamete kadar hanif fıtratını yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılacaklardır. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve vettekuhu

ve ekumus salate ve la tekunu minel müşrikin. Müşrikin. Dibine yönelin. İleyhi ona.

yönelin ileyhi ona vettekuhu ve ona karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a karşı ve kumu ikame et. İkame değil, ikame et. Kıyamda tut. Es-salatı salat namaz ve la tekunu ve olmayın minel müşrikin müşriklerden. Ona Allah'a yönelin ve ona ulaşmayı dileyin. Yani Allah'a yönelin, yani ona Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin. İkame değil, ikame edin. Namaz kılın ve müşriklerden olmayın. Burada Allah Teala çok önemli bir olaydan bahsediyor. Allah'a yönelin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve diliyorsanız takva sahibi olursunuz. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olun. Birinci takva. 7 tane takvadan, 7 kademeli takvadan birincisi bu. Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Birinci takva. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası. Ve namazı ikame edin. Namazınızı kılın. Ve Allah'a yönelen sizler müşriklerden, böylece müşriklerden olmayın.

Öyleyse Allah'a yönelenler söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenler söz konusu. Ve böylece takva sahibi olanlar söz konusu. Allah Teala bir farz emir veriyor. Allah'a yönelin. Üzerimize farz. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve kim Allah Teala'ya ulaşmayı dilerse o takva sahibi olur. Birinci takvanın sahibi olur. Birinci takvanı Allah'a ulaşmayı dileyin ve birinci takvanın sahibi olun, takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin. Bu namaz hacet namazıdır. Allah Teala furkanları verdikten sonra 7 tane furkanı o kişiyi gören, işiten, idrak eder hale getirdikten sonra kişinin hacet namazını kılması ve mürşidini huşuya ulaşarak Allah'tan talep etmesi lazım. Onu yapın diyor, o namazı ikame edin. Ve böylece müşriklerden olmayın. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o mutlaka şirktedir. 32. ayet-i kerime o şirki anlatıyor. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenler Hanif fıtratının tek fırkasını oluşturuyor. Hanif dininin üç esasından bahsettik. Tevhid, vahdetle başlıyor. Vahdet, tevhid, teslim. Öyleyse evvela vahdet var. Allah'ın tekliği söz konusu. İkincisi, bütün insanların Allah'a ulaşmayı dileyerek tek bir fırkayı oluşturması, müminleri oluşturması söz konusu. Üçüncüsü de sırasıyla Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim etmeleri söz konusu. Rum 32'de Bismillahirrahmanirrahim Allah Teala buyuruyor. Minellezine ferraku dinehum ve kanu şiyaa kullu hizbin bima edeyhim ferihun. Mindan ellezine o kimseler onlar ferraku fırkalara ayrıldılar. Dinehum onların dini ve kânı oldular. Şeyan grup, kullu bütün hepsi, hizbin hizip grup, bima şeyi, edeyhim onların yanında ferihun, sevinirler. O müşriklerden olmayın ki diyor Allah Teala. Onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla dinlerinde fırkalar ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla ferahlandılar. Şimdi burada Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler takva sahipleri olarak ifade ediliyor ve bir de müşrikler ifade ediliyor. Allah'a yönelenler tek bir fırkayı, müminleri oluşturuyor. Dinde fırkalara ayrılansa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar geriye kalan bütün fırkaları oluşturuyorlar, bütün inanç gruplarını oluşturuyorlar. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, takva sahibi olmazlarsa,
Onlar için Allah Teala onlar müşriktir diyor. İfade Rum 31 ve 32'de net olarak ortaya çıkıyor. Ya insanlar müşriktir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar fırka fırka oluşmuştur. Bugün 72 tane fırkadan bahsediliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 72 fırkası. Ama aynı fırkaların içinde küçük birer azınlık hepsinin içinde mevcut. Onlar da Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Onlar fırkalara ayrılmayanlar, takva sahipleri. Dilemeyenlerse hepsi fırkalara ayrılanlar. Takva sahibi olmaları mümkün olmayanlar ve şirkte olanlar. Bu sebeple şirkte oldukları için gidecekleri yer cehennem olanlar. Öyleyse neden bahsediyor Allah-u Teala? Sadece iki grup var diyor. Birisi Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahipleri onlar. İkincisi dilemeyenler, onlar da fırkalara ayrılanlar. Takva sahibi değiller, dalaletteler, aynı zamanda küfürdeler. Çünkü bu Allah'a ulaşmayı dileyip de tek bir fırkada olanları, fırkalara ayrılmayanları, müşriklerden olmayanları Allah Teala Sebe Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde açıklamış. Kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi diyor. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Şirkte bu ayette şirkte olanlar olarak vasıflandırılanlar fırkalara ayrılmış olanlar ve fırkalara ayrıldıkları da burada belli. Fırkalara ayrılmayanlar, şirkte olmayanlar sadece Allah'a yönelerek Allah'a ulaşmayı dilemiş olduklarını ispat edenler, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar. Kim Allah'a yönelirse o Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a yönelmekle Allah'a ulaşmayı dilemek aynı şeydir. Burada Allah-u Teala bu ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala ellezine amenü ve kânü yettekun diyor. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular diyor. Her ikisi de birinci takvayı ifade ediyor. Amen olanlar eşittir Allah'a yönelenler, münib olanlar. Allah razı olsun. 33. ayet-i kerimesinin Rum suresinin Bismillahirrahmanirrahim ve izâ messennâse durrun de'av rabbehum münibine ileyhi sümme ezakahum münib minhu rahmeten izâ ferîkun minhum bi rabbihim yüşrikûn. Ve izâ messen ve dokunduğu zaman ennâse insan durrun zarar. Deav dua ettiler. Rabbehum Rablerine münibine yönelenler. İleyhi ona. Sümme sonra izâ ezekâhum onlara tattırdığı zaman minhu ondan rahmeten rahmet. Ferikun olduğu zaman olunca izâ olduğu zaman olunca ferikun bir grup minhum onlardan bir Rabbihim Rablerine yüşrikun, şirk koşanlar. Ve insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dönerek ona yönelirler.
Yani zarar insanların Allah'a ulaşmayı dileme vesilesi oluyor diyor Allah Teala. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı zaman, yani rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman, onları rahim esmasıyla hidayet üzere kıldığı zaman, onlardan bir kısmı Rablerine şirk ortak koşarlar. Yani hidayetteyken dalalete düşerler. Rahim esmasıyla

Rahim esması ile onları hidayette kıldığı zaman hidayette kıldığı zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk koşarlar. Yani hidayetten dalalete düşerler. Allah'a ulaşmayı dilerken ansızın o dilekten vazgeçerler. Allah Teala'nın rahmeti gelip de onlara 7 tane furkan verip Allah'a ulaşma dileğinin daha güçlü olmasını Allah Teala temin ettiği zaman, günahlarını örttüğü zaman onlar mutlaka Allah Teala tarafından hidayete erdirileceklerdir. Ama bu kişiler hidayete erdikten sonra tekrar dalalete düşerler, tekrar Rablerine şirk koşarlar, başa dönerler. Ve 34. ayet-i kerime li yekfuru bima ateynahum fe temetteu fe sevfe ta'lemun. Li yekfuru inkar etsinler bima şeyler ateynahum onlara verdik fe böylece temetteu fe metalansınlar ve bundan sonra sevfe yakında talemun bileceksiniz. Onlara verdiklerimizi inkar etsinler. Böylece metalansınlar yakında bilecekler. Yani bu insanların bir evvelki ayet-i kerimede şirki koşmalarının sebebi onlara Allah-u Teala'nın verdiklerini inkar etsinler diye Allah Teala onları hidayete erdirir. O nankörler hidayete erdikten sonra tekrar dalalete düşerler. Öyleyse burada Allah'ın rahmetinin gelişi açık bir şekilde mevcut olduğuna göre mutlaka Allah'ın rahim esmasında tecellisi var. Bu tecelli o kişiyi mutlaka Allah'a ulaşma dileğine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de tecelli eder Allah'ın rahmeti, rahim esması ve mutlaka hidayete erdirir. Ama hidayete erdikten sonra aslında Rahim esması ile

hidayete erdirdikten erdirdiği zaman onların bir kısmı Rablerine şirk ortak koşarlar. Yani hidayetteyken dalalete düşerler bir evvelki ayet-i kerime. Burada da Allah'ın kendilerine verdiği nimeti inkar etsinler diye. Nimete küfranda bulunsunlar diye bu olay tahakkuk eder. Nimete küfranı nimet ederler. Dünya hayatı onları yeniden cezbeder, metalanırlar ve manevi hayatı unuturlar. Ve hidayete erdikten sonra geri dönen insanlardan bahsediyor. 35. ayet-i kerime Em enzelna aleyhim sultanen fe huve yetekellemu bima kanu bihi yüşrikun. Em yoksa enzelna biz indirdik aleyhim onlara sultanen sultan denir kitap ve o zaman böylece huve o yetekellemu söylüyor söyler bima şey kanu oldular bihi ona yüşrikun şirk koşuyorlar. Yoksa onlara bir sultan delil kitap indirdik de böylece o ona Allah'a şirk koşmalarını mı söylüyor? O yani kitap onlara ona yani Allah'a şirk koşmalarını mı söylüyor? Nasıl şirk koşuyorlar? Hidayetten tekrar dalalete düşerek. Dalalete düştükleri anda gene o bütün fırkaların, fırkalara ayrılan insanların içine giriyorlar. Tek fırkanın dışına çıkıyorlar. Tek fırkada olmak sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasında olmak demek. Eğer şu veya bu sebeple bu fırkanın dışına çıkarsa birisi mutlaka bütün diğer fırkaların içinde olacak. Fırkalara ayrılmışların içinde olacak. O zaman da Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre 32. ayet-i kerimesine göre Allah'a şirk koşmuş olacak. Ve 36. ayet-i kerime ve izâ ezaknen nâse rahmeten ferihû bihâ ve in tusibhum seyyiyetun bima kaddemet eydihim izahum yaknetun. Ve izâ ezaknâ ve tattırdığımız zaman ennâse insana insan rahmeten bir rahmet ferihû sevinirler. Biha ona onunla ve in eğer tusibhun onlara isabet ederse seyyiyetun kötülük bima şey sebebiyle kaddemet takdim etti eydihim onların elleri. İza o zaman hım onlar yaknetun ümitsizliğe düşerler. Ve insanlara rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlarlar, şımarırlar. Ve eğer elleriyle takdim ettiklerinden dolayı onlara bir kötülük isabet ederse o zaman onlar ümitsizliğe düşerler diyor Allah-u Teala. Yani her şey Allah'ın dizaynı içerisinde buluşmuş. Ya insanlar hidayette ya da delalette. İşte böyle bir dizaynda insanlar için söz konusu olan hidayette olmanın standartları. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an tefsiri konusu böylece inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepimizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbeti, Allah'ı anma sohbeti. Konumuz ahsen olmak, zülcenahayn olmak. Ne demek zülcenahayn olmak? Cenah kanat demek. Cenahayn iki kanat demek. Zülcenahayn iki kanadın sahibi olmak demek. Öyleyse hangi kanatlardan bahsediyor Allah Teala? Birinci kanat cennet kanadı, ikinci kanat dünya kanadı. Cennette olmak, yani öldükten sonraki hayatının akabinde, kıyamet gününden sonra başlayacak olan hayat, bir cenneti, bir de cehennemi ifade eder. Herkesin gitmek istediği yer cennettir. Öyleyse kanatlardan birisi kıyametten sonraki devrede cennette olmak kanadı. Kanatlardan ikincisi de dünya kanadı. Şu dünyada mutluluğu yaşayabilmek. Ahsen olmak demek zaten nefsin bütün afetlerinden kurtulmuş olması demek. O zaman kişi ya İhlas makamındadır ya salah makamındadır. Nefsin bütün afetleri yok olduğuna göre kişi yaşarsa ulul-elbab makamından sonra mutlaka ihlas makamına geçecektir. İhlas makamından sonra da mutlaka salah makamına geçecektir. Otomatik bir işlem onu ulul-elbab'tan ihlasa, ihlastan salaha götürecektir. Kişi daimi zikre ulul-elbab makamında ulaşır, ahsen olmuştur. Nefsi ahsen olmuştur. Daha evvel ahsen olan ruh Allah'a ulaşıp teslim olmuştur. Daha evvel fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Ama nefsin ahsen olduğu yerde fizik vücut da ahsen olur. Ve fizik vücut bu noktadan itibaren dünya saadetini %100 olarak yaşamaya başlar. Ondan evvel de fizik vücudun yaşantısı 25. basamakta nefsin kalbinde afetler olduğu halde ve o afetler sesini akla duyurabildiği halde aklın buna hiç iltifat etmeyerek Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren yasak ettiği hiçbir emri yasak ettiği hiçbir şeyi uygulamayan bir hüviyet vermesi fizik vücuda kişiyi zaten ahsen kılar. Ama bu fizik vücudun ahsen olmasıdır. Fizik vücut nefsin ahsen olması tamamlandıktan sonra bir muhteşem olayı ifade eder. Nefsin ahsen olmasının muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsteki bütün afetler yok olduğu noktadan itibaren fizik vücut da gerçek anlamda ahsen olur. Yani artık nefsin afetlerinin o hesaba katması bile negatif talepleri tamamen tarihe karışmıştır. yok olmuştur. Böyle bir dizaynda olacaktır kişi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan ötesi hep ahsen olmayı ifade eder. Daimi zikre ulaşan bir kişi artık ahsen olmuştur. Nefsi de ahsen olmuştur. Nefsi ahsen olunca şeytanın hakimiyetinden %100 kurtulmuştur. Fizik vücutta bu noktada nefse göre ahsen olma noktasına gelmiştir. Demek ki fizik vücut iki hüviyet yaşıyor. 25. basamakta fizik vücudun kalbinde hala %9, nefsin kalbinde hala %9 afet vardır. Ama fizik vücut bu afetlerin negatif tepkilerini, akla ulaştırdıkları negatif isteklerini hiçe sayar. Akıl o noktada artık nefsin negatif taleplerini dikkate almaz. Çünkü şuurlandığı bilgi artık ona bunu yaptırır. O başlangıçtaki şuurun sahibi değildir. Başlangıçta bir negatif ortamda çocukluğundan beri yetiştiği negatif pozisyonların devamını sadece devreye koyar. Ama bu noktadan itibaren o bir bütünü içerir. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi kendisine amel ittihaz etmiştir, usul ittihaz etmiştir ve bu usulü hangi şartların içinde olursa olsun gerçekleştirir. İşte bu gerçekleştirme iki ortamda vardır. Nefsin hala %9 afetleri bulunduğu ortamda da akıl kazandığı şuurun bir gereği olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuştur. Nefsin serzenişleri, afetlerin talepleri onu o noktadan itibaren hiç alakadar etmez. Allah'ın emirlerini yerine getirir. Bu noktada fizik vücut aklın standartları içinde ahsendir. Yoksa nefsin ahsen olma noktasında ahsen olamamıştır. Öyleyse fizik vücudun ahsen olma noktası iki aşamalıdır. Kalbinde, o kişinin kalbinde %9 karanlıklar olduğu devredeki fizik vücudun ahsen oluşu %9 afetleri dikkate alamamak istikametinde şekliyle gerçekleşir. Ama nefs %100 tasfiye olduktan sonra kişi ulul elbab kademesine, sonra ihlas kademesine ulaştığında artık fizik vücut hiçbir afetin de negatif talebine muhatap olmayacaktır. O zamanki fizik vücudun ahsen oluşu birinci kesimdekinden farklı bir ahsen oluştur. Orada muhalefet vardı %9'da olsa ama burada hiç muhalefet yok. Yani nefs nasıl %100 arınmış da ona göre davranış biçimini kendisine esas ittihaz etmişse, fizik vücut da nefsteki standardın aynına sahiptir. Şeytan %100'üne tesir edememektedir nefsin afetlerinin. Çünkü afetler yok. Afetlerin sıfırlandığı bir ortamda hasletlere, faziletlere şeytanın tesiri hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse olay burada tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ortamda her şeyin en güzel bir dizayn içerisinde olduğu bir müessese düşünün. Ve fizik vücudun iki defa ahsen oluşunu düşünün. Birincisinde nefsin afetleri varken gene ahsen olan manasına gelen muhsin ifadesini kullanıyoruz fizik vücut için. Ama ikincisinde nefsin afetleri tamamen yok olduktan sonra artık hiçbir muhalefet mevcut olmadığı için nefsin nasıl ahsen sıfatıyla anılması söz konusuysa o kademede fizik vücudun da ahsen sıfatıyla anılması söz konusudur. Öyleyse bu farklılığı dikkate almak mecburiyetindeyiz. Bir insanın ahsen olduğu nokta neresidir? 26. ve ondan yukarıdaki basamaklardır. 26, 27, 28. basamaklar. Şimdi başlangıç noktasından oraya gelelim kısaca bir ifadeyle. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmemiz Allah-u Teala tarafından devamlı gözetleniyor. Gözleniyor. Pozitifse davranışımız Allah-u Teala bizim kalbimizde hayrın olması olduğu neticesine ulaşıyor ve seçiliyoruz Allah-u Teala tarafından. Eğer seçilen birisi olarak Allah'a ulaşmayı dilemişsek o zaman üçüncü basamağa geçiyoruz. Ve Allah-u Teala kalbimizdeki bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitiyor, biliyor ve görüyor. Böyle olunca Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Dördüncü basamaktayız. Ve bu tecelli, Rahim esmasıyla tecelli, Allah-u Teala'nın baş gözlerimizdeki o güne kadar mevcut olan bir perdeyi, bir nevi gözlüğü gözümüzden almasına sebebiyet veriyor. İrşad makamına herhangi bir insan olarak bakarken o güne kadar, o günden sonra ona herhangi bir insan olarak bakmıyoruz. İrşadın sahibi olarak bakıyoruz. Yani onu görerek bakıyoruz artık. Bakıyoruz ve görüyoruz ki o bir mürşittir. Sonra Allah-u Teala kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Aynı anda birkaç dakika içinde hepsi oluyor bu işlemlerin. Ve irşat makamının sözlerinin manasını anlamaya başlıyoruz. İrşadın ne olduğunu anlamaya başlıyoruz. Hidayetin ne olduğunu, Allah'a teslimin ne olduğunu, vuslatın ne olduğunu, takva sahibi olmanın ne olduğunu, Allah'ın rızasını kazanmanın ne olduğunu, kavramları anlamaya başlıyoruz. Bu anlamak, kulağımıza ulaşan sözleri değerlendirmek manasına varmak yetmez. Onları kalbimize indiriyoruz. Ama kalbimizde ekinnet var. Ekinnet olduğu için idrak edemiyoruz ne olduklarını. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisinden kalbindeki ekinneti de kaldırıyor ve kişi fıkıh etmeye, idrak etmeye başlıyor. Neyle? Allah-u Teala ekinneti alırsa yerine başka bir şey koyacak. Koyduğu müessesenin adı ihbat. Mühbit oluyoruz. Kalbine ihbat konulmuş birisi oluyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir noktada bir kişi daha ötedeki şeyleri de Allah-u Teala'dan alır. Allah harekete geçmiştir. Durdurmaz hamlelerini, kalbimize ulaşır. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Şeytana dönük konumdan Allah'ın nurlarına dönük konuma çevirir. Çünkü Allah'ın nurları yukarıdan aşağıya inzal edilir. Ondan sonraki kademede 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Allah'tan gelen rahmetle faz partikülleri, nurları kalbimize girebilsin diye. İrşad makamına ulaştıktan sonra rahmetle faz ve rahmetle salavat partikülleri, nurları kalbimize girsin diye, enerji grupları kalbimize girsin diye. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra zikir yaparız. Allah bize zikri sevdirir. Zikri yaptığımız zaman göğsümüze, oradan kalbimize ulaşan yolu takip ederek, Allah'ın göğsümüze yararak kalbimize ulaştırdığı nur yolunu takip ederek kalbimize ulaşan nurlar, kalbimizin mühürlü olduğunu görürler. Ve fazıllar sızmaya çalışır, sızamazlar. Ama rahmet nurları sızmaya çalışır ve bunu başarır. Nefsimizin kalbine nur girişimi başlar. 11. basamaktayız. Bu nur birikimi %1, %2 olur. 13. basamaktayız. %3 olmaz zaten, %2'den öteye çıkamaz. Rahmetin kalbimize giriş imkanı bununla sınırlıdır. Çünkü kalpte onu devamlı dışarıya atmaya başlayan, çalışan küfür kelimesi mevcuttur. Ve küfür kelimesi afetlerden başka hiçbir şeyi kendisine çekmez. O orada kalpte yuvalanmış olduğu için kendisine çektiği nurlar da kalbi devamlı doldururlar. İşte böyle bir noktadan sonra huşuya ulaşan kişi %2 nur birikimiyle mürşidini çağırır. Allah-u Teala'nın mürşidini gösterir. Kişi ulaşıp tabi olur ve bu sefer de 10 tane nimet alır Allah-u Teala'dan. Ve bu 10 tane nimetin 3 tanesi hidayet.

Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması da, yani fizik vücudumuzun hidayeti de, ikisi de nefsin teskiye ve daha sonra tasfiye olmasına bağlıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada Allah'tan aldığımız 10 tane nimetin birincisi devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir. İkincisi Allah kalbimizin nur kapısını açar. Kalbimizin mührünü açar. Nur kapısındaki mührü, o güne kadar mühürlü olan kalbimizin nur kapısı açılır, mühür açılır. İkincisi, ya da ikinciydi bu, üçüncüsü, Allah nefsimizin kalbinden küfür kelimesini alır. Dördüncüsü, kalbimizin içine iman kelimesini yazar ve gerçek anlamda bir mümin oluruz. Yani ağzımla ben müminim diyen, ben Allah'a inanıyorum öyleyse müminim diyen birisi değil. Kalbinde de artık iman yazdığı için kalbindeki imanın sahibi olan bir mümin olur kişi. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala 5. nimet olarak kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Sonra 6. nimet kişinin nefs tezkiyesine başlamasıdır. 7. nimet fizik vücudun şeytana, nefs tezkiyesine paralel olarak kul olmaya başlamasıdır. Ve 4. nimet ruhun Allah'a doğru her %7 nur birikiminde bir kat yükselmeye başlaması ve sonunda Allah'a ulaşmak üzere harekete geçmesidir. 3'ü de hidayettir. Ruhun hidayeti, nefsin hidayeti, fizik vücudun hidayeti. Allah'ın 9. nimeti, o güne kadar 1'e 10 veren Allah'ın ihsanlarda bulunduğu, o günden itibaren ihsanların nimete dönüşmesi ve 1'e 10'u Allah Teala'nın 1'e 100'e çıkarması. Ve bu 1'e 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 diye 700 kata kadar yükselir. Ve zikir yaparız. Nurlar, rahmet, faz ve salavat nurları göğsümüze gelir. Mührü kalbin alt kapısına iter, kalbim mühürler. Kapı kapanır zulmani güçlere, karanlıkların kalbimize girmesi artık mümkün değildir. Peki ne olur? İman kelimesinin etrafında kalbimize gelen fazıllar toplanmaya başlar. Bu %1, %2 derken %7'ye ulaşır. İşte bu nefs tezkiyesidir. Nefsimizin kalbindeki Allah'ın emirlerine asla itaat etmeyen, yasakları ise mutlaka işlemeye çalışan nefs afetlerinin %7'si yok olmuştur. Artık nefsimizin kalbindeki oraya yerleşen faziletler, onlar da ruhun hasletleri gibi Allah ne emretmişse onu mutlaka yerine getirmeyi ister. Yasak ettiği fiilleri de asla işlemez. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsimizin kalbine %7 fazilet doğmuştur. Nefsi emmaredeyiz. Ama ruhumuz bunun üzerine nefsimizin birinci gök katını açacak imkana kavuşmasıyla %7 nefs tezkiyesiyle birinci gök katının kapısı açılır ve ruhumuz oraya ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi devame, ruhumuz ikinci katta. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademeleri, ruhumuz Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Başka bir ifadeyle, meab olan, sığınak olan Allah'a sığınıyor, evvap oluyor. Sığınağa sığınmış oluyor. Burası

Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu yer. Ahsen olduk mu? Hayır, olmadık. Zaten ahsen olan ruhumuz kendisinden bekleneni yaptı. O bize bir emanet olarak verilmişti. Emanetimizi emanetin sahibi olan Allah'a teslim ettik. Ve olay teslimle tamamlandı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuz Allah'a teslim oldu. 22. basamaktayız. Sonra ne oluyor? Şu anda beka makamının, fena makamının sahibiyiz. Ruhumuz Allah'ın zatında ifna oldu, yok oldu. Sonra bir sonraki makama ulaşıyoruz, beka makamı. Allah Teala bizi bekaya ulaştırıyor. Yani Allah'ın katında bir taht ihsan ediyor. Beka makamının sahibi oluyoruz. Sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor. Zühd makamının sahibi oluyoruz. Velayetin üç makamı: fena, beka, zühd. Nefsimizin kalbindeki nurlarsa Allah'a ulaştığımız zaman %51 olmuştu. Teslim olduğumuz zaman %61'e çıkar. 61'de bir süre devam ederiz. 71'e, 61'den yükselen, %61'den sonra yükselen nurlar %71'e ulaştığı zaman Allah taht ihsan eder. Daha günün yarısından daha fazla zikre ulaştığımız zaman %81'e ulaşır nurlar. Ve %81 ile %61'den sonra 61 ile beka makamına ulaşırız. %71 ile zühd makamına ulaşırız. Zühd makamına ulaşan kişi, günün yarısından daha fazla zikreden kişi, zikrini daha çok arttıracaktır. Ve %81 nura ulaştığımız zaman bakacağız ki fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirleri yerine getiren, esek ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmış. Aklımız o güne kadar yaptığı, elde ettiği şuurlanmayla artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye fizik vücudumuzu ehil görmüş, yasak ettiği fiilleri de işlememeye ehil görmüş. Allah neyi emretmişse fizik vücudumuz onu yapmaya başlar, yasak ettiklerini de işlemez. İşte bu nokta fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktadır. Fizik vücudumuz ahsen olmuş mudur? Buradaki müessese eksik bir ahsen olma müessesesidir. Çünkü nefsimizde afetler %19 olarak fizik vücudumuzu Allah'a teslim olduğu noktada %19 afet var nefsimizin kalbinde. Ve bu afetler giderek azalacaktır. Çünkü zikrimiz çoğalıyor. Daimi zikre ulaşamadık ama daimi zikre doğru yaklaşıyoruz. Nefsimizin kalbinde bu afetler 19 da olsa, %9 da olsa afetler var. Bu afetlerin bir rezistansı var. Karşı çıkışı var nefsimizdeki afetlerin. Dolayısıyla bu noktada fizik vücudumuz ahsen değildir. Ahsen bir davranış biçimi sergilemektedir fizik vücudumuz. Çünkü aklımız o güne kadar ulaştığı şuur kazanma olayıyla artık Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmıştır. Böyle bir özelliğin sahibidir ama nefsin afetlerine paralel bir rezistansla karşı çıkışta kişinin iç dünyasında yankılanmaktadır. Bu sebeple fizik vücut işlemleri
Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmakta, yasak ettiklerini işlememektedir. Ama devamlı da o iç dünyasındaki karşı çıkışları yaşamaktadır. Öyleyse bu noktada fizik vücudumuzun ahsen olması gerçek anlamda bir ahsen oluş değildir. Bir ara tabir olarak gene ahsen olan anlamına muhsin kelimesini burada kullanıyoruz. Ama aslında bu eksikliği bileceksiniz. Nefsimizin kalbinde afetler hala var. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktada %19 var. Ve bu 19 %91'e kadar gidiyor nurların artımına. %9 nur karanlık kalmış ama gene kalmış. Hala fizik vücudumuz gerçek anlamda rezistanssız, afetlerin itiraz edemediği bir ortama ulaşabilmiş değildir. Öyleyse ahsen olmak müessesesinde güzellerin en güzeli olmak olayı var. Henüz güzellerin en güzeli değil fizik vücudumuz. Ne zaman olur? Ne zaman kişi daimi zikre ulaşır da nefsindeki bütün afetler yok olursa, fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini iç dünyasında nefsin afetlerinin itirazı olmaksızın yapmaya başlarsa, engelsiz, rezistanssız, karşı konulmasız bir Allah'ın emirleri uygulaması, yasak ettiği fiilleri işlememek olayı tahakkuk ettiği zaman sonuca ulaşmış oluruz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun Allah'a teslimi %81 nurla başlar nefsimizin kalbinde. Hala 19 karanlık vardır ve devam eder. O normal standart devam ederken bir gün daimi zikre ulaşırız. Daimi zikre ulaştığımız zaman fizik vücudumuzun teslimini ifade eden muhsin kelimesinin ötesine geçeriz. Fizik vücudumuz da ahsen olur, nefsimiz de ahsen olur daimi zikirle. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak bir daha buradan daimi zikrin dışına çıkmak hiçbir şekilde söz konusu değildir. Daimi zikir müessesesi geri dönülmesi mümkün olmayan bir yeri ifade eder. Kim daimi zikre erişmişse onun kalbine kesintisiz olarak Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı gireceği için bunların her biri de zulmani kapıyı örten mührün üzerine devamlı baskı yapacağı için o kişinin nefsinin kalbinde bu zulmani kapıdaki mührün oradan ayrılması hiçbir şekilde mümkün değildir. Dört grup enerji, rahmet, faz, rahmet, salavat. Dört grup enerji devamlı olarak baskı yapmaktadır mührün üzerine. Aşağıdan mührü yukarı çıkarmak isteyen şeytanın karanlıkları ve afetler ne kadar zorlarlarsa zorlasınlar, yukarıdan gelen dört grup enerjinin baskısı, mührü hep orada tutar ve ömür boyunca zulmani kapı şeytanın karanlıklarına kapalı kalır. Kişi ömrü olduğu sürece daimi zikre ulaşmışsa hep daimi zikirde kalacaktır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
Bu muhtevada kişinin artık ahsen olması zamanı gelmiştir. Daimi zikre ulaşmıştır kişi. Daimi zikre ulaştığı anda o kişinin fizik vücudu da ahsen olur, nefsi de ahsen olur. Daha evvel ruhu zaten ahsendi. Ruh ahsen olarak yaratılmıştır. Bu ahsen olarak yaratılma muhtevasına dikkatle bakın. Ruhun kalbinde sadece hasletler vardır. 19 tane haslet. Yani güzellik, yani Allah'ın emrettiklerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiklerini hiçbir şekilde gerçekleştirmeyecek olan 19 tane çeşitli haslet. Nefsin afetlerinin zıtları. Öyleyse daimi zikre ulaştığımız zaman hikmet sahibi oluruz. Kimdir ahsen? Ahsen hikmet sahipleridir. İnsanlar arasında ahsen olan kimdir? Hikmet sahibidir. Kimdir hikmet sahibi? Asgari standartlarda ulu'l-elbab'tır. Ulu'l-elbab'ın özelliği nedir? 190 ve 191. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki li ulu'l-elbab yeskurallaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. O ulu'l-elbab kullarımız için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Kişinin gelişmesi muhtevası bir yere ulaştırmış onu. Daimi zikre. Daimi zikir nefsindeki bütün afetleri yok etmiş. Öyleyse ahsen olmanın özellikleri nelerdir? Ahsen olmak hikmet sahibi olmayı gerektirir. Kimdir ahsen olan kişi? 7 özelliğin sahibidir. 1. Daimi zikrin sahibidir. 2. Bu sebeple nefsindeki bütün afetler mutlak olarak yok olmuştur. Tekrar geriye dönmeleri de mümkün değildir. 3. Kalp gözü mutlaka açılmıştır. 4. Kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Allah'ın kendisiyle konuştuğu bütün sözlerini işitir ve Allah'ın gösterdiği, kalp gözüne gösterdiği fizik ötesi her şeyi görür. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin muhtevasına bakıyoruz. 4 tane temel şartın sahibi. Bu kadar da kalıyor mu? Hayır. 3 tane de vasıf şartı kazanıyor kişi. 1. Bu kişi ehli tezekkürdür. 2. Bu kişi ehli hayırdır. 3. Bu kişi ehli hükümdür. Ne demek istiyoruz? Ehli tezekkür ne demek? Bu kişi Allah ile müzakere edebilir her konuyu. Her konuyu sorar Allah-u Teala'ya, cevap alır. Anlamadığı yeri tekrar sorar. Detaylar ister Allah-u Teala'dan ve Allah ile konuşur. Allah'tan vahiy alır. Onunla her türlü konuyu konuşabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Bu kişi ehli hayırdır. Neden ehli hayırdır? Hayır ne demektir? Hayır bize derecat kazandıran bütün olayların adıdır. Şer nedir? Bize derecat kaybettiren bütün olayların adı şerdir. Öyleyse bu kişi daimi zikrin sahibi.
daimi zikrin sahibi her an Allah-u Teala'yı zikrettiği için her an derecat kazanıyor. Öyleyse her an hayır kazanan bir kişiye Allah-u Teala ehri hayır diyor. Peki başka hangi özelliğin sahibidir? Kendisine hikmet sahibi denmesini temin eden asıl faktör hüküm sahibi olmak. Allah'ın ayetlerine baktığı zaman Kur'an-ı Kerim'de o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu net olarak bu kişi ortaya koyabilecek bir özelliğin sahibidir. Buna feraset diyoruz. Hüküm sahibi olmak, ferasetin sahibi olmak demektir. İşte kim ehli hükümse, ehli tezekkürse, ehli hayırsa o kişi ahsen olmuştur. Ahsen olmanın başlangıç noktasında ulul elbab makamında kişiye sadece zemin kat gösterilir. Bu noktaya kadar olanları Zülcenahin olmanın birinci açısından değerlendirirsek, cennet açısından değerlendirirsek, bu kişi başlangıçta bütün insanlar gibi cehenneme gidecekti. Ama Allah'a ulaşmayı diledi, birinci kat cennet elde etti. 10 tane ihsan aldı Allah-u Teala'dan, mürşidine ulaşıp tabi oldu, ikinci kat cennet elde etti. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırdı, üçüncü kat cennet elde etti. Fizik vücudunu Allah'a teslim etti, muhsinlerden oldu. Dördüncü kat cennet elde etti. Sonra ulul elbab oldu. Beşinci kat cenneti elde etti. Ulul elbab olmak kısa süreli bir işlevdir. Kişi ulul elbab olduktan hemen sonra zemin katın ana dergâh sırlarını Allah-u Teala ona gösterdikten sonra bu kişinin dizaynı göğün birinci katının görülmesiyle ufuk geliştirmesini sağlar. O kişi göğün birinci katını görmeye başlamıştır. Ve ulul elbab makamı sona ermiştir. İhlas makamı başlamıştır. Böylece kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında insanların bir muhtevası var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, birinci gök katı gösterildiği zaman kişiye, o kişi artık ulul elbab değildir, muhlistir. Nefsi halis olmuştur ki Allah-u Teala ona bu hikmetin yedi muhtevası içerisinde göğün birinci katını göstermeye başlamıştır.

O kişinin kalp gözü artık göğün birinci katını, orada nerede secde edildiğini görmeye başlar. Sonra ikinci katı görür, su arınma havuzlarını. Sonra üçüncü katı gösterir Allah-u Teala. İki katlı mescidi. Sonra dördüncü gök katını gösterir. Dördüncü katına çıkmak için kullanılan mihenk menfezini gösterir. Bir silindir içerisinden nasıl üçüncü kattan dördüncü kata sonsuz hızla ard arda insanların ruhlarının ulaştığını gösterir. Sonra Beytül Makdes'in aslını gösterir. Beşinci katta orada nasıl secde edildiğini, nasıl kapıdan uçularak girildiğini, secde bitince ön safların nasıl kubbeden yukarıya yükseldiğini gösterir. Sonra beşinci gök katını gösterir Beyt-i Haram'ın aslı ve oradaki muhteva secde, secdeden sonra öndekilerin kubbeden altıncı kata çıkışları. Ve altıncı kat gösterilir. İnsan vücudu silüeti şeklinde bir giriş. Daha uzun boylu birisi girdiği zaman kapı değişiyor. O geçen kişinin şeklini alıyor. Ve daha kısa boylu bir kişi girerse kapı küçülüyor. Onun şeklini alıyor. Aslında kapı değil de bir geçiş yeri. İnsan vücudu silüetinin kenarlarından oluşan bir şekil alma, duvarın şekillenmesi. Bu bir özellik sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada buz kalıbı gibi bir nurdan çıkan nurları gösterir Allah Teala. Nasıl insanların yüzlerinin, ellerinin çatladığını, nasıl tedavi edildiğini bu çatlakların gösterir. Sonra bu kişiye çatlamayan bir kişi bir gün ulaşacaktır. O zaman ona nasıl fethi kılıcının verildiğini, elbiselerin nasıl değiştirildiğini ve fethe nasıl nail kılındığını gösterir. Yedinci kattaki yedinci kata giriş kapısını gösterir. Bu Tarık-ı Müstakim'in bittiği kapıdır. Devrin imamının ana dergahındaki kapının aynıdır kapı olarak. Sadece farklılığı altında yedi tane beyaz mermer basamak vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu fetih kapısından giren kişi evvela zikir hücrelerine ulaşır. Sonra zikir hücrelerine ulaştığı zaman sol tarafı geçmişidir. Oraya ulaşan kişi sadece o anda, o an ulaşır. Geleceği ise sağ taraftadır. Altıgen kader hücrelerinden oluşur. Sonsuza kadar uzanan, uzayan kader hücreleri. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kader hücreleri geçildiği zaman sağa doğru bir yolculukla Ümmül Kitab'a ulaşırsınız. 10 katlı bir apartman büyüklüğündeki bir kitap boşlukta durmaktadır. Altında bir kürsü, kürsüde devrin imamı duruyor. Kürsü bir çok büyük bir bilardo masası kadar büyük, etrafında onun dışında 60 kişi var. Ve kürsünün sağından başlayarak soluna kadar her tarafını işgal ediyorlar. İki tarafında da insan ruhları var ve hiç boş yer yok. 60 kişiyi oluşturuyor.
Ümmü Kitap hakkında bilgi veriyor Devrin İmam'a. Sonraki Ümmü Kitap'tan sonraki yer Kudret Denizi. O denizin diplerine dalarak durumlar gösteriliyor. Sonra Makam-ı Mahmud gösteriliyor. Sonra Divan-ı Salihin gösteriliyor. Sonra zikir hücreleri gösteriliyor. Ve burada İhlas makamı tamamlanıyor. Zikir hücrelerinden sonra ne zaman kişi 7. alem olan İndi İlahi'yi görürse huzur namazını ve İndi İlahi'nin en üst noktası olan Sittetül Müntaha'yı görürse, gördüğü zaman İhlas makamı tamamlanmıştır. Ahsen olmanın yeni ve en üst bölümüne geçiş vardır burada. Ahsen olmanın demek ki birinci kademesi Ulul Elbab, ikinci kademesi İhlas. Daha ötesi var mı? Evet, Salah. Burada kişi Sittetül Müntaha gösterilince kendisine Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Bu o kişinin salihlerden olduğunu ispat eder. Salah makamına geçiş Tövbe-i Nasuh'la olur. Tövbe-i Nasuh'un muhtevasında Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar etmek söz konusudur. Tövbe-i Nasuh vazgeçilmez bir tövbedir. Vazgeçilmesi mümkün değildir. Çünkü nefsin afetleri, tövbenizden sizi vazgeçirecek olan, vazgeçirmeye çalışan nefsin afetleri yoktur. Nefsin afetleri olmadığı için nefsin afetleri de size tesir edemez. O afetlere tesir etmek suretiyle sizi tesir altına almaya çalışan iblis de tesir edemez. Çünkü afet yok. Ve Salah makamının birinci mertebesindesiniz. Tövbe-i Nasuh'a davet edildiğiniz zaman. Sonra Allah Teala sizin günahlarınızı örter. İkinci mertebedesiniz. Sonra üçüncü mertebede size sizin günahlarınızı sevaba çevirir ve salah nurunu verir. Dördüncü mertebede de, dördüncü kademede de irşada ulaşırsınız. Burası irşada ulaşma noktası, raşidin olduğunuz nokta, iradenizi Allah'a teslim etmeye hazır hale geldiğinizi gösterir. Ve iradenizi Allah'a teslim etme talebini Allah'a verirsiniz. Ulaştırırsınız. Talep mutlak olarak kabul edilir. Ve iradeniz Allah-u Teala tarafından bağlanır ve ref edilir. Ref edildiği zaman Salah makamının beşinci kademesindesiniz. Burası bütün insanların ulaşacağı son kademedir. İrşada memur ve mezun kılındın ifadesiyle irşat makamının sahibi kılınırsınız. Bütün sahabe 14 asır evvel böyleydi. Onun daha üzerinde kim var? Bütün kavimlerdeki Resuller 6. kademe. Daha üzerinde kimse var mı? Bir kişi var. Devrin imamı 7. kademe. Şimdi ahsen olmaktan evvel kişinin durumuna bakalım. Hem dünya saadeti açısından hem de cennet saadeti açısından. Allah'a ulaşmayı diledi kişi, birinci kat cennetin sahibi. Ama dünya saadeti sıfır. Aynı başka insanlar gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı, sinirli. İkinci kademeye ulaştı. 10 tane ihsanlı mürşidine ulaştı, tabi oldu. İkinci kat cennetin sahibi oldu. Ama dünya hayatı aynen devam ediyor. Huzursuz ve sıkıntılı kişi. Başkalarından bir farkı yok. Ne zaman ki üçüncü
Kalp cennetin sahibi olur, ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman. O zaman nefsinin kalbinde %51 haslet birikmiş olur, fazilet birikmiş olur. Bunun manası dünya saadetinin yarısını o kişinin elde etmesidir. Yarısından fazlasını, %51'ini elde etmesidir. Bu noktada kişi Allah'ın evliyası olmuştur. Üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin %51'i. Ne zaman ki fizik vücudunu Allah'a teslim eder, dördüncü kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinin de %90'ına ulaşır. %91'ine. Peki kişi bu noktaya kadar ahsen olmuş mudur? Hayır. Peki Zülcenahin olmanın hangi standardına sahiptir? Cennet saadetine sahiptir. Dördüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinde Zülcenahin olmanın gerçek noktasına ulaşamamıştır. Dünya saadetinde tam mutluluğa henüz ulaşamamıştır. Mutluluğu %91'e kadardır. Ne zaman ki bu kişi İhlas Ulul Elbab makamının sahibi olur ve İhlas makamının sahibi olur, burada bu kişi beşinci kat cennetin sahibi olmuştur ve nefsindeki afetlerin tümü yok olduğu için dünya saadetinin de %100'üne sahip olmuştur. Burada bu kişi Zülcenahayn'dır. Yani iki kanatlıdır, iki kanadı da ekmeldir. Tamamdır, tekamülünün son noktasına ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Ulul Elbab makamında ahsen olmuştur. Hikmet ehli olmuştur. İhlas makamında ise gök katlarının da hepsini görerek tek bir sırrı kalmıştır. Ulaşamadığı bir tek sır kalmıştır. Ama beşinci kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. İşte bu kişi Ulul Elbab makamında da, İhlas makamında da Zülcenahayn'dır. Salah makamının dördüncü mertebesinde irşada ulaşır, altıncı kat cennetin sahibi olur. Zülcenahayn olması devam ediyor. %100 dünya saadeti onundur. İrşad makamına tayin edildiği zaman irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişi bir hakkın takvanın sahibi olur. Zülcenahayn olmanın en üst noktasına ulaşmıştır. Bütün insanlar için en üst olma noktası Allah'ı da görür. Ve Zülcenahayn olmanın vasıfları tamamlanır. İrşada memur ve mezun kılınır kişi. Burası irşat makamıdır. Burası yolun sonudur. Zülcenahayn olma bu noktada kesinlik kazanır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi en güzel statü altında değerlendirin. Allah Teala'nın hepinizi ne kadar çok sevdiğini bilin. Hepinizi Zülcenahayn kılmak istediğini bilin. Ahsen olmaya çalışın. Başkaları için yaşamayı öğrenin. Ve mutluluğu başkalarına verebileceğiniz mutlulukta bulacağınızı bilin. Ahsen olmak, Zülcenahayn olmak hedefiniz olsun. Allah Teala'nın hepinizi Zülcenahayn kılmasını, hem cennet saadetini hem de dünya saadetinin bütününü sizlere Allah Teala'nın vermesini, nimet olarak vermesini yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Tabi aleyhim ve neddalin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere, bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, kısaca bir defa daha mutluluğu yaşamak üzere. Her ondan bahsediş, her anlatım, her dinleme bir mutluluktur. Söz konusu Allah ise orada mutluluk vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile bir arada oluyoruz. Allah'ın güzelliklerini yaşamak üzere Allah ile birlikte olmak üzere. Öyleyse onun ülkesindeyiz. Sıfırın üstündeki pozitif sayıların bulunduğu taraftayız. Pozitif alemdeyiz. Bir kenarı Allah olan, bir kenarı ruhumuz olan, üçüncü kenarı da Allah'tan bahsettiğimiz cihetle devamlı kazanacağımız dereceler olan bir üçgende yaşıyoruz. Mutluluk üçgeni. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Öyleyse konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın en önemli saydığı konu bu. Bir insanın cennetle cehennem arasındaki seçimi bu olmazsa olmaz şartına bağlıdır. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Allah hepinizin serbest iradesine çok değer veriyor. Serbest iradeniz Allah'ın katında çok değerlidir. Serbest irade ki onu Allah yolunda sevk ettiğiniz zaman, Allah yolunda kullanmaya başladığınız zaman, Allah yolunda seferber ettiğiniz zaman, Allah'ın bütün kapalı kapıları açılır, şeytanın bütün açık kapıları kapanır. Bunun için mutlaka iradenizi devreye sokmak mecburiyetindesiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek, cennete girebilmek veya girememekle eşdeğerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir Allah'ın cennetine girmek. Allah'a ulaşmayı dilememek eşittir Allah'ın cehennemine girmek. Kim bize sorarsa bu kadar basit mi? Cevap veririz. Evet, bu kadar basit. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah Teala tarafından, eğer Allah Teala ona yeterli hayatı verirse, ki bu nihayet 3-4 aylık bir vetiredir, bir fenomendir. Bu süreç içerisinde o kişi mutlaka, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Mutlaka Allah'a da ruhunu ulaştıracaktır.
ya da daha doğru bir ifadeyle Allah onu mürşidine ulaştıracaktır ve sonra da kendisine ulaştıracaktır. O kişi bir şey yapmayacaktır. Allah ona bütün güzellikleri yaşatacaktır, öğretecektir. Yaşamasını Allah sağlayacaktır. Bu Allah'ın üzerine aldığı bir vazifedir. Bir sözü var Allah-u Teala'nın. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Bir sözü var Allah-u Teala'nın. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Öyleyse hayatınızdaki

Bütün kararların içinde en önemli kararınız. Ya bu kararı vereceksiniz, Allah'ın yanında olacaksınız, Allah sizinle beraber olacak ve Allah sizi mutlaka kendisine ulaştıracak. Ya da bu kararı vermeyeceksiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz. O zaman şu dünya hayatında dalalette kalacaksınız. O zaman şu dünya hayatında küfürde kalacaksınız. O zaman şu dünya hayatında fıskta kalacaksınız. Hidayet o zaman sizin için olmayacak, mevcut olmayacak. Hidayeti, Allah'ın hem cennet saadetini hem dünya saadetini elinizin tersiyle itmiş olacaksınız. Bana sorarsanız, Kur'an'da insan hayatını tanzim eden en önemli mefhum hangisidir diye size bunu söylerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek başlı başına bir Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ondan sonra da 3-4 aylık bir ömrü var ise, o kişi mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ruhen Allah'ın evliyası olmak şerefine erecektir. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Birinci kat değil, ikinci kat değil, daha üst kat, üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Hem de dünya saadetinin mutlaka yarısına sahip olacaktır. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah bir söz verip de onu yerine getirmesin, bu mümkün değildir diyor Allah Teala. Allah'ın sözünde hulf yani hilaf, yani Allah söz verip de yerine getirmez, böyle bir olay mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın şeytana bile söylettiği şey, şeytanın cehennemde insanlara söylediği şey, Allah'ın mutlaka sözünü yerine getireceği. Diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara, benim sizin üzerinizde bir sultan, bir hakimiyetim yoktu. Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. O Allah sözünü yerine getirdi. Yani ne demek bu? Yani kim Allah'a ulaşmayı dilediyse, o mutlaka Allah'ın cennetine girdi. Allah mutlaka sözünü yerine getirdi. Ki şeytan ne diyor? Ben de söz verdim diyor size ama ben yerine getirmedim diyor. Ben şeytanım diyor. Şimdi diyor size bir şey sormak istiyorum. Size bu yaptığınız hataları ben zorla mı yaptırdım? Üzerinde bir hakimiyetim var mıydı? Hayır. Ben sizi davet ettim. Siz de davetimi kabul ettiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Bunun için de cehennemdesiniz. Öyleyse bana kızmayın. Kendi nefsinize kızın diyor İblis. Böyle bir dizaynda şunu kesin olarak bileceksiniz. Cennet ehlinin hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Cehennem ehlinin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hiç istisna yok. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah var, bizi yaratmış. Allah bu yarattıklarını
insanları kainatta en çok sevdiği, kainata varis kıldığı kulları olarak yaratmış. Yeryüzünü ve bütün dünyaları, bütün arzları, bütün gökleri insan adı verilen bu mahluku için yaratmış. Ve o arzlarda, yerlerde ve göklerde yaşayan ve ikisinin arasında yaşayan herkesi, her şeyi insan için yaratmış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevinin ki sizler insansınız, insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün mahlukları. Allah-u Teala'nın indinde Adem Aleyhisselam'a secde edildi. İlk yaratıldığı an insan, o Adem Aleyhisselam'dı. Bir tayinden, bir salsalinden, ikisi de aynı şey. Killi toprak anlamına geliyor, çamur anlamına geliyor, kil. Anlamına geliyor. Siz ondan geliyorsunuz. Ondan Havva anamızı yaratıyor Allah Teala. İkisinden de onların çocuklarını ve hepimiz netice itibariyle Adem babayla Havva anamızın dünyaya getirdiği çocuklarından türedik. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bir baza oturur. Dünyadaki en sağlam teminata oturur. Allah'ın teminatı. Bu teminat bir dilektir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler buyuruyor. Öyleyse ne demek istiyor Allah-u Teala? Evvela Allah-u Teala sizi seviyor mu? Sualinin cevabını verelim. Tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla seviyor. Kim olursanız olun. Hepiniz sevilirsiniz. En az sevilenden en çok sevilene kadar bir dizayn söz konusudur. Evvela şunu kesin olarak bileceksiniz. Sevilmeseydiniz yaratılmazdınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın bir takım esmalarını onun aleyhinde kullanmaya çalışan bir takım zavallılar var. Allah müntekimdir, intikam alandır. Bu intikamı insan niçin intikam alır? Nefsine ağır gelen bir şey yapılmıştır ona. Nefsi bunu çekemez. O kişiden intikam almak sevdasına düşer. Başarabilirse intikamını alır. İntikam nefsin bir afetinin ürünüdür. Allah'ın da nefsi mi var? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın intikamı demek yaptıklarınızın karşılığını ödemesi demek. Eğer pozitif şeyler yaptıysanız Allah'ın intikamı size verdiği karşılık Allah'ın cennetidir. Allah'a ulaşmayı dilediyseniz mutlaka Allah'ın üçüncü kat cennetine ulaşacaksınız. Mutlaka Allah'ın evliyası olacaksınız. Eğer dilemiyorsanız o zaman Allah'ın koyduğu kanunlar gereğince gideceğiniz yer cehennemdir. Yaptığınız hatanın bedeli Allah'ın intikamı şeklinde tecelli ediyor. Allah'ın intikamı size öfkelendiği için, kızdığı için sizin canınızı yakmak değil. Allah'ın intikamı koyduğu kanunların gerçekleşmesidir. Allah kanununu koymuş. Seçim hakkını size vermiş.
Ya bana ulaşmayı dileyeceksiniz, ben sizi cennetime alacağım, evliyam yapacağım, benim için sevgili olacaksınız. Ya da dediğimi yapmayacaksınız, emrimi yerine getirmeyeceksiniz. O zaman getirmezseniz gideceğiniz yer cehennemdir, diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala sevgili kardeşlerim bunu söylüyorsa, böyle bir durumda Allah-u Teala'nın bu dizaynında ne görüyoruz? Allah-u Teala baştan söylemiş ve kanunlarını koymuş. Sistemler, elektronik sistemler, bütün olayların karşılığını ödetiyor. Ya pozitif olarak ödetiyor, mükafat adını alıyor, ya negatif olarak ödetiyor, ceza adını alıyor. Öyleyse el-müntekim olan, intikam alan hüviyetinde görünen Allah, aslında size öfkelendiği için, sizden hıncını çıkarmak için intikam alan bir Allah değil. Kanunlarını koymuş. Eğer diyor bana ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Bunu baştan biliyorsunuz. Bile bile yapıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Cehenneme giriyorsunuz. Ve Allah Teala siz yaptığınız hatanın karşılığında cehenneme girdiğiniz için sizden dolaylı bir hüviyette intikam almış oluyor. Allah Teala bununla size olan hıncını tatmin etmiyor. Hınç duymaz. İntikam almak diye bir şey Allah Teala'nın yapısında mevcut değildir. Ama koyduğu kanunlar yaptığınızın karşılığını mutlaka size ödetir. İşte bu intikamdır. Bunun adı intikamdır. Allah Teala sizden öfkesini aldığı için el müntekim demiyor. Yaptıklarınızın

her şey, etrafınızdaki insanlar, bütün dünyadaki insanlar, kainattaki insanlar, cinler, her şey var. Sizden çevrenize ne ulaşırsa, çevreniz bir bütündür. O insanlardan, belki hiç beklemediğiniz birinden, belki başka birinden, size aynı hüviyette, aynı seviyede bir şeyler mutlaka geriye döner. Bu Allah'ın kanunu. Çalma kapını, çalarlar kapını. Ne verirseniz, toplum size onu iade eder. Siz yüzü gülen bir insan mısınız? İnsanları seviyor musunuz? Sevdiğinizi onlara belli ediyor musunuz? Onlar da sizi severler. Sevgilerini gösterirler size. Etrafınızdaki her yüz sizin aynanızdır. Size davranış biçimlerini gösteren her yüz sizin aynanızdır. Siz onlara nasıl davranırsanız aynı karşılığı otomatik olarak alırsınız. Bir birleşik kaplar kanunu insanlarla insanlar arasında mutlak olarak işler. Siz bir bireysiniz. Bir vahitsiniz. İnsanların arasından bir kişisiniz. Sizden çevrenize yayılan her şey, çevrenizden, belki bir başka yerden ama çevrenizden, insanlardan size mutlaka geri dönecektir. Eşdeğer olarak. Bu sizin elinizde olan bir şey değildir. İşte Allah Teala'nın ister o insanlar eliyle olsun, ister başka standartlarda olsun, yaptığınız her şeyin bedelini size geriye ödemesi el-müntekim sıfatının gereğidir. Allah sizden insanların anladığı manada nefsani bir intikam almıyor. Ama yaptıklarınızın bedelini koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kanunlarını değiştirmez. Kanunlar asaldır. Öyle bir muhteva içinde yaşarsınız ki ne verirseniz onu alırsınız. Öyleyse bu bir kurtuluş reçetesi değil mi sevgili kardeşlerim? Eğer siz çevrenize mutluluk veriyorsanız onlardan mutluluğu geri alacaksınız. Eğer siz çevrenize mutsuzluk veriyorsanız onlardan mutsuzluk geri alacaksınız. Öyleyse top sizde. Topu mutluluk istikametinde kullanın, mutluluk kalesine atın. O zaman etrafınızdaki insanlardan size mutluluk geri dönecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala ne ekerseniz onu size biçtirir. Kanunlarını böyle koymuş. Şimdi böyle bir dizayn içerisinde Allah sebep ve netice ilişkilerini çok açık bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Eğer diyor bana ulaşmayı dilerseniz benim cennetime girersiniz. Bana ulaşmayı dilemezseniz benim cennetime giremezsiniz. Ancak cehenneme girersiniz. Ama mutlaka cehenneme girersiniz. Kim bana ulaşmayı dilemezse onun şartları ne olursa olsun o kişi mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olan birisidir. Ve benim kanunum gereğince o kişi mutlaka cehenneme gider diyor. Allah-u Teala öyle mi diyor? Hadi gelin beraberce bakalım acaba öyle mi söylüyor? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا

ve râdu bil hayâtid dünyâ vatme'ennü bîhâ ellezînehüm an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhumün nârı bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilemezler.

kadınlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar ancak dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani hayatın dünyaya ait olan kesiminde mutluluğu ararlar. Onun dünya hayatının kendilerine sağlayacağı maddi nimetlerden, maddi hususlardan doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gafil olmasalar, Allah'ın böyle söylediğini bilecekler, mutlaka Allah'a ulaşmayı deneyecekler, mutlaka Allah'ın cennetine girecekler, mutlaka mutluluğu yaşayacaklar. Ama Allah'ın ayetlerinden gafiller, ya ayetleri yanlış yorumlamak gibi bir hastalığın sahipleri veya başka insanlar tarafından aldatılmışlar, Allah'ın bu güzelliği onlara unutturulmuş. İblis bunun tabii başında. Unutturma mekanizmasının başında iblis var. Ama neticede şu kesin olarak çıkıyor karşımıza. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlerdir? Allah'ın ayetlerini bilenlerdir. Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlerdir? Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden mutlaka fazla olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlerdir? Mutlaka Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Öyleyse bu kadar açıksa her şey ve hala insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman Allah Teala'nın söylediği otomatik sistemler devreye girmeyecek mi? O zaman Allah Teala onlardan intikam mı almış oluyor? Onlara olan öfkesinden, gayzından, madem ki benim emrimi dinlemediniz, ben sizden intikam alırım mı diyor Allah Teala? Hayır, emrini koyarken onun müeyyidesini de koymuş Allah Teala. Müeyyide bir emre itaatsizlik halinde o kişinin uğrayacağı cezanın adıdır. Allah Teala emrini veriyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Eğer diyor dilemezseniz o zaman cehenneme gidersiniz. Buna göre diyor siz düşünün, kendiniz karar verin. Sonuçlar ve sebep belli. Sebep ve netice ilişkisini ben size önceden açıklıyorum diyor Allah Teala. Eğer bana ulaşmayı dilerseniz benim cennetime girersiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Kendi iradenizle bunu seçmek durumundasınız diyor. Seçiminiz ya cennetinizin seçimidir ya da cehenneminizin seçimidir diyor. Yalnız diyor şunu bilmenizi istiyorum diyor. Ben emrimi veririm. Müeyyidemi koyarım. Mutlaka uygularım. Uygulamamam hiçbir şekilde mümkün değildir. Benim sözümde hulf olmaz. Öyleyse eğer emri dinlemiyorsanız onun müeyyidesini kabul ettiniz demektir. Ben sizlerden intikam alıyorum değil bunun manası diyor. Ben size baştan söylüyorum. Benim kanunlarım otomatik çalışır diyor Allah Teala. Ve o kanunları ben nasıl koyduysam onların yerine getirilmesi için de ben size yardımcı olurum diyor. Dikkat edin. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah derhal harekete geçiyor. Gözlerinizdeki hicab-ı mestüreyi, kulaklarınızdaki bakrayı, kalbinizdeki ekinleti alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Kim yapan bunları? Allah. Bizatihi Allah. Niçin? Çünkü siz doğruyu yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz.
Onun sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka ben onu cennetime ulaştırırım. Yetmez, ben onu kendime ulaştırırım. Evliyam yaparım diyor Allah Teala. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor. Dünya saadetinin yarısını veririm ona diyor. Ve 3-4 ay içinde bütün bunları Allah Teala garanti ediyor. Öyleyse ne söylemişse mutlaka yapacağına göre, bize daha baştan söylemişse hiç bundan daha kolay bir şey var mı demişse, gerçekten bir düşünün sevgili kardeşlerim. Neden İslam'da niyet amelden üstündür? Bundan daha kesin delil olabilir mi? Bir insan düşünün, bir tek dileği var, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiş. Üçüncü kat cennetin sahibi kılınmış. Yaşamış 5-6 aylık hayatı daha var. Ve üçüncü kat cennetin sahibi kılınmış. Dünya saadetinin yarısını elde etmiş. Allah'ın evliyası olmuş. Daha ne olsun? Bir tek dilek, onu sonsuz bir zaman parçasında Allah'ın cennetinde muhkim kılacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Dilemiyorsanız Kur'an'daki neticelere hazır olun. Kurtuluşunuz mümkün değil. Ama ben bu ayetleri bilmiyordum demeniz sizi kurtarmaz. Allah kanununu koymuş. Biz de size bunu tebliğ ile vazifeliyiz. Tebliğ ediyoruz. Başka insanlar bunu bilmeyebilir. Ama bilmeyen insan bunu duyduğu zaman Kur'an'dan tahkik etmelidir. Etmiyorsa vazifesini yapmıyor demektir. Kendi cehennemini kendi eliyle hazırlıyor demektir. Öyleyse insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Kurtuluşları söz konusu değil. İyi ama bu insan 80 yaşında ölmüş, ömrünün 65 senesini namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle, kelime-i şehadet getirmekle geçirmiş. 65 yıl ibadet etmiş. Yani bu insan da cehenneme mi gidecek? Evet sevgili kardeşlerim. Ne kadar hazin bir tecellidir ki? Evet. Bu kişi Allah'ın cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Peki kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiş. Allah görmüş bu kişinin. İşitmiş, bilmiş Allah'a ulaşmayı dilediğini. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ertesi gün eceliyle ölmüş. Vadesi gelmiş. E ne olacak şimdi bu adam? Bu adam cennete girecek sevgili kardeşlerim. Sadece hayatında yaptığı bir tek doğru iş için. Diyelim ki ondan evvel de her şeyi berbattı. Ama bu kişi aklını başına toplamış bir gün Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu kesin koymuş kalbine. Ben demiş Allah'a ulaşmayı diliyorum. Kalbi bunu dilemiş. Hiçbir ameli olmadan bu kişinin öldüğünü düşünün. Özellikle ekstrem misaller veriyorum. Konunun ne kadar önemli olduğunu kavrayasınız diye. Hiçbir ibadeti olmamış, sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah kişinin kalbindeki bu dileği işitmiş, bilmiş ve görmüş. Sözüme dikkat edin, dilediğini zannetmemiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Evvela şu Allah'ın cennetine girer kesimini kesinleştirelim. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki vel asr. Vel asr suresi. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Neyden hariç? Cehenneme gitmekten hariç. Yani ne demek istiyoruz? Ne alakası var şimdi yani? Hüsranda olan insanlarla bahsediyor Allah Teala. Amil olanlar hüsranda değildir diyor. Hüsranda değilse ne olur? Ne olduğunu söyleyelim. Allah Teala Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onları cennetimize alırız. Müminin 103. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Ebediyen orada kalacaklardır. O günahları sevaplarından fazla olanlar onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse
Ne diyordu? Diyordu ki Allah-u Teala, o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var ya, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ebediyen orada, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Yunus 8'den bahsediyoruz. Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cennettir. Yani cehennemdir, affedersiniz. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları dereceden fazla olduğu için gidecekleri yer cehennemdir. Yani Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme gidecekleri cihetle hüsranda olanlardır. Vel Asr suresi ne diyor? İnsanlar hüsrandadırlar diyor. Yani insanların çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası hüsrandadırlar diyor. Ama diyor, ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Sevgili kardeşlerim, amini olmak, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada başlayan bir vetiredir. Başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dilediğiniz anda ameni oldunuz. Bütün ameni olanların gidecekleri yer, bu ayet-i kerime gereğince Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü onlar bu istikamette Allah'a ulaşmayı dileyenler, mutlaka kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. Öyleyse misalimizi yeniden canlandıralım. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah onda bu talebi işitmiş, bilmiş ve görmüş kalbinde. Bu kişi ameni olmuş. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Ama bu kişi çok günahkar. Mutlaka günahlarının sevaplarından fazla olması lazım. Ama öyle olmuyor. Hiç düşündünüz mü neden olmuyor? Neden bu kişinin sevapları günahlarından daha fazla oluyor muhakkak? Çünkü Allah Teala Rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlıyor. Bu başlaması neler vücuda getirir? Birkaç dakikanın içinde o kişinin gözlerindeki Hicab-ı Mestura adlı perdeyi, o örtü hüviyetindeki gözlüğü alıyor Allah Teala. Bu insan ondan evvel bakıyordu irşat makamına, ama onu alelade bir insan olarak görüyordu. Mürşit olarak görmüyordu. Onun kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala. Bu kişi daha evvel işitmiyordu. İrşat makamının söylediği, irşada müteallik olan şeyleri işitmiyordu. Manasına varamıyordu. Şimdi varmaya başlıyor. Şimdi kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Hicab-ı Mestur'a alınınca, kulaklarındaki vakra alınınca onun söylediklerinin irşada müteallik olan şeylerin doğru olduğunu, haktan inen sözler olduğunu anlıyor. Sonra kalbine indiriyor. Kalbinde artık idraki önleyen müessese yok. Ekinneti almış Allah Teala. Ekinneti alıyor kalbinden, yerine ihbat koyuyor. İdraki sağlayan bir ilahi kompütür. Ne oldu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Ne oldu? Son derece net bir olay vücuda geldi. Bu kişinin gözlerindeki hicab-ı mestura alındı, kulaklarındaki vakra alındı, kalbindeki ekinnet alınıp yerine ihbat konuldu.
Yani bu kişi ölüydü. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyordu Allah Teala. Onlar yaşarlar, yaşar görünürler ama aslında ölüdürler, onları işitmezler diyor. Onların sana baktığını görürsün diyor. Sana bakmaz, bakarlar ama seni görmezler diyor. Onlar ölülerdir diyor Allah Teala. Burada insanların hayata geçirilmesi söz konusu. Peki işlemi bu kadar mı Allah Teala'nın? Hayır. Ard arda işlemler geliyor. Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Birkaç dakika içerisinde kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a döndürüyor. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Bir iki dakikanın içinde bütün bu işlemler tamamlanıyor. Her işlem o kişinin kazandığı derecelere büyük dereceler ilave ediyor. Ve bu kişi ertesi gün ölüyor. Böyle kabul edelim. Sadece bir gün yaşamış Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, bir gün değil birkaç dakika içinde Allah Teala o kişinin muhtevasını değiştiriyor. İç dünyasını değiştiriyor. Peki değiştirirse ne olur? Değiştirirse kesin bir şey olur. O kişinin sevapları günahlarını aşar. O kişi mutlaka cennete girer. Girer mi? Hadi gelin bakalım Mülk Suresi 8, 9, 10 ne söylüyor? Diyor ki Allah Teala cehenneme girecek olanlar cehennemin kapılarında toplanırlar ve cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın nezirleri, Allah'ın Resulleri gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Dikkat edin. Cennete girecek olanlar da kıyamet günü cehenneme gireceklerdir. Ama cehennemin şeffaf kapılarından uçarak içeri gireceklerdir. Çünkü oradaki otomatik sistemler bir takım insanların otomatik olarak oraya uçarak girmesine müsaade verir. Bunların özellikleri gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınmış olması, kulaklarındaki vakranın alınmış olması, kalplerindeki ekinnetin alınmış olması, kalplerinin nur kapısının Allah'a dönmesi, göğüslerinden kalplerine yol açılmış olması. Bu özelliklerin her biri oradaki elektronik sistemlerde ayrı ayrı şifrelerle aynı anda tespit edilir. Bu şartlara sahip olan herkes uçarak cehennemin içine girer. Cehennemdeki bütün sistemleri, bütün katları ard arda dolaşıp Allah'a sonsuz şükürler ederek tekrar o şeffaf kapılardan uçarak dışarı çıkarlar. Bunların hepsi gözlerindeki hicab-ı mestürü alınmış olanlardır. Kulaklarındaki vakra alınmış olanlardır. Kalplerindeki ekinnet alınıp yerine ihfat konulmuş olanlardır. Kalplerinin nur kapısı Allah'a dönmüş olanlardır. Ve göğüslerinden kalplerine nur yolu açılmış olanlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu durumda Mülk Suresinin 8, 9, 7, 8, 9, 10. ayetleri büyük önem taşıyor. Diyor ki Allah Teala orada cehennemin bekçileri onlara derler ki size buraya geleceğinizi söyleyen, cehenneme gideceğinizi söyleyen nezirler gelmedi mi? Sizi inzar etmediler mi? Sizi uyarmadılar mı? Şimdi cevaba dikkatle bakıyoruz. Diyor ki o cehennemdekiler geldiler.
Düşünün, cehennemdeki insanlar bütün zaman parçalarını ihata ederler ve bütün yerleşme birimlerindeki insanların %90'dan fazlasını ifade ederler. Bütün zaman birimlerinde kainatın neresinde olurlarsa olsunlar, hangi toplulukta olurlarsa olsunlar, hangi kasabada, köyde, karyede olurlarsa olsunlar, onların %90'dan fazlası mutlaka cehenneme gidecektir. İşte bu sebeple cehennemde zamanın başından zamanın sonuna kadar, kıyamet gününe kadar yaşayan insanların %90'dan fazlası bütün zaman parçalarını temsil ederek ve bütün insan topluluklarını temsil ederek oradadırlar. Ve cehennem bekçileri onlara söylüyor. Onlar da diyorlar ki geldiler, bize nezirler geldiler. Sonra da diyorlar ki bize söylediler, buraya cehenneme geleceğimizi söylediler. Biz onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Biz onlara dedik ki biz sizi dalalette olarak görüyoruz. Eğer biz o nezirlerin söylediklerini işitmiş olsaydık ve akıl etmiş olsaydık, idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Şimdi sevgili kardeşlerim, burada unsurların hepsi geçiyor. Bu insanlar irşat makamına, nezire alelade bir insan olarak bakıyorlar. Ve onu alelade bir insan da değil, dalalette olan bir insan olarak kabul ediyorlar. Ayet-i Kerime net olarak bunu söylüyor. Biz sizin dalalette olduğunuzu görüyoruz diyor. Gözlerindeki hicab-ı mestûre sebebiyle irşat makamını dalalette olan birisi olarak görüyor. Yani aslında görmüyor. Kulakları söylediğini işitmiyor. Çünkü nezir diyor ki onlara, Allah-u Teala diyor ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz cehenneme girersiniz. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i böyle söylüyor. Cevap, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Senin de Kur'an-ı Kerim dediğin şeye biz inanmıyoruz diyor. Yani irşat makamının Kur'an-ı Kerim'e dair söylediği hakikatleri kulaklarındaki vakıra alındığı için işitmiyor. Gözleriyle Allah'ın Resulünü, Nezir'i alelade bir insan olarak görüyor. Onu dalalette olan bir insan olarak görüyor. Alelade olsa gene bir parça. Dalalette olduğundan emin olarak konuşuyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir diyor. Onun sözlerini kalbine indirdiği zaman bir korkunç sonuç ortaya çıkıyor. Onun delaletli olduğu kanısıyla hareket ediyor. Öyleyse hem gözler görmüyor, hem kulaklar işitmiyor, hem idrak hassası çalışmıyor. Çünkü gözlerinde hicab-ı mestûre var, kulaklarında vakra var, kalbinde ekinnet var. Bu standartlardaki bir insan Allah'ın nezirinin bu sözlerinden sonra diyor ki eğer biz o nezirin söylediklerini işitmiş ve akletmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse Mülk 7, 8, 9, 10 işiten ve idrak eden insanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini kesinleştiriyor. Şimdi Yunus suresinin 8. ayeti kerimesi
Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların cehenneme gireceğini ifade ediyorsa, kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden az olduğunu ifade ediyorsa, kaybettikleri derecelerin daha fazla olduğunu ifade ediyorsa ve kulaklarındaki vakra, kalbindeki hikmet alınmış olanların, ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın ilk yaptığı iş budur, cennete gireceği kesin olduğuna göre, Allah'ın kanununa göre mutlaka kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Arada hangi işlem var? Sadece bir işlem var. Allah-u Teala'nın yaptıkları, gözlerdeki hicab-ı mestürün alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalpteki ekinnetin alınması, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açılması, kalbinin nur kapısının Allah'a dönmesi. Bu işlemlerin her birisi Allah-u Teala tarafından öyle biçimli bir dizaynda o kişiye dereceler kazandırıyor ki, o kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla oluyor. Sadece bu işlemlerin yapıldığı bir kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceği kesinlik kazanıyor. Yani Allah-u Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu cennetime alırım diyor. Mülk vel Asr suresinde gideceği yerin Allah'ın cenneti olduğu, hüsranda olmadığını söylüyor. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a ulaşacağını kesinleştiriyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amen olanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime, فَمَنْ كَانُوا يَعْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَيَعْدْ Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani onlar mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ulaştırırlarsa ne olur? Allah'ın cennetine girerler. Fecr 28'de irci ila rabbiki diyor Allah Teala. Radiyeten mardiye fetuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey nefs, teskiye ol. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir diyor Allah Teala. Rabbine geri dönen bütün ruhlar için Allah'ın cennetine girmek söz konusu. Allah da ruhun Allah'a mutlaka ulaşacağını garanti ediyor. Ve Allah Teala Ali İmran suresinin 76 ve 77. ayetlerinde diyor ki, eğer insanlar Allah'a verdikleri yemini, misakı yerine getirmezlerse onların ahirette bir nasibi yoktur. Kim de bu yeminini yerine getirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Takva sahiplerinin ise Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesi mutlak olarak cennete ulaşacaklarını söylüyor. Daha belki yüzden fazla ayet. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek bir dönüm noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek size cennetin anahtarını temin eder. Dilememek cehennemin anahtarı, zaten her zaman insanlardadır. İnsanların çoğu da ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemeden bu dünyada ömürlerini tamamlayıp geçip gideceklerdir. Ve kendilerine yazık olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'de bu kadar önemli bir mefhum. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'a ulaşmayı dilemeyi nasip kılmasını, hepinizi bunu nasip kılarak Allah'ın cennetine ulaştırmasını, dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Evvela şunu söylemek istiyorum. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bizi sevmeyenleri de, az sevenleri de, çok sevenleri de hepinizi seviyoruz. Sevgi evvela bizim elimizde olan bir şey değildir. Biz ait olduğumuz görev itibariyle Allah-u Teala tarafından sonsuz bir sevgiyle donatıldık. Bu sevgi hepinizi kuşatır. Kendine zulmedenler de buna dahildir. Sevgili kardeşlerim, bu konumuz Allah'a güvenmek. Allah güven duyulacak olanların muhakkak ki en üstünüdür. O yaratandır. Yaratma kudreti sadece Allah'ındır. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Allah-u Teala'ya ki bizi yaratmış, bu devirde yaratmış ve dünyadaki en büyük görevi tevdi etmiş bize. Ve o görevi mutlak olarak başarmamızı temin edecek. Sevgili kardeşlerim, biz bir insanız. Sizler gibi bir insanız sadece. Allah'ın bize vahyetmesi, onun tarafından bir liyakat sahibi kılınmak yoluyla gerçekleşir. Yoksa bize ait olan, bizim yaptığımız, bu güveni sağlamak üzere yaptığımız bir şey yok sevgili kardeşlerim. Sadece o bizi seçmiş. Ne zaman ki Allah-u Teala bize bu dünyadaki en ağır görevi tevdi etti, o noktadan itibaren bir sorumluluk duygusu bizi kuşattı. Şimdi burada çok dikkatli üzerinde durulması lazım gelen bir şey var. Eğer Allah-u Teala birini Resul olarak seçmişse, dikkat edin, peygamber olarak demedik. Hala büyük bir kitle Resul kelimesinin peygamber anlamına geldiğini söylüyor. Onlar Kur'an-ı Kerim'deki gerçeklerden haberleri olmayanlardır. Bunda sorumlular mı? Hayır. Çünkü öğrendikleri ilim o. Allah-u Teala açık bir şekilde Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde "Ey Nebiler, size kitap verdim, hikmet verdim." diyorsa da, yani şeriat kitaplarının sadece nebilere, yani peygamberlere verildiğini söylüyorsa da, insanlar bir sürü yanlışın içinde bocalamaktadırlar. Defa Resul ve Nebi kavramı bütünüyle birbirine karıştırılmıştır. Kur'an'da Allah-u Teala sadece Farsça ismiyle peygamberleri Nebi adıyla vasıflandırmıştır. Nebi adıyla değerlendirmiştir. Peygamberler Nebilerdir.
Kur'an-ı Kerim'de nerede Nebi kelimesi geçiyorsa orada o kişinin peygamber olduğu açıklanmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir Nebidir. Hazreti İbrahim bir Nebidir. Hazreti Süleyman bir Nebidir. Hazreti Musa, Hazreti İsa hepsi Nebidir. Ama nübüvvet müessesesi beraberinde risaleti getirir. Üstün olan risalet değildir. Üstün olan nübüvvettir. Üstün olan peygamberlerdir. Tüm peygamberler, yani nebiler, aynı zamanda Resul'dür ama bütün Resuller nebi değildir. İşte Resullerin, peygamberin, peygamber olanlarının dışında kalan bütün Resuller sadece veli Resul'dür. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son nebi olduğunu söylüyor. O aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O nebilerin sonuncusudur. Ve Allah'ın Resulüdür. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Ne demek istiyor Allah Teala? Nübüvvet diyor. Kendilerine şeriat kitabı verdiğimiz peygamberler burada son buluyor diyor. İşte sevgili kardeşlerim, peygamberler, peygamberlik nübüvvet müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de sona ermiştir. O peygamberlerin sonuncusudur. Ama risalete baktığımız zaman risaletin kıyamete kadar devam etmesi söz konusudur. Çünkü Allah Teala diyor ki biz İsra 15'te bir resul göndermedikçe azap edici olmayız. Kıyamet günü cehennemin kapısından girmeyen hiç kimse olmayacaktır. Cehennemin dış kapısı cehenneme girecek olan herkes için geçerlidir. Ama bir de cehennemin şeffaf duvarları var. O şeffaf içerisini gösteren duvarlar cennete girecek olanlar için bir geçirgenlik hüviyetine sahiptir. Onlar için bir madde değildir, bir görüntüdür sadece. Cehennem de cennete gidecek olan insanlar için bir görüntüdür. Cehennemin duvarları da, kapıları da. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Nebiler de, Resuller de Allah-u Teala'nın seçtikleridir. Nübüvvete tayin eden de Allah'tır. Risalete tayin eden de Allah'tır. Nübüvvet mutlaka risaleti beraberinde getirir. Ama risalet nübüvveti beraberinde getiremez. Üstün olan risalet değildir. Üstün olan nübüvvettir. Yani peygamberliktir. İşte peygamber olmak Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde kitap verilmekle mümkün. Bu kitapları sakın sohbet kitabı zannetmeyin. Tevrat'ta, İncil'de,
Kur'an-ı Kerim de şeriat kitabıdır. Yani Allah Teala buyuruyor ki biz peygamberlere onunla hükmetsinler diye kitap indiririz diyor. İndirmiş Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Bunlar Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitaplardır. Ama peygamber olmayan birçok kişiye Allah Teala kitap yazdırmıştır. İşte Mevlana'ya indirilen kitap, işte Marifetname, Mevlana'ya indirilen Mesnevi, ona Allah-u Teala tarafından vahyedilerek yazdırılan bir kitaptır. Ama o bir peygamber değildir. Ama ona bir sohbet kitabı indirilmiştir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine Marifetname indirilmiştir. Durum aynı. Bize de Allah-u Teala Risalet Nurlarını yazdırdı. O da aynı standartta. Biz belki yüzlerce defa söyledik. Yahu biz peygamber değiliz. Asla peygamber olduğumuz konusunda bizden bir şey sadır olmadı. Ama insanlar Resulü peygamber sandıkları için bizim peygamberlik iddiasında bulunduğumuzu zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, peygamberlik nübüvvettir. Nebi kelimesiyle anlatılır. Nebi, peygamber demektir. Ama Resul, gönderilen manasına geliyor. İrsal edilen. Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerde, bütün zamanlarda mutlaka bir Resul bahsederiz diyor. Hiçbir kavmi Resulsüz bırakmayız diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir de diyor ki biz Resulleri bütün kavimlere göndeririz ve daha önemli bir nokta, ard arda göndeririz diyor. Ardı arası kesilmeden göndeririz. Yani şunu söylemiş oluyor. Hiçbir devir yoktur ki o devirde herhangi bir kavmi Resulsüz bırakalım. O kavimde mutlaka bir Resul vardır diyor, yaşar diyor Allah Teala. Öyleyse dizayn bu. Allah'ın muradı ne? Direkt olarak kendileriyle konuşacağı ve onların insanlara Allah'ın konuştuklarını anlatacağı vasıtalar bunlar. Şu anda yaşadığımız bu devrede bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Kur'an-ı Kerim bunu son derece açık bir lisanla anlatıyor. Hiçbir devir olmamıştır ki biz onlara bir Resul göndermiş olmayalım. Hiçbir kavme Resul göndermemiş olalım. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bir Resul mutlaka yaşar. İşte peygamberler o Resullerden Allah'ın istediği zaman gönderdiği gene bir kavmin Resulüdür ama Nebi adıyla anılır. Nübüvvetin yani peygamberliğin sahibidir ki onların sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'dir. İşte Resuller, işte Nebiler, onlar ne yaparlar? Onlar Allah'tan bahsederler. Hiçbir Resul olmaz ki Allah'ın zatını görmemiş olsun.
Risalet müessesesi ve nübüvvet müessesesi rüyetullahı mutlaka tahakkuk ettirir. Rüyetullah, Allah'ın zatını rüyet etmektir, yani görmektir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ı görenler, Allah'ın zatını görenler, onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Allah da onları en çok sevdiğini ispat eder onlara, zatını göstermekle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Allah'a iman etmemizi ve ona güvenmemizi istiyor. Güven neyle sağlanacaktır? Allah'ın indirdiği kitaplara tam imanla. Allah Teala biz diyor insanları seçeriz. Yani insanlardan %90'dan fazlasını seçeriz. Ama diyor o seçtiklerimizden sadece bize ulaşmayı dileyenleri kendimize ulaştırırız diyor. Ne demek bu? Allah-u Teala insana ruhundan üfürmüş, bütün insanlar doğar doğmaz Allah'ın kendine üfürdüğü bir ruha, derhal vücutlarını şeklini alan bir ruha sahipler. Ve bu ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya mecburlar. Çünkü Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse bütün insanlar Allah'a mülaki olmayı dilemek mecburiyetindedir. Böyle bir dilek söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah Teala üzerimize farz kılmış. Menibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Allah'a menib ol. Yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Arkası geliyor ve namaz kıl ve böylece gizli şirkten kurtul, müşriklerden olma. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Şirkten kurtulabilen insanlar takva sahibi olanlardır. O da ancak bir tek şartla gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemekle. İyi ama bir insan İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. 5 vakit namazını kılıyor, namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet. Hepsini yapıyor kişi ve cennete gireceğinden emin. Ama o kişi cennete giremez. İslam'ın 5 şartını yerine getiren hiç kimse bu 5 şartı yerine getirdi diye cennete giremez. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, ki bu İslam'ın 6. şartıdır, o zaman Allah'ın cennetine giremez. 7. şartı ise bu 5 şartın içine girmeyen Kur'an'ın temeli olan zikir. Allah Teala diyor ki Ankebut 45'te utlu uhiye ileyke minel kitabi. Onlara, onların üzerine Kur'an-ı Kerim'i oku, tilavet et. Yani oku ve manasını da açıkla. Oku, tilavet et. Tilavet kelimesi aslında sadece
okumanın muhtevası. Ama bu istikamette bu Kur'an-ı Kerim'i sadece Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in okuması onun deruni manasını açıklamaması halinde ötekilerin pek anlayabileceği bir hüviyet taşımaz. Allah Teala o zaman oku dediği zaman onun ötesinde bir başka hususu da muhtevasını alıyor konu. Oku ve onlara o okuduğun şeyin manasını da açıkla. Ve okumuş salat diyor ve namaz kıl. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki salat, namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Ne kadar kötülükler varsa Allah'ın yasak kıldığı şeyler onlar

Kur'an-ı Kerim tilavetinden. Neden? Namaz kılmaktan. Allah'ı zikretmek, Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmekten de, namaz kılmaktan da daha üstün bir muhteva taşıyor. İşte bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse Allah'a güven duyması, söz konusu olmaz. O kişi Allah'a niçin güvenecek? Ya Rabbi diyecek. Sen söz vermişsin. Diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah yeştevi ileyhi men yünip Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yünip ve Allah'a münip olanı, Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. İnsanların söylediğimiz gibi %90'dan fazlasını seçer ama o seçtiklerinden kurtulanlar sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, Kur'an ayetlerini sadece okumak bir şey ifade etmez. Ona hangi ölçüde kişi iman ediyor? Kur'an'ın ayetlerine hangi ölçüde iman ediyor? İşte Allah için kıymetli olan budur. Eğer kişi ayetleri okursa Allah'a ulaşmayı dileyenin Allah tarafından kendisine ulaştırılacağını bu ayette görür. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah diyor, dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse başlangıçta herkes hidayettedir. Affedersiniz. Başlangıçta herkes dalalettedir. Hazreti Musa'ya işlediği bir suçu hatırlatıyorlar. O da diyor ki doğrudur. Ben o suçu gerçekten işledim. Ama o zaman ben dalaletteydim. Bunu bir peygamber söylüyor. Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki seni dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi? Herkes dalalettedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkese düşen şey başlangıçta vücuda gelen bu dalalette olma muhtevasını hidayette olmaya çevirmek. Bunun için sadece bir tek dilek yeterlidir. Allah'a kesinlikle güven duymalısınız ki Allah Teala sizlerin en iyiye ulaşmasını ister. O hepinizi çok ama çok seviyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinize karşı bakış açısı aynıdır. Bir sevgi hepinizi kaplar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah dalalette olanları bırakır ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse
Her şey

bir dilekle başlıyor. İşte Allah'a güven duymak burada başlar. Bir insan, ben Allah'a ulaşmayı gönülden dilediğim takdirde, Allah mutlaka benim ruhumu kendisine ulaştıracaktır. Beni ermiş evliya kılacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölürsem ikinci kademeye ulaşamadan birinci kat cennetini alacaktır. Mürşidime soracağım Allah-u Teala'dan. Gösterecek bana mürşidimi mutlaka. O mürşide gidip ulaşıp tabi olduğum takdirde beni ondan sonra ölürsem eğer, üçüncü kademeye ulaşmadan evvel ölürsem, ikinci kat cennetini alacak beni. Ama beni Allah-u Teala kendisine ulaştıracak. Yani beni, benim ruhumu Allah, ben bu dünya hayatını yaşarken 7-8 aylık bir devrede mutlaka kendisine ulaştıracak. Allah ulaştıracak, söz vermiş. Öyleyse bu güvenin içinde olan insan, Allah, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Çünkü Allah'ın sözü var. Allah söz verdiği zaman o sözü yapmaması mümkün değildir. İşte bu sağlam, bu kesin temelin, bu kesin inancın sahibi olan bir kişi mutlaka ruhunu 7-8 aylık bir devrede Allah'ın Allah'a ulaştırdığını hissedecek, yaşayacaktır. O 7-8 aylık devrede dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, o devrede yaşadığınız mutluluğu daimi zikre ulaştıktan sonra bile aynı boyutta yaşayamazsınız. O Allah'ın özel bir nimetidir. Özel bir ihsanıdır. Özel bir çekici gücüdür. Kendisine yaklaştıran, kendisini sevdiren, Allah'a bütün boyutlarıyla güvendiğiniz, dayandığınız, aşık olduğunuz bir güzelliği ifade eder. Hayatınızın en güzel, en mutlu 7-8 aylık bir devresi. Sevgili kardeşlerim, biz seyri sülükteyken bu süre çok daha fazla uzundu. Allah Teala bu devirde, yani ahir zamanda bu süreyi kısaltmış durumda. 7-8 aylık bir süre böyle bir konu için, yani ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a ulaşması için yetiyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen göğün, ruhun 7 tane gök katını aşması ve 7. gök katında 7 tane alem geçmesi, 7. alem olan Sitret-i Müntaha'ya ulaşarak Allah'ın zatında yok olması. Sitret-i Müntaha'dan dikey bir yolculukla arşa yükselip arşta Allah'ın zatında yok olması. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala madem ki söz vermiş, sözünü yerine getirmemesi mümkün değildir. Söz vermiş, bana ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz, yani bu dilek gerçekten kalbinizden olursa, hiç şüphe etmeyin ki mutlaka ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Ama hayatınız ona göre dizayn edildi, yetmedi. O zaman ya birinci kat cennetine sahip olursunuz, mürşidinize ulaşmadan öldüysünüz, mürşidinize ulaştıktan ama ruhunuzu Allah'a ulaştıramadan öldüyseniz ikinci kat cennetin sahibi kılarız sizi diyor Allah-u Teala. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp ondan sonra öldüyseniz o zaman da üçüncü kat cenneti garanti edersiniz diyor. Siz bir ömür boyu diyor bunun zikrini, yani günde 3 saatlik olan bir zikir.
bir ömür boyu devam ettirebilirseniz, bir ömür boyu dünya mutluluğunun yarısını mutlaka size yaşatırız. Ve sonunda da bizim üçüncü kat cennetimize kıyametten sonra mutlaka girersiniz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, teraziye iyi bakın. Ne karşılığı ne alıyorsunuz? Ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hepsi bu kadar. Geri kalan her şeyi Allah yaptı. Sizi kendisine ulaştırdı. Neyi kazandınız? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti, mülkünüze tabi olduğunuz zaman ikinci kat cenneti, ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdı. Mürşidinize ulaştıran da kendisi. Allah ulaştırdı kendisine. Üçüncü kat cennetin sahibi yaptı. O ulaştırıyor. Siz de cennete konuyorsunuz. Hani bir laf vardır ya eskilerin, yağma Hasan'ın böreği diye. Herkese açık kapılar sevgili kardeşlerim, ardına kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Ve mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi yapar. Mutlaka nefsinin, kalbinin %51'ini nurla doldurur. %2 rahmet nuru, 7 defa %7 yani %49 fazıl nuruyla o kişinin nefsinin, kalbi %51 nurla dolular. İşte böyle bir olayın gerçekleşmesi Allah'a güvenmekle olur. Kim Allah bir söz verdiği zaman o sözü mutlaka tutar. Öyleyse ben, madem ki Allah Teala diyor ki bana ulaşmayı dile, ben seni kendime ulaştıracağım diyor. Öyleyse ben mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Allah da mutlaka sözünü tutacak, beni kendisine ulaştıracak. Ben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra yolda ölsem bile, eğer mürşidimize ulaşmadan ölürsek, birinci kat cennetin sahibiyim. Ulaştıktan ve tabi olduktan sonra ölürsem, ikinci kat cennetin sahibiyim. Allah'a ulaştıktan sonra ölürsem, üçüncü kat cennetin sahibiyim. Ve eğer zikrimi devam ettirebilirsem, bir ömür boyu üçüncü kat cennetin ve dünya mutluluğunun yarısının sahibi olarak yaşarım. İşte bu Allah'a güven duymaktır. Sadece bu güveni duyanlar bu mutluluğu yaşarlar. Bu güveni duyanlar burada kalırlar mı? Bir kısmı kalır. Bana bu kadar yeter der. Ben tamam, bunu devam ettireceğim bir ömür boyu. Devam ettirir. Hem dünya mutluluğunun yarısını yaşar, hem de üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bir kısmı düşerler. Devam ettiremezler. Bir süre şeytana karşı mücadele ederler. Ama şeytan her türlü laneti hak etmiş bir varlıktır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyip de ruhlarını Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişileri mutlaka düşürmek ister. O güne kadar onlarla uğraşmazken, Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar, onlar zaten günahları boyuna işleyenler. Ve gidecekleri yer mutlaka cehennem. Onlarla meşgul olmaz iblis. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o iblisin baş düşmanıdır. Hırsından çatlar, kudurur. O kişi bilir ki kendisi ne yaparsa yapsın hiçbir zaman onun ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırmasına mani olamaz. Olamazsa ne olur? Olamazsa o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Kalbinin de %51'i nurla dolacağından dünya mutluluğunda yarısından fazlası onundur. İşte bir hiç karşılığı. Sadece Allah'a bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. En yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştırır. Ne olur? İşte böyle bir dua. Kim böyle bir dua yaparsa o mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok
seviyor. Öyleyse bu müesseseye güvenin. Allah'a güvenmek bu muhtevada, ben eğer ruhumu Allah'a ulaştırmayı dilersem Allah benim ruhumu kendisine ulaştıracak. Her halükarda mutlaka ulaştıracak. Eğer 7-8 aylık bir ömrüm varsa mutlaka benim ruhumu Allah kendisine ulaştıracak. Bana Resul sevgisini o verecek. Mürşit sevgisini o verecek. Tabiyetimi Allah gerçekleştirecek. Zikir sevgisini verecek bana. Zikri seveceğim, severek yapacağım ibadetlerimi. Namaz kılmak bir zevk haline gelecek. Oruç tuttuğum zaman açlık hissetmeyeceğim. Bütün güzellikleri Allah Teala bana yaşatacak. Öyleyse bana düşen şey nedir diyor? Allah Teala bana düşen şey diyor. Kişi Allah Teala beni kendisine ulaştıracak. O zaman bana düşen şey bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Sevgili kardeşlerim, emin olunuz ki bu sözüm bizim dışımızdakilere, emin olunuz ki diyorum. Çünkü bizim kardeşlerimiz hepsi söylediğimiz her şeyin doğruluğunu kendi hayatlarında tecrübe etmişlerdir. Kesinlikle hepsinin gerçek olduğunu çok net olarak bilirler. Ama bizi tanımayanlar söylediklerimizin doğru olduğunu Kur'an-ı Kerim ayetlerinden tahkik etmeliler. Çünkü Allah Teala bize sadece Kur'an öğretti. Ve de Kur'an öğretmesi son derece önemli bir sonuca ulaştırdı bize. Çünkü Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan hükümleri unutulmuş. İslam'ın 5 şartına indirilmiş. Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş. Ve zikir unutulmuş sevgili arkadaşlarım. Bu ikisi olmadan hiç kimse hidayete eremez. Bütün insanlar dalalette kalmaya mahkumdur. Şeytan İslam alemini de sonunda dalalette bırakmayı başarmış. Zikri unutturarak bir ve en mühimi olmazsa olmaz şart, Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutturarak. Allah'a ulaşmayı dilememiş birisi ne kadar zikir yaparsa yapsın o zikir ona bir şey sağlamaz. Nefsi tezkiye olmaz, tasfiye olmaz. Nefsin kalbine iman kelimesi girmediği için nurlar gelse de kavuşabileceği, sığınabileceği bir yuva bulamaz kişinin kalbinde. Tekrar duman olur gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Sağ ol Tuğrul.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri konusunda inşallah bir aradayız. Bir defa daha söyleyelim ki Kur'an bir lafız yedi tane ruhtan oluşur. O bir lafızı kendi arasında yedi tane safa içerir. Kur'an-ı Kerim'in yedinci ruhu da gene kendi arasında yedi ayrı safayı içerir. Öyleyse böyle bir muhteva kişisel bazda ele alınamaz. Mutlaka ilahi kaynağa ihtiyaç gösterir. Yani vahye dayalı bir açıklama asıldır. Ruh için. Bu Kur'an tefsiri dersleri Kur'an-ı Kerim'in ruhu sadedinde veriliyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de lafza mütalik olan hususları diğer Kur'an-ı Kerim'lerde de bulabilirsiniz. Bir kısmını hiç bulamazsınız. Allah'a ulaşmayı dinlemek ve hidayet konusundaki hiçbir safayı başka Kur'an-ı Kerimlerde bulamazsınız. Kur'an-ı Kerim meallerinde ve tefsirlerinde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Hepiniz için söz konusu bir güzellik Kur'an-ı Kerim tefsiri. Tefsir müessesesi ruhu içerir. Şuara Suresi 40. ayet-i kerimeyle inşallah başlıyoruz.

Kur'an-ı Kerim'in 26 numaralı suresi, Şuara suresi, onun 40. ayet-i kerimesi. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Leallena nettebi'us seharate in kânu humul galibin. Leallena böylece biz, o zaman biz nettebi'u tabi oluruz. Es-seharate, sihirbazlar. İn, eğer kâni oldular, hüm onlar. El-galibin, galip gelenler. Eğer onlar galip gelirlerse, o zaman biz sihirbazlara tabi oluruz. Bunları söyleyenler de Firavun'la yüz yüze gelen sihirbazlar. Evet.

Sihirbazlar görülüyor ki önceden karar vermişler. Eğer o bizden üstünse biz ona tabi oluruz. Ama bu önceden karar verdikleri karar aslında onları hidayete erdirecek olan bir zemin hazırlıyor onlara. Neticede Hazreti Musa'ya tabi oluyorlar ve Allah'ın yolunu seçiyorlar. Şuara suresi 41. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma ca'es seharatu kalu firavne

0: قالوا لي فرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. Ve artık böylece lemma olduğu zaman ca'ya geldi.
1: Hidayette olanlar arasında.
0: Karu dediler. Li. E. Firavne. Firavun. E. Mi. İnne muhakkak gerçekten. Lena bize. Le. Elbette mutlaka. Ecran. Ecir mükafat. İn. Eğer. Künna biz olduk. Nahnu biz. El galibin. Galip olanlar. Sihirbazlar Firavun'a geldikleri zaman eğer biz galip gelirsek gerçekten bize mutlaka bir ecir, mükafat var mı? Dediler. Eğer biz galip gelirsek gerçekten bize mutlaka bir ecir, mükafat var mı? Dediler.

Yani istedikleri şey dünyada bir para kazanmak, mükafat, bir ücret almak sihirleri sebebiyle. Zaten sihirbaz olduklarına göre şeytanla bir yakın ilişkileri söz konusu. Elbette dünya hayatına değer verecekler. Elbette paraya değer verecekler. Ve de Firavun'dan mükafat istiyorlar. Ve 42. ayet-i kerime Gale Ne'am ve innekum izen le minel mukarrebine. Gale dedi Ne'am. Evet. Ve innekum ve muhakkak ki siz izen öyleyse o zaman le elbette mutlaka minel mukarrebin yakın olanlardan yakınlardan. Firavun, evet muhakkak ki siz o zaman yakınlardan yani bana yakınlardan olacaksınız dedi. Firavun'a yakın olanlar yani onun çevresindeki sorumlu kişilerden birileri olacaksınız manası çıkıyor. Yeter ki siz galip gelin Musa ile Harun'a. O zaman siz muhakkak benim çevremdeki, yakın çevremdeki kişilerden olacaksınız. Yani bunun manası size büyük mevkiler vereceğim. Devlet ricali olacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. Kale lehum Musa elku ma entum mulkun. Kale dedi lehum onlara Musa, Hazreti Musa elku atın. Ma şey entum siz mulkun. Atanlar atılacak olan mulkune. Atanlar atılacak olan Musa Aleyhisselam onlara atacağınız şeyi atın. Musa Aleyhisselam onlara atacağınız şeyi atın dedi ki. Dedi. Musa Aleyhisselam onlara atacağınız şeyi atın dedi. Yani hepsinin ellerinde bir şeyler var. Hazreti Musa'nın elinde de asa var. Hani şu daha evvel Firavun'a atarak ejderha haline gelen asası var Hazreti Musa'nın elinde. Onların da ellerinde ipler var. Belki asalar var. Ve Hazreti Musa dedi ki atacağınız şeyi atın. Ve erkav hiba lehum ve si yehum ve kalu bi izzeti firavne inna le nahnul galibun. Ve artık böylece erkav atın hibalehum onların ipleri ve ısıyyehum ve onların asaları ve kalu ve dediler bi ile için izzeti izzet üstünlük firavne firavun inna muhakkak biz ne elbette nahnu biz el galibun galip olanlar üstün olanlar. Böylece iplerini ve asalarını attılar. Ve Firavun'un izzeti için galip gelenler elbette biz olacağız dediler.
galip gelenler elbette biz olacağız dediler. Firavun'un izzeti için, nefsani tatmini için, Firavun'un şerefi için galip gelenler elbette biz olacağız dediler.

Galip gelenler elbette bizleriz. Dediler. Biz olacağız değil, bizleriz dediler. İnna lenahnul galibin.

için ve Firavun'un izzeti için muhakkak ki galip gelenler elbette bizleriz dediler. Yani hepsi atıyor asalarını, iplerini, sihirli asalarını, sihirli iplerini ve diyorlar ki galip gelenler muhakkak ki bizleriz. Hiç şüphesiz muhakkak ki elbette bizleriz. Böyle bir zannın içindeler. Aslında sadece zan. Onların tarafında şeytan var ama Hazreti Musa'nın tarafında Allah var. Ve netice 45. ayet-i kerime fe elka Musa asahu fe iza hiye tel kafu ma ye fikun fe böylece sonra elka attı Musa aleyhisselam asahu onun asası fe böylece o zaman iza olduğu zaman hiye o telkafu yutuyor ma şey yehfikun uyduruyorlar. Sonra Musa aleyhisselam asasını attı. İşte o zaman o, yani Musa aleyhisselamın asası onların uydurdukları şeyleri yutuyordu. Sonra Musa aleyhisselam asasını attı ve işte o zaman o, yani Hazreti Musa'nın asası onların uydurdukları şeyleri yutuyordu. Allah'ın kudretiyle şeytanın gücü bir savaş veriyor. Her zamanki gibi böyle bir şey. Ne zaman olursa olsun mutlaka Allah kazanır. Ve Hazreti Musa'nın attığı Allah'ın emrinde olan asa, bütün o iplerin vücuda getirdiği yılan gibi olan şeylerin hepsini yutmuş. Ve 46. ayet-i kerime fe ulkiyes seharatu sacidin fe o zaman hemen ulkiye atıldılar, kapandılar. Yani yere kapandılar. Es-seharatu sihirbazlar sacidine secde edenler secde ederek. Neye karar vermişlerdi 40. ayet-i kerimede? Verdikleri şey, karar verdikleri şey neydi? Eğer o galip gelirse biz ona tabi oluruz diyorlardı. لَعَلَّنَا نَتَّبِهُ السَّهَارَاتَ اِنْكَانُ هُمُ الْغَالِب۪ينَ Eğer onlar galip gelirlerse o zaman biz sihirbaz zannettikleri, o sihirbazlara yani Hazreti Musa ile Harun'a tabi oluruz diyorlardı. Bunun tabi neticesi olarak Hazreti Musa'nın attığı asa onların iplerinin hepsini yılan haline getirdikleri iplerin hepsini yutuverince secde edip yere kapanıyorlar. Tabiyet için hazır hale geliyorlar. Sihirbazlar hemen secde ederek secdeye kapandılar.

sihirbazların hepsi Hazreti Musa'nın ve Harun'un karşısında secde ediyorlar. 47. ayet-i kerime قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالُوا dediler, biz iman ettik bi ile e Rabbi el-alemin, alemler. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Hazreti Musa ve Harun daha evvel onlara, Firavun'un da dahil olduğu noktada, bizim Rabbimiz alemlerin Rabbidir. Yerlerde göklerde O'nundur demişlerdi. Ve şimdi alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Ve 48. ayet-i kerime Rabbi Musa ve Harun'e Harun. Rabbi Musa aleyhisselam ve Harun'e ve Harun aleyhisselam. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın Rabbine iman ettik. Rabbine. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın Rabbine, yani Rabbine ne? Rabbine iman ettik. Alemlerin Rabbine iman ettik. O aynı zamanda Hazreti Musa'nın ve Hazreti Harun'un Rabbidir diyor. Sihirbazlar ve Hazreti Musa'ya tabi oluyorlar. Tabi olmak için secde haline geliyorlar. Ve 49. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Gale amentum lehu kable en azene lekum innehu le kibiru kemellezi kibiru kumullezi alleme kumus sıhr sıhra sıhr fe le sevfe ya le mu ne fe le sevfe ta le mu le ukattı anne eydiye kum ve elcu lekum min hilafin ve le usal li bennekum ecmain gale dedi, amentum, siz iman ettiniz. Lehu ona, kable önce evvel, en azene, benim izin vermem. Lekum size, innehu muhakkak ki o, le, elbette mutlaka, kebirukum sizin büyüğünüz. Ellezi ki o, talemune bileceksiniz. Allemekum size öğretti, es-sihra, sihir, büyüğü.

Sí. Öğreten. Es-sihra sihir, büyü. Fe artık öyleyse le mutlaka elbette sehve yakında ta'lemun bileceksiniz. Le elbette mutlaka o katta anne kestireceğim eydiyekum sizin ellerinizi ve ercülekum ve sizin ayaklarınızı min hilafin karşılıklı çaprazlama. Ve le ve mutlaka usallibennekum sizi astıracağım ecmain topluca hepsi. Firavun, benim size izin vermemden evvel siz ona iman ettiniz. Muhakkak ki o size sihri öğreten büyüğünüz, ustanız. Artık yakında elbette bileceksiniz. Ellerinizi ve ayaklarınızı mutlaka çaprazlama kestireceğim ve sizin hepinizi mutlaka astıracağım dedi.

Ve Firavun'un buradaki tehdidini görüyoruz beraberce. Firavun ne diyor? Ben size izin vermeden evvel ona tabi oldunuz ha, ona iman ettiniz ha diyor. Öyleyse neler yaptığımı görürsünüz siz diyor. Size sihir öğreten bir sihirbazla karşı karşıyasınız. Hepsi bu kadar. O sizin ustanız, tamam. Ama siz ona secde ettiniz. Ona tabi olmak için hazırsınız manası çıkıyor Firavun'un davranışlarında. O zaman ben sizi mutlaka ellerinizi, ayaklarınızı kestireceğim. Ve mutlaka sizi astıracağım. Yani Hazreti Musa'ya ve Hazreti Harun'a büyücülerin, sihirbazların tabi olmak üzere onun önünde secde etmeleri anlaşılan Firavun'u zamanından çıkarmış ve kararlar veriyor hemen onların hepsini astırma konusunda. Şuara 20'de Allah Teala, Şuara 50'de Allah Teala diyor ki: Kalu la dayra inna ila rabbina münkalibun. Kalu dediler, la dayra, zararı yok, önemli değil. İnna muhakkak ki biz ila rabbine, Rabbimize münkalibun, dönenleriz. Kalu la daire. Önemi yok. Bizim için önemli değil. Bu bizim için bir zarar değil. Önemli değil. Muhakkak ki biz Rabbimize dönenleriz. Dediler. Yani Hazreti Musa ve Harun onlara Allah'a ulaşmayı dilemelerini mutlaka bu arada söylemiş olmalı. Çünkü Allah'a dönmekten bahsediyor. Allah'a dönüş, ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştırmaktan bahsediyor adamlar. Büyücüler eskiden büyücüyken demek ki bu arada Hazreti Musa ve Hazreti Harun onlara onlar secde ettikleri zaman bir şeyler söylemiş olmalı. Allah'a ulaşmayı dilemeleri konusunda bunu söyledikleri kesin. Çünkü sihirbazlar Hazreti Musa'nın ve Harun'un anlattıklarından sonra cennete gideceklerini kesin olarak öğrendiler. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerlerse ki orada fırsat bulmuşlarsa tabiyetlerini de gerçekleştireceklerdir. Mutlaka Allah'a dönücüler olduğundan kesinlikle eminler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'a ulaşır. Bu ayet yani Şuara suresinin 50. ayeti kerimesi sihirbazların Allah'a döneceklerine dair tam bir imanın sahibi olduğunu kesinleştiriyor. Biliyorsunuz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala orada diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisi Allah dilediğini kendisini seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır. Burada da biz muhakkak ki Rabbimize dönenleriz. Rabbimize
Dönücüleriz. Yani dönecek olanlarız. Buradaki ifade dönücüleriz. Yani dönecek olanlarız. Ruhlarımız mutlaka biz ölmeden evvel Allah'a ulaşacak diyenler. Bu ifade Hz. Musa'nın ve Hz. Harun'un onlara birçok şeyi anlattığını, tabiyetlerini de tahakkuk ettirdiklerini ifade ediyor. Ve 51. ayet-i kerime inna natme'u en yafira lena rabbuna hatayana en kunna evvelel mu'minin. İnna muhakkak ki biz natmevu umuyoruz, istiyoruz. En yafira mağfiret etmesi lena bizi bize Rabbina Rabbimiz hatayena bizim hatalarımız en kunna olmuş olmamız evvela ilk evvel el müminin müminler. Muhakkak ki biz müminlerin ilki olduk diye Rabbimizin hatalarımızı mağfiret etmesini umuyoruz, istiyoruz.

Acaba ne demek istiyorlar? Müminlerin ilki olduk diye. Evet, Firavun kavmindeki ilk müminler. Hazreti Musa zamanında Mısır teknik açıdan dünyadaki en mütekamil ülke. Şehrin büyük kısmı yüksek binalardan oluşuyor. İnsanların taşıması normal standartlarda mümkün olmayan çok büyük taşlarla Firavun mezarları yaptırılıyor. Ehramlar yaptırılıyor.

kavmindeki ilk müminler. Mümin kimdir? Mümin Allah'a ulaşandır. Mümin daha evvelki kıdemede irşat makamının önünde tövbe edendir. Mümin daha evvelki kıdemede Allah'a ulaşmayı dileyendir. Daha evvelki kıdemede mümin yok. Allah'a inanıyor diye kimse mümin olamaz. Mümin olmanın başlangıç noktası Allah'a inanan bir insanın Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar müminlerdir. Sadece onlar şirkten kurtulur. Sadece onlar dalaletten kurtulur. Sadece onlar fırkalara ayrılmayıp tek bir fırka oluştururlar. Yani müminleri oluştururlar Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre. Ve mümin olduk, yani Allah'a ulaşmayı diledik. Ve Rabbimizin bize mağfiret etmesini umuyoruz, istiyoruz diyorlar. Tabiyetlerini gerçekleştirdikleri anda mağfiret gerçekleşecek. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu ayet, Şuara suresinin 51. ayet-i kerimesi, tabiyetin henüz gerçekleşmediğini ifade ediyor. Gerçekleşseydi, diyeceklerdi ki, Allah Teala'nın bizi bize mağfiret etmesini umuyoruz. Günahlarımızı sevaba çevirmesini umuyoruz. Yani birinci kesim Allah'a ulaşmayı dedikleri için halletmiş. Allah onların günahlarını örtmüş. Allah Teala'nın 7 tane furkan verirken vücuda getirdiği işlevler sebebiyle günahlarını onların örttüğü kesin ama henüz sevaba çevirmemiş. Yani tabiyet gerçekleşmemiş. Gerçekleşince günahların sevaba çevrilmesi de yani mağfirette tahakkuk olacak. Ve 52. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve ev hayna ila Musa en esri bi ibadi innekum mut tebeun. Ve evhayna ve biz vahyettik ila Musa aleyhisselama en esri gece yürümesi, gece yola çıkması ve ile ibadi kullarım innekum muhakkak ki siz müttebeun takip edilecek olanlar. Ve Musa aleyhisselama kullarım ile gece yola çık muhakkak ki siz takip edilecek olanlarsınız diye vahyettik.

kullarım ile gece yola çık. Kimler kullar? Hazreti Musa'ya evvelce tabi olanlar. Onlarla beraber gece yola çık. Muhakkak kesin takip edilecek olanlarsınız diye vahyettik diyor. Bu burada sihirbazların faslı geçmiş.

Allah Teala onların takip edileceğini önceden bildiriyor. Şimdi onların yola çıktıklarının arkasından Firavun şehirlere toplayıcılar gönderecek. Ayet 53 bunu ifade ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fe ersele firavnu fil medaini haşirin. Ve artık böylece bunun üzerine Ersel'e gönderdi. Firavun fi el medaini şehirlere haşirin. Toplayıcılar. Bunun üzerine Firavun şehirlere toplayıcılar gönderdi.

tutuyordu. Bütün şehirlere gönderdiği emirlerle o şehirlerdeki askerleri Hazreti Musa, Hazreti Harun ve onunla beraber olan İsrailoğullarını takip edip yok etmek üzere asker toplamak için gönderdi. Ve 54. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. İnne haulâ'i le şirzi matun le şirzi matun kalilun kalilun inne muhakkak ki haulâ'i bunlar le elbette gerçekten şirzi matun küçük topluluk, küçük grup. Kalilun, sayıları az. Az, sayıları az. Ve muhakkak ki bunlar sayıları az olan küçük bir grup. Ve muhakkak ki bunlar gerçekten sayıları az olan küçük bir grup. Hazreti Musa ve İsrail kavminin orada bulunan Firavun'un bulunduğu Mısır ülkesinde bulunan İsrailoğulları. Ve 55. ayet-i kerime ve innehum lena le gaizun ve muhakkak ki onlar gerçekten bizi çok öfkelendiren yani çok öfkelendiren bir toplum. Bir toplum kelimesi geçmiyor. Bir belki ayet-i kerimeye atıf yapılarak ve muhakkak ki onlar gerçekten bizi çok öfkelendiren bir toplum diye cümle tamamlanıyor parantez içinde.

bize çok öfkelendiren ve aynı zamanda bize karşı çok öfke duyan

bir toplum. İki manayı da ihata ediyor. Gâhizun, kızdıranlar, öfkelendirenler, kızanlar ve öfkelenenler. Gâiz sahipleri. Ve 56. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inna le cemi'un hazirun. Ve inna ve muhakkak ki biz le elbette gerçekten cemi'un toplum, topluluk hazirun, sakınılan, korkulan, tedbir alan. Ve muhakkak ki biz gerçekten sakınılan, korkulan bir topluluğuz. Tedbir alan. Sakınılan, korkulan, tedbir alan. Mısırlılar sayılarına, asker sayısının üstünlüğüne, ellerindeki harp araçlarına güvenerek bunları söylüyorlar. Ve 57. ayet-i kerime,

ahraçnahum min cennatin ve uyun. Fe artık böylece ahraçnahum, biz onları çıkardık. Min cennatin, bahçelerden, ve uyunin, ve pınarlardan. Böylece biz onları, yani Firavun ve kavmini, bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. Daha sonraki devrelerde olacak olayları Allah Teala burada açıklığa kavuşturuyor. İsrailoğulları sonra Mısır'ı işgal ediyorlar. Böylece biz onları, yani Firavun ve kavmini, bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. Sahipleri onlardı. Ama o bahçelerden de pınarlardan da onları çıkardık diyor Allah Teala. Ve kunuzin ve makamin kerim. Ve kunuzin ve hazineler ve makamın makamlar ve kerimin kerim ikram edilmiş yüksek. Ve hazinelerden ve ikram edilmiş yüksek makamlardan çıkardık. Bahçelerden ve pınarlardan, hazinelerden ve yüksek makamlardan çıkardık diyor Allah Teala. Firavun kavmini Allah Teala helak ediyor neticede. Ve neticeyi 59. ayet-i kerime veriyor. Kezalik ve evresna ha beni İsrail'e. Kezalike, işte böylece, evresna ha ve ona varis kıldık beni İsrail'e, İsrailoğulları. İşte böylece onlara, onların ülkesine İsrailoğullarını varis kıldık. Yani o soylu kalabalık, zengin ve şımarık Mısır halkını Allah Teala cennetlerinden, bahçelerinden, cennet dediği dünya üzerindeki bahçeler burada, bahçelerden, yüksek makamlardan hepsini sürüp çıkardık diyor. Ve yerlerine İsrailoğullarını geçirdik diyor. İsrailoğulları Mısır ülkesini sahip çıkarak Allah-u Teala Mısır ülkesini İsrailoğullarının emrine veriyor. Yani Allah-u Teala'nın dizaynıyla her şey gerçekleşir. Allah-u Teala İsrail ordusunu Mısır'ın İsraillileri, ordu falan yok ortada, bir halk, Hazreti Musa, Hazreti Harun ve İsrailoğulları yola çıkıyorlar Mısır'dan ayrılmak üzere. Arkalarından da bir ordunun gelmesi söz konusu. Ve neticeyi şimdiden söylüyor Allah Teala. Biz onları Firavun'un ülkesini, İsrail oğullarını onlara varis kılarak İsrail oğullarına verdik diyor Allah-u Teala. İsrail oğullarını onların bahçelerine, makamlarına, evlerine, her şeylerine varis kılmış. Ve 60. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve etba
Ehum müşrikîn. Ve artık böylece etbe'uhum, onlara tabi oldular, onların peşine düştüler. Müşrikîn, şark tarafı, doğu tarafı. Böylece doğuya doğru onların peşine düştüler. Mısır ordusu, bütün o şehirlerden toplanan ordu, İsrailoğullarının, Hazreti Musa ve onunla beraber Mısırlardan kaçan İsraillerin, İsrailoğullarının peşine düşüyor Firavun ve ordusu. Buradaki müşrikin kelimesini şarktan bahsettiği, doğudan bahsettiği için doğuya doğru olarak aldık. Ama güneşin doğuş vakti olarak da değerlendirenler var. Biz doğuya doğru bir yol söz konusu olduğu için ve Allah-u Teala da şarktan bahsettiği için doğuya doğru bir yol olmak üzere diye değerlendirdik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, olayın sonunu Allah-u Teala zaten 58 ve 59. ayetlerde vermiş. Biz İsrailoğullarını Mısırlılara varis kıldık diyor. Onların hepsini bahçelerinden, evlerinden, saraylarından, makamlarından sürüp çıkardık. Hepsini, onların hepsinin mallarını, mülklerini aldık ve İsrail oğullarına verdik diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir Kur'an tefsiri dersi daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir beraberliği bizlere nasip kıldı. Bir Kur'an-ı Kerim, Kur'an tefsiri dersinde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Atıyorum.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Kur'an-ı Kerim ve mutluluk. Mutluluğun Kur'an-ı Kerim'le ilişkisi %100'dür. Eğer mutluluk açısından Kur'an-ı Kerim'i değerlendiriyorsanız, biliniz ki Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir. Mutluluk kılavuzudur. Rehberidir. Üçüncüsü de Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş bir mutluluk müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de. Evvela bir davetle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Bu davet mutluluğa davettir. Allah-u Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşın. Üzerinize farz kıldım diyor bunu Allah Teala. Ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a ulaşması. Öyleyse bu dizayn içerisinde Allah ile olan ilişkilerinizi devreye almalısınız. Bu müessese Allah'a ulaşmak. Allah Teala bütün insanların mutluluğun son aşamasına kadar ulaşmasını istiyor. Yani dünya saadetinin bütünü cennetlerinde 7. katı, hem cennet saadetinin bütünü hem dünya saadetinin bütünü %100'ü. Öyleyse saadetler cennet saadeti ve dünya saadeti olarak ikiye ayrılıyor. Kur'an-ı Kerim neden bir mutluluk davetiyesidir? Çünkü Allah Teala ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim etmenizi ve irşada ulaşmanızı üzerinize farz kılıyor. İrşada ulaştığınız zaman zaten iradeniz de Allah'a teslim edilmeye hazır hale gelecektir ve iradenizi de Allah'a teslim etmek üzerinize takva açısından farzdır. Bir bütün olarak Allah Teala ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimini emrediyor. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı Allah Teala tarafından garanti ediliyor ve üzerinize farz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü kat cennet. Üzerinize farz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Beşinci kat cennet. Üzerinize farz. İrşada ulaştınız. Altıncı kat cennet. Üzerinize farz. Ve altıncı kat cenneti elde ettiğiniz zaman
İradeniz otomatik olarak Allah-u Teala'ya teslim olur. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci kat cennet, adın cenneti sizin olur. Öyleyse bu Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes kendi cephesinden bir şeyler düşünür. Ve düşündükleriyle Kur'an arasındaki ilişkiyi herkes kendi açısından değerlendirip kalbinin bir köşesine koymuştur. Ne zaman bizim sözlerimiz, ki Kur'an'ı yansıtır sadece, o kardeşlerimizin kafalarındaki düşünceye aykırı olursa, onlar doğruyu araştırmak yerine bize kızmayı tercih ediyorlar. Olur mu böyle, olur mu diyoruz biz de onlara. Sevgili kardeşlerim, evvela dinleyin. Sizin bilmediğiniz hakikatlerden bahsediyoruz. Öyleyse Allah Teala insanı mutlu olsun diye yaratmıştır demişsek, bunun arkasında Allah vardır, bunun arkasında onun indirdiği son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'e göre Allah Teala bunları koymuşsa, hepsini üzerimize farz kılmışsa, irademizin teslimi de irşada ulaştığımızdan sonra otomatik olarak gerçekleşen bir vaka ise, o zaman Allah Teala bu hedeflerin hepsine ulaşmamızı üzerimize farz kıldığına göre yedi kat cennetin yedisine de ulaşmamızı farz kılmış olmuyor mu? Öyleyse bizden istediği şeyi ne olarak vasıflandırabiliriz acaba? Eğer Allah Teala yedinci kat cennete ulaşmamızı üzerimize farz kılmışsa, demek ki cennet saadetinin bütününün hepimiz tarafından yaşanmasını istiyor. O zaman Kur'an-ı Kerim bu hedeflere bizi yönlendiriyorsa, üzerimize farz kılınıyorsa bu hedeflere ulaşmak, Allah-u Teala'nın hedefinin her hedefe ulaşarak onun da o safhanın da mutluluğunu yaşamaya ehil olmamız. Müessesesi olduğu anlaşılmıyor mu? Bu cennet açısından. Ya dünya açısından olay ne? Dünya saadeti de yedi etapta elde edilir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci cennete ulaşırsınız. Ama sevgili kardeşlerim, ulaşırsınız ama dünya saadetiniz başkalarından farklı değildir. Allah Teala'nın farzı gereği o sizi irşat makamına ulaştıracaktır. Tabiyetini gerçekleştirdiğiniz zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ama dünya saadetinizde henüz bir değişiklik yoktur. Nefsinizde en ufak bir hareket oluşmamıştır. Ama ne zaman ki tabiyetiniz tahakkuk etmiştir, o noktadan itibaren nefs tezkiyesine başlarsınız. Bu nefs tezkiyesi sizi 14. basamakta muhtevasını alacaktır ve nefsinizin kalbindeki karanlıkları dışarı atma ameliyesi, nefs tezkiyesi, afetleri dışarı atma ameliyesi, yerine ruhunuzun hasletlerine paralel faziletleri nefsinizin kalbine fazıları yerleştirme müessesesi
14. basamakta başlar. O noktaya kadar nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi oluşmuştur. Bundan sonra her %7 nur birikiminde bir nefs kademesi ilerleyeceksiniz. Nefse emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinde %7 faz birikimi gerçekleştiği zaman nefse emmare tamamlanır. Ruhunuz, sizden irşat makamına ulaştığınız zaman ayrılmış olan ruhunuz, birinci gök katına ulaşır. İkinci bir %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Nefsi levham edesiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler %16 azalmıştır. %14, iki defa %7 fazıl, %2 de rahmet birikimi. Ruhunuz ikinci gök katında. Sonra bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mülhime, üçüncü gök katında ruhunuz, Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Ve nefsi mülhimedesiniz. Bir defa daha %7 fazıl birikimi, fazıllar %28 oldu nefsinizin kalbinde. Mutmainneye ulaşırsınız. Yani Allah'ın verdiklerinin size yettiğini, artık açgözlü olmadığınızı göreceksiniz. Nefsi mutmainnede. Öyleyse nefsinizin kalbinde %28 fazıl, %2 rahmet birikimi var bu noktada. Mutmainsiniz. Allah'ın size verdikleri ne kadarsa onunla mutmainsiniz. Nefsinizin kalbinde %30 nur birikimi var. Henüz nefsinizin kalbinde nurlar karanlıkları aşmadı. Öyleyse dünya mutsuzluğunuzda afetler nefsinizin kalbinde %70'i işgal ediyor. %30'u fazıllarla rahmet. Ve devam ediyorsunuz. Beşinci defa %7 nur birikimi. Ruhunuz beşinci gök katında. Nefsi radiyesindesiniz, Allah'tan razı oluyorsunuz. Beşinci defa %7 nur birikimi oluştu nefsinizin kalbinde. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da sizden razı oluyor. Altıncı gök katındasınız. Yedinci defa %7 nur birikimi, nereye ulaştınız? Tezkiye kademesine ulaştınız. Nefsi tezkiye. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %49'u fazıllarla gitti. %2'si de nefsinizin kalbine girip yerleşen rahmet nurlarıyla gitti. Nefsinizin kalbinde nurlar %51 ile duruma hakim oldular. Mutluluğunuzun iki faktörü var. Birisi ruhunuzun hasletleri, ikincisi nefsinizin afetleri. Nefsinizin afetleri %51 oranında yok oldu. Afetlerin dizayına bakarsak ne görüyoruz? Afetler, Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, getirmek istemeyen, yasak ettiği bütün emirleri mutlaka yapmak isteyen bir yapıyla yaratılmıştır.
ruhunuzun hasletleri ise tam bunun zıttı olan bir müessesedir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Bununla huzur duyar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. İşte sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinin %51 nurla dolduğu noktada ne görüyoruz? Orada %51 nurun oluştuğu yerde nefsinizin kalbindeki hakimiyet şeytandan Allah'ın nurlarına geçmiştir. Şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. İnsan ve cin şeytanlardan size tesir edebilecek olan alan %50'nin altına düşmüştür. Artık nurlar nefsinizin kalbinde duruma hakimdir. Ruhunuz mu? 7. defa %7 nur birikiminde tezkiye noktasında Allah'a ulaşır. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı bu nokta Allah-u Teala'nın üzerinize 12 defa farz kıldığı bir hususu içerir. Allah'a ulaşmanız ve aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeniz üzerinize, ki ikisi de aynı hedefi içerir. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah kendisine ulaştıracaktır sözü var. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmek de, Allah'a ulaşmayı dilemek de, Allah'a ulaşmak da farz. Zaten hepsi aynı farzı içerir. Neden aynı farzı içerir? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu ayet-i kerime gereğince Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek demek, Allah'a ulaşmak demek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ve tağutun, insan ve cin şeytanların o kişiye tesirini Allah bütünüyle Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren örter, önler. Kişi şeytanın, tağutun kulu iken Allah'ın kulu olur. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki vellezî neştenebu tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibadî. Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tâgûta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Hem dünya müjdesi hem ahiret müjdesi vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an şeytanın kul olmaktan iştinab ettiğini, kurtulduğunu ve Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Kullarımı müjdele ifadesiyle. Kullarım diye hitap ediyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese
O artık şeytanın kulu değildir diyor, benim kulumdur diyor, kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne oldu sevgili kardeşlerim? Hı? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yaptığınız iş bu kadar. Ondan sonraki bütün şartları Allah dizayn etti. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren Allah sizin üzerinizde bir koruyucu unsur geliştirdi. Allah'ın ilahi iradesi sizin iradenizi vesayetine aldı, kontrolüne aldı. Cüz'i iradeniz ilahi iradenin kontrolünde. İlahi irade ise şeytanın üzerinizdeki fonksiyonlarını yok etti. Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren ilahi irade sizi üçüncü basamaktayken kontrolü altına aldı. 21. basamakta nefsinizin kalbini %51 nurla doldurarak ruhunuzu kendi zatına ulaştırdı. Ondan sonra da ruhunuzu kendi zatında yok etti. Ruhunuz Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Bu makam fena filah makamıdır. Velayetin, Allah'ın dostu olmanın, evliyalığın birinci makamıdır. Ve ayet-i kerimede Allah'ın buyurduğu gibi Allah Teala bunu söylüyor size. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah'a mutlaka ulaşacağınızı bilin diyor. Arkasından da müminleri müjdele diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a mutlaka ulaşacağını Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesi de teyit ediyor. Ve bir müjdeyle sonuçlanıyor konu. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bahsettiğimiz husus açık ve kesin. Allah-u Teala bütün insanlar için onu söylüyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Onlara sesleniyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka Allah'a ulaşacağınızı bilin diyor. İşte böyle bir noktaya ulaşmanız sadece bir dileğin neticesidir. İfade açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dilemek biliyorsunuz takva sahibi olmaktır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala minibine ilehi ve yettekun, ona ulaşmayı dile, ona Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Burada da Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Takva sahibi olun diyor emir, yani bana ulaşmayı dileyin. Ve böyle yaptığınız takdirde, bana ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka bana ulaşacağınızı da bilin. Ondan sonra diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kullarımı müjdele diyor. Tıpkı Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesindeki gibi. Yani bana ulaşacağınızı dilediğiniz andan itibaren benim kulumsunuz diyor Allah-u Teala. Kullarımı müjdele diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şimdi bu noktaya kadar geldik. Ruhunuzu Allah'a, Allah ulaştırdı. Siz sadece
size düşenleri yaptınız. Size düşenlerin tamam olması da gene Allah'ın üzerine vazife. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, özellikle zikir yapmak size çok zor gelen müesseseler olacaktır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi için bunların hepsi büyük bir kolaylıkla, zevkle yerine getirebilir. Hepsi zevkle yerine getirilecektir. Çünkü Allah'ın iradesi o kişiyi kontrol altına almıştır. O kişi bütün ibadetlerini severek zevkle yerine getirecektir. O kişi mutlaka hacet namazını kıldığı zaman Allah'ın mürşidini gösterecektir. Tabiyeti gerçekleşecektir kişinin. O zaman ne olacaktır? Kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Kul hiçbir şey yapmıyor. Her ibadetini Allah'ın ona verdiği güçle büyük bir zevkin içerisinde yerine getiriyor. Kendisini zorlaması gerekmiyor. Allah onu kendisine ulaştırmaya söz vermiş. Öyleyse Allah'a ulaşması bir insanın iki taraflı bir müessesidir. Bir, Allah'ın yaptıkları, iki, kulun yaptıkları. Allah ne yapar? Rahim esmasıyla tecelli eder. Gözleri, kulakları, kalbi ve görme, işitme, idrak etme hastalarını açar. İdraki önleyen müesseseyi alıp, idraki sağlayan bir müesseseyi yerine getirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Kalbindeki küfrü alır, ikinliği alır. Ve kişiyi huşu sahibi yapar. Böylece bu kişi irşat makamına kalbinde bir sevgi duyarak ulaşır. Ve Allah-u Teala onu 14. basamağa ulaştırmıştır. O noktaya kadar bütün ibadetlerini zevkle yapmıştır. Bundan sonra da aynı olay devam edecektir. O kişi için dünya bir mutluluk dünyasıdır. Allah'ın ibadetlerini zevkle yerine getirmektedir. Sonra mı? Sonra nefs tezkiyesi başlayacaktır anlattığımız gibi. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Nefsinin kalbinde %50'den fazla temizlik oluşacaktır. Faziletler nefsinin kalbine %51 yerleşecektir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar. Bu noktaya kadar Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki bize dilekte bulunun. Bana ulaşmayı dileyin. Geri kalanını diyor bana bırakın. Ben sizi bütün ibadetleri seven bir insan haline getireceğim. Ben getireceğim. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. İbadetlerden sizi hoşlandıracak olan benim diyor. Siz sadece bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu dilekle Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre takva sahibi olan kişinin mutlaka Allah'a ulaşacağını Allah garanti ediyor. Bilin ki diyor mutlaka bana ulaşacaksınız. Ondan sonra da o kişiyi kulu yapacağını garanti ediyor. Öyleyse ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Allah Teala size irşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirdi. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. İkinci kat cennetin sahibi oldunuz. Nefsinizin kalbinde değişiklik yok. Ama ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar nefsinizin kalbi %51 nurla doldu. Afetler nefsinizin kalbinden gittiler. Davranış biçimlerinizin %50'si size mutluluk verecek olan bir hüviyete dönüştü. %51'i, daha azı 49'u da hala inatlarında ısrarlı. Ama dünya saadetinin yarısını elde ettiniz.
size Allah bunları sağladı. Öyleyse şimdi duralım, başlangıçta söylediğimiz hususa gelelim. Zincirin halkalarını birbirine bağlama zamanı. Ne demiştik? Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Allah Teala hepimize ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilemezseniz diyor, gideceğiniz yer cehennemdir. Dilemezseniz dünya saadetini asla yaşayamazsınız. Nefsinizin kalbinde nefs tezkiyesi oluşmadığı için. Onun için diyor, bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu benim emrim diyor. Bu emri kim yerine getirirse, onu üçüncü kat cennetime ben çıkartacağım diyor. Kendime ben ulaştıracağım. Ulaştıracağım gün, ulaştırdığım gün o üçüncü kat cennetimin sahibidir. Ve onun nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini o kişinin temizleyebilmesi için ona bütün ibadetleri, özellikle zikri ben sevdireceğim ve bunu yapacak mutlaka. Yapmaması mümkün değil. Ve mutlaka ben onun nefsinin kalbinde %51 nuru oluşturacağım. Böylece dünya saadetinin de yarısını garanti ediyorum diyor Allah-u Teala. Ve emir veriyor bize. Cennet saadetinin yarısı için, cennet saadetinin üçüncü katına kadar ve dünya saadetinin yarısı için Allah garanti veriyor. Birinci emir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ulaştığı yerde dünya saadetinin de yarısı vardır. Cennetin üçüncü katı, bir de üçüncü kat cennet, üçüncü cennet alemi ve dünya mutluluğunun yarısı. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Dilek farz mı? 12 defa farz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız ve Allah'a ulaşmayı dilememiz 12 defa üzerimize farz. Her takva sahibi ol dediğinde Allah Teala bu farzı bir defa daha pekiştiriyor. Çünkü takva sahibi olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadır. Allah Teala farz kılmış mı takva sahibi olmamızı? Kılmış. Allah Teala Allah'ın kulu olmamızı farz kılmış mı? Kılmış. Zariyat 56'da ne diyor Allah Teala? Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. İşte söylediğimiz Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesi, takva sahibi olup da Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a ulaşacaklarını garanti ediyor ve kullarımı müjdele ediyor. Allah'a ulaşanlar Allah'ın kulu oluyorlar. Ve Allah Teala ben bütün insanları ve cinleri bana kul olsunlar diye yarattım diyor. Ve kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kulum kılarım diyor. Kendime ulaştırırım. Öyleyse farz mı üzerimize Allah'a kul olmak? Farzsa, bu farzı gerçekleştiren de Allah'sa, bu farz bize bunu gerçekleştirmek, dünya saadetinin yarısını, cennetin üçüncü katını, üçüncü kat cenneti, cennetin üçüncü alemini sağlıyorsa, üçüncü kademedeki cenneti sağlıyorsa ve bu bir farz ise, Allah Teala da bizi 12 defa bu farzı gerçekleştirmek için davet ediyorsa, bu davet bize mutluluğu sağlıyorsa, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi değil mi? Hem Zümer 23'e göre Allah Teala kullarımı müjdele ediyor, hem de Bakara 223'e göre kullarımı müjdele ediyor Allah Teala.
ise Allah Teala bizi niçin yaratmış? Kul olalım diye Allah Teala'ya. Kul olmak neyi sağlayacak? Mutluluğu sağlayacak. Son kulluk irademizi Allah'a teslim ettiğimiz noktada mutlulukların en büyüğüne ulaşacağız. Şimdi şu noktaya kadar olan muhtevaya beraberce bakalım. Eğer Allah Teala bizi Allah'a ulaşmaya davet etmiş de bunu üzerimize farz kılmışsa, daveti yerine getirdiğimiz anda, yani Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu oluyorsak ve mutluluğumuz burada başlıyorsa, birinci kat cennet ve Allah Teala üçüncü kat cennete kadar garanti etmişse, dünya saadetinde yarısını bize garanti etmişse, o zaman Kur'an-ı Kerim evvela davet açısından bir mutluluk davetiyesi değil mi? Kul olmamız farz kılındığına, kul olmaksa bize üçüncü kat cennetle birlikte dünya saadetinin yarısını garanti ettiğine göre Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi değil mi? Allah Teala bunu garanti ettiyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi değil mi? Bir dilekle, bir tek dilekle üçüncü kat cennetin sahibi olmak, dünya saadetinin mutlaka yarısının Allah Teala tarafından garanti edilmesi. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil mi? Bir saadet garantisi değil mi? Allah Teala bunu garanti ettiğine göre ne diyor? Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ötekileri ulaştırmam diyor. Ve bu da üzerimize 12 defa farz kılınmış. Peki ne oldu şimdi? Ne çıktı ortaya? Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi. Çünkü Allah Teala Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi. Çünkü Allah Teala takva sahibi olmamızı üzerimize farz kılmış. Takva sahibi olmanın da başka bir alternatifi yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibidir Kur'an-ı Kerim ölçülerinde. Bunları gerçekleştiren mutlaka bu hedefe ulaşacaksa dünya saadetinin yarısından fazlasına ve üçüncü kat cennetin sahibi olacaksa, garanti ediyorsa Allah Teala bunu, Kur'an-ı Kerim demek ki aynı zamanda bir mutluluk garantisi. Peki aynı zamanda Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesi, saadet rehberi, mutluluk rehberi. Neden? Çünkü bunu nasıl yapacağımız, nasıl gerçekleştireceğimiz bütün detaylarıyla Kur'an-ı Kerim'de gözler önüne serilmiş. Evvela ilk ayırım Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Birilerinin gideceği yer mutlaka cehennem, diğerlerinin gideceği yer mutlaka cennet. Reçete böyle başlıyor. Ya bana ulaşmayı dilersin diyor, seni kurtuluşa ulaştırırım, ya da dilemezsin. O zaman sen seçtin cehennemi diyor. Ben seni cehennemime atmak istemem. Ama formülleri koyarım diyor ortaya. Herkes dilediğini seçer. Serbest iradesinin gereği olan dilediğini seçer. Onun seçtiği hedef onu ya cennete ya da cehenneme ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse biz insanlara hidayete ulaştırırız. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Dileyen Allah'ın yolunu seçer, hidayete ulaşır, dileyen seçmez, dalalette kalır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu muhtevada ne yapmamız lazım geldiğini Kur'an-ı Kerim anlatmıyor mu? Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım geldiğini anlatmıyor mu? Anlatıyorsa o bir rehber. İşte insanlar, İşte söylediklerimizin sesinden haberleri yok.
Kur'an'ı bilmiyorlar. E peki bilmiyorlarsa, tatbik etmiyorlarsa sonuç ne olacak? Sonuç cehennem, sonuç dünyada huzursuz bir yaşantı. Kur'an-ı Kerim isimli Allah-u Teala'nın o son şeriat kitabını kainatı kıyamete kadar uyulması lazım gelen bir şeriat olarak Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an-ı Kerim'i ta ezelden başlıyor tatbikat, kıyamete kadar devam edecek. Bu şunu mu indirmiş? Bu standartlarda indirmiş. Sonuç ne? Sonuç, açık ve kesin bir sonuç. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir her şeyden evvel. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Ve Kur'an-ı Kerim bir saadet rehberidir. Rehber açık ve kesin olarak işaretini veriyor. Ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz diyor. Rehberliğim bunu ifade ediyor diyor size. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Böylece Kur'an-ı Kerim rehberiniz olacak. O zaman diyor müjdelenirsiniz. Bana ulaşmayı dilerseniz. Dilemezseniz sizi ikaz ederler diyor. Biz Resullerimizi göndeririz diyor bütün kavimlere. Nezirlerimizi göndeririz diyor. Hem nezir kullanmış hem Resul kullanmış. Müminleri, Allah'a ulaşmayı, amen olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler ve diğerlerini, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah'a ulaşmayı dileyin diye uyarsınlar diye diyor. İfade bu. Şimdi bakıyoruz bir taraftan Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde, bir taraftan da Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerine bakıyoruz. Her ikisinde de aynı şey var. Zümer 71'de Resullerden bahsediyor Allah-u Teala. Cehennemin kapısına gelen, cehenneme girecek olanlara cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri derler ki size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyerek sizi uyaran Allah'ın sizden olan Resulleri gelmedi mi? Size gelip de sizi uyarmadılar mı? Mülk suresinin 8. ayet-i kerimesi, cehenneme sürülürler diyor zümre zümre o insanlar. Onlara cehennem bekçileri derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya geleceğinizi söylemediler mi? Sizi bununla uyarmadılar mı? İşte muhteva bütün boyutlarıyla ortada. Biz de bugün bu uyarıyı yapıyoruz. Bununla mükellefiz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Sizin iradeniz söz konusu, serbest iradenizle karar vereceksiniz. Dilerseniz Allah'ın farzına, 12 defa üzerinde farz kıldığı hususa riayet edeceksiniz. Dilemezseniz etmeyeceksiniz. Ama dilerseniz cenneti ve dünya mutluluğunu seçmiş olacaksınız. Dilemezseniz cehennemi seçmiş olacaksınız. Eğer bunu bugünkü din öğretisi sizlere vermiyorsa sevgili dinleyiciler, izleyiciler, herhangi bir üniversitede bu söylediklerimizi duyabilir misiniz? Bir düşünün bakalım. Hidayet müessesesinin tamamen ortadan kaybolduğu bir günde yaşıyor dünyada verilen bu gezegen. Hidayet ortadan kaybolmuş. Allah Teala buyuruyor innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu bugüne kadar bilmiyordunuz. Hidayeti
doğru yol olarak öğretmişlerdi size. Allah Teala bize öğretti de biz de size öğretiyoruz. Hidayetin doğru yol kelimeleriyle ifade edilemeyeceğini, hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu

Peki Kur'an-ı Kerim size diyorsa Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. O zaman bu sözlerimiz sizi kurtuluşa ulaştıracak sözler değil mi? Başka bir ifadeyle hidayete ulaştıracak sözler. Hadi gelin beraber bakalım. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala ikaz ediyor hepinizi. Diyor ki: Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahümün narı bima kânu yeksibun. Aranızda Arapça bilenler de var. Ne söylediğimi anladılar. Öyleyse biz de Türkçesini söyleyelim. Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Hiç kimse bu ifadeyi ölmeyi dilemek olarak değerlendiremez. Çünkü Kur'an-ı Kerim intihar edenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu kesinleştirmiş. Öyleyse Allah Teala hiçbirimize öl emrini vermiyor. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani şu dünya hayatının maddi cephesi onlara alakadar eder, manevi cephesi alakadar etmez diyor Allah Teala. Ve onlar bu sebeple dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onları doyuma ulaştıracak olan şey dünya hayatıdır diyor. Yeter mi? Gene yetmez. Son sözü ard arda iki tane ihtarla geliyor. Birinci ihtar, o Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeyenler, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugüne kadar böyle bir şeyden haberiniz bile yoktu. O zaman siz Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar değil misiniz? Bilmiyorsanız bunu, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, size bu öğreti öğretilmediyse, bu öğretiyi bilmeyen herkes Allah-u Teala tarafından Allah'ın ayetlerinden gafil addediliyorsa, siz de o gafillerin içindeyseniz, onların gideceği yer diyor Allah-u Teala, bize mülaki olmayı dilemeyenlerin gideceği yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Cehennemdir diyor. Öyleyse sizlere mutluluktan bahsediyorum. Mutluluğa ulaşmanın elifi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilirler. Başkaları olamaz. Ve bu Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala tarafından siz dilediğiniz anda işitilir, bilinir ve görülür ve Allah-u Teala kalbinizdeki bu talep üzere sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu dünya saadetinin yarısını, cennet saadetinin üçüncü katını size mutlaka bahşeder. Eğer siz davete geçmeyi dilerseniz, Allah'a tevekkül ederseniz, madem ki Allah-u Teala garanti verdi bana, beni Allah'a ulaştırmak üzere ruhumu, öyleyse bu garantiyi veren Allah Teala, ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi dilersem onu da gerçekleştirir. Böyle bir imanın sahibi olduğunuz zaman fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Bu dördüncü kat cenneti ifade eder. Dünya saadetinin yüzde

sekseninden fazlasını ifade eder. Daha sonra daimi zikre ulaştıracak Allah-u Teala size, eğer öyle bir dileğin sahibi olursanız ve bunu gerçekleştiren, bu ikisini gerçekleştiren Allah-u Teala bunun için gerçekleştirdi. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi diledim. Ve inandım ki Allah, mutlaka ben bu dileğin sahibiysem, beni ruhumun teslimine, fizik vücudumun teslimine ulaştıracaktır. Öyleyse ben daimi zikre ulaşmak konusunda da Allah-u Teala'ya tevekkül edeyim. Bu tevekkül beni mutlaka, Allah-u Teala beni bu tevekkül üzerine, bu inancım üzerine mutlaka daimi zikre ulaştıracaktır. Bu inancın sahibi olan herkes daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşan kişi 5. kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin %100'üne de sahiptir. Nefsinde afet yoktur ki iç dünyasında mutsuzluk oluşsun. Nefsinde afet yoktur ki dış dünyasında mutsuzluk oluşsun. Nefsinde afet yoktur ki Allah ile olan ilişkilerinde, emirler cephesinde eksiklik olsun. Nefsinde afetler yoktur ki yasaklar cephesinde Allah'ın emirlerini yerine getiremesin. Hiçbiri mümkün değildir o noktada. Kişinin dünya saadeti %100'e ulaşmıştır. Daha sonra bu kişi irşada ulaşacaktır. İrşada ulaştıktan sonra da Allah onu iradesinin teslimiyle bir hakkın takvanın, hakka tukatihi takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi kılacaktır. İradesini de Allah teslim alacaktır. Ve daimi zikri artık zikir adını almayacak, tesbih adını alacaktır. Sevgili kardeşlerim, acaba anladınız mı beni? Acaba size anlatabildim mi? Bir düşünün söylediklerimi. Neden bunları başka yerlerden duyamadığınızı, hiçbir üniversitenin neden bunları öğretmediğini ve 7 safhanın 7'sinin de üzerinize farz olduğunu bir düşünün. Mutluluk üzerinize farzdır. Çünkü bütün kademelere ulaşmanızı Allah-u Teala açık ve kesin şekilde emrediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha, me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Fatiha.
1: Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Atalezine enavti aleyhim dalil mazlubi aleyhim ve lalim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere. Tasavvuf ve Kur'an kavramlarından ihlas konusunu inşallah bu akşam sizlerle beraber işleyeceğiz. Kod numarası 3.1.3.44. İhlas. İhlas, kelime manası itibariyle halis olmak, halise ulaşmak, katışıklardan muhtevayı temizlemek istikametindeki bir mana taşır. Aslında konu hedeflerinden büyük ölçüde artık saptırılmış durumdadır. Derler ki mesela, hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım. Hadi gelin ihlasla la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyelim. Yani ihlas müessesesini canları istediği zaman ulaşabilecekleri bir hüviyet olarak görüyorlar. Oysa ki sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim 28 basamaktan oluşur. 28 basamaklık bir Kur'an merdiveninde, yelpazesinde, spektrumunda İslam bir bütünü teşkil eder. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İhlas, daimi zikre ulaştıktan sonra nefsin bütün afetlerden tamamen temizlendiği bir noktayı ifade eder. Nefsin, kalbinin bütün afetlerden temizlendiği için halis olduğu, katışıksız, saf, tertemiz olduğu, sadece faziletlerden oluşan bir nefs kalbine sahip olduğumuz noktada halis olduğumuz için ihlas makamının sahibi oluruz. İhlas makamının yerine beraberce bakalım. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Ve Allah-u Teala tarafından seçiliriz veya seçilmeyiz. Seçilmeyenler, seçilmemeyi hak edenlerdir. Allah'ın ayetlerine isyan edenlerdir. Kalplerine zevk olanlardır. Seçilenlerden bir kısmı mutlaka Allah'a dilerler. Üçüncü basamağa geçerler. Allah rahim esmasıyla onlara tecelli eder. Dördüncü basamak. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Beşinci basamak. Kulaklarındaki vakrayı alır. Altıncı basamak. Kalplerindeki ekinneti alır. Yerine ihfat koyar. Yedinci basamak. Allah onların kalplerine ulaşır. 8. basamak. Kalplerindeki nur kapısını Allah'a çevirir. 9. basamak. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. 10. basamak. Kişi zikre başlar ve kalbine Allah'ın rahmeti sızmaya başlar. 11. basamak, sızıntı %2'yi bulunca kişi huşu sahibi olur. 12. basamak, ondan sonra o kişi hacet namazı kılar, Allah'ına irşat makamını gösterir. 13. basamak, kişi böylece Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan almıştır. Mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Mürşidin önünde tövbe eder, tövbesi gerçekleşir ve kişi Allah-u Teala'dan bu sefer de 10 tane nimet alır. Bu 10 tane nimetin birincisi devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelip yerleşmesidir. İkincisi kalbin mührünün açılması. Üçüncüsü kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması. Dördüncüsü kalbin içine imanın yazılması. Beşincisi o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi. Mürşidine ulaşıncaya kadar yaptığı bütün günahlar hangi günah olursa olsun mutlaka sevaba çevrilir. Sonra ruhu vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Allah'ın 6. nimeti, nefsi tezkiye olmaya başlar. 7. nimet, fizik vücut şeytane kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. 8. nimet, fizik vücut şeytane kul olmaktan başlayıp Allah'a kul olmaya başlar. 8. nimet, irade afetler giderek azaldığı için güçlenmeye, böylece Allah'a teslim için hazırlanmaya başlar. 9. nimet, Allah o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken her sevabına, her bir derecelik sevabına o günden itibaren 1'e 10'u da 10 kat arttırarak 1'e 100 vermeye başlar. Ve kişi nefs tezkiyesi boyunca nefsi emaredeyken 1'e 100, levvamede 1'e 200, mülhimede 1'e 300, mutmainede 1'e 400, radiyede, mardiyede, tezkiyede 500, 600, 700 almaya başlar. Ve ruh Allah'a ulaşır. Kişi Allah'ın evliyası olur. İşte sevgili kardeşlerim, panoramaya beraberce baktık. Kişiyi velayet makamına getirdi Allah-u Teala. Buraya kadar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'ın garantisi altındadır. Dilemeseydi ne Allah'ın velisi olabilirdi, ne de Allah'ın cennetine ulaşabilirdi. Diledi, kendine düşeni yaptı. Allah da kendisine düşeni yaptı, ona ihsan verdi. Kula gene bir vazife düştü. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmak. Tabi oldu. İkinci defa Allah Teala 10 tane nimette bulundu kişiye. Birincisinde 10 ihsan, ikincisinde 10 nimet. Sonra bu 10 nimetten sonra kişi ruhu, veçi, nefsi ve iradesi hidayete yönelerek hidayete adım attı. Fiziki hidayet başladı. Ruh 21. basamakta Allah'a ulaştı, Allah'a teslim oldu ve velayetin 1. makamının sahibi oldu kişi. Fena fillah. Ruh Allah'ın zatında kayboldu, Allah'a sarıldı. Meab olan Allah'ın zatına sığındı. Burası velayetin 1. makamıdır. Fena fillah. Nefsin kalbindeki nurlar %51 olduğu noktada kişi fena fillah olur. Ve fena fillah makamında bu rakam 51'den 61'e yükselir. Sonra kişi beka makamının sahibi olur. Allah o kişiye Allah'ın katında bir taht ihsan eder. Mekansızlığa kavm olur kişi. Nefsindeki afetler %61'den 71'e kadar burada yükselir. Kişi ne zaman ki günün yarısından daha fazla zikreder, 71'den öteye, %71'den öteye nefsin kalbindeki nurlar burada yükselmeye başlar. Ve günün yarısından fazla zikir o kişiyi %81 nura ulaştırır. %81 nurla beraber fizik vücut artık Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanır. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Ruh, 21. basamakta Allah'a ulaşmıştır. 22. basamakta Allah'a teslim olmuştur. Fizik vücut, 25. basamakta Allah'a teslim olmuştur. Muhsin olarak teslim olmuştur. Neden ahsen olamamıştır? Eğer fizik vücutla nefsi beraber alırsak, fizik vücut ahsen olamaz. Çünkü nefsin kalbinde hala %19 afet Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor, yasak ettiği fiilleri de işlemeye çalışıyor. Fizik vücut bunlara rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Öyleyse ahsen olması bütün engellerin kaldırıldığı nokta. Ahsen olamıyor. Fizik vücutta engel yok ama davranış biçimlerini engelleyen nefsin afetleri var. Bu yüzden ahsen hüviyetine ulaşamıyor. Ve 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. 26. basamak, daimi zikre ulaşıyoruz. Ullelbap oluyoruz, hikmet sahibi oluyoruz. Hikmet müessesesi aynel yakinin başlangıcıdır. Kişi 21. basamağa kadar ilmel yakindedir. İlmel yakin, yani kitabın lafzının öğretilmesi 21. basamakta tamamlanır. Bundan sonra velayet makamları Kur'an'ın ruhunun öğretilmesidir. Fena, beka, züht ve muhsinler makamında ruhun 1., 2., 3., 4. öğretisi söz konusudur. Ruhun öğretilmesi, kitabın öğretilmesi, ruhun, 1. ruhun, Kur'an'ın 1. ruhu fena makamında, 2. ruhu beka makamında, 3. ruhu züht makamında, 4. ruhu muhsinler makamında öğretilir. 5. ruh, kişinin hikmete ulaşmasıyla mümkündür. Burası ulul elbab makamıdır. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi hikmet ehli olmuştur. O kişi ilmel yakini aşmıştır. Aynel yakinin, yani kalp gözüyle görerek vukuf peyda etmenin sahibi olmuştur. İşte burası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu nokta ulul elbab noktasıdır. Hikmet noktasıdır. Aynel yakinin başlangıcıdır. 7 özelliğin sahibi olmuştur kişi. 1. Daimi zikrin sahibidir. 2. Daimi zikrin sahibi olan bu kişi, daimi zikir sebebiyle nefsindeki bütün afetleri yok etmeyi başarmıştır. Aslında yok eden Allah'tır tabii. Ama o kişi bunun gayretinde olmuş ve daimi zikre büyük gayretlerin sonucunda ulaşmıştır. Bu sebeple 3. faktör, nefsindeki bir kalp gözünün Allah Teala tarafından ona hediye edilmesidir ve bir kalp kulağının. Allah'ın kişi bütün söylediklerini işitebilen, bütün gösterdiklerini kalbiyle görebilen bir özellik kazanır. Kalp gözü açılır ve kalp kulağı açılır. Allah o kişinin kalbine gösterir ve söyler. Her söylediğinde Kur'an-ı Kerim ayetleriyle anlatır. Öyleyse kişi bir taraftan Kur'an eğitimine tabi tutuluyor Allah Teala tarafından. Bir taraftan kalp gözüne fiziğin ötesi gösteriliyor. Bir taraftan kalp kulağına Allah Teala öğretmek istediği hususları söylüyor ve Kur'an'daki ayetlerle de onları destekliyor. Kur'an bazına söylediklerini oturtuyor Allah Teala. Burası Ulul Elbab makamıdır. Sadece zemin kat gösterilir. Gösterilen devrin imamının dergahıdır. O dergahtaki insan ruhlarının onarlık sıraları, önlerindeki rahleler, rahlelerdeki Kur'an-ı Kerimler, atlas elbiseler içindeki ruhlar, sarıklarıyla, cübbeleriyle, ucu yukarı kalkık, çorapla ayakkabı arası, çarığa benzer bir ayakkabı türüyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'la bir bütünü ifade ediyor Allah Teala. Devrin imamı ve yedinci kata çıkabilenler de bir asma katta ayrı bir eğitim alıyorlar. Burası ana dergah. İhlas makamından bir evvelki makam. Ne zaman ki Allah Teala bu kuluna, yani velayet makamlarının beşinci ruhunda bulunan bu kuluna gök katlarının birincisini göstermeye başlamışsa, o kişi ihlas makamının sahibi olur. Ulul Elbab makamından ihlas makamına yükselir. O kişi Ulul Elbab makamındayken ehli tezekkür oldu, ehli hayır oldu, ehli hikmet oldu. Kalp ile alakalı dört vasfın ötesinde, gene hepsi kalp ile alakalı, ehli hikmet, ehli tezekkür ve ehli hayır. Daimi zikir sebebiyle devamlı derecat kazanıyor. Bu sebeple hayır ehli olur kişi. Devamlı hayır işler derecat kazandığı için. Ehli tezekkür olur. Çünkü her an Allah'la tezekkür etmek, ona sualler sormak ve cevaplar almak imkanının artık sahibidir kişi. Ve ehli hikmettir. Fiziğin ötesini bilir. Beş duyuyla ulaşamadığımız bilgilerin, ilmi ledunun sahibi olmuştur. Lübbün sahibi olmuştur. Beş duyunun ötesi. Onun için bu insanlara lüblerin sahipleri manasına Ulul Elbab denir. Öyleyse böyle bir dizaynda bu insanların muhtevasına baktığımız zaman onlarda göğün, hiçbir gök katının görülmediği bir nokta, sadece zemin katın sırları açıklanıyor Ulul Elbab makamındaki kişilere. Ve bundan sonra olay gelişiyor. Ne zaman Allah Teala bir kişiye göğün birinci katını göstermişse Ulul Elbab makamı bitmiştir. İhlas makamına başlamıştır. Ulu'l-Elbab, yerin sırları, İhlas, göğün sırlarına ait olan bir makamdır. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefae. Allah Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Allah'a dinde halis Allah'ın kulları olmakla emrolundular. Yani nefslerinin kalplerini bütün afetlerden temizleyerek halis kılmış olanlar. Nasıl bu zeytinyağı halis zeytinyağıdır dediğimiz zaman o zeytinyağının içinde çiçek yağı yoktur. O zeytinyağının içinde pamuk yağı yoktur. O zeytinyağının içinde başka bir madde yoktur. Halis, saf zeytinyağıdır. İşte halis olmak, saf olmak, pür olmak anlamına ifade ediliyor. Ve bu saf olma, pür olma noktasında bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kalbin saf olması. Dikkat ettiniz mi? Hanifler olarak diyor Allah-u Teala. Önce ruhumuzu Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. Hanif olarak. Rum 31'de Allah-u Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekûn. Ama bundan evvel Rum 30'da Allah Teala buyuruyor ki Habibim kendini hanif olarak dine ikame et. O din ki hanif dinidir. Kainattaki yegane kayyum olan din, ezelden ebede kadar devam edecek olan din bu dindir. O dine dikkat et ki bu din hanif dinidir. Ve Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani tek bir din yaratmıştır hanif dini ve bütün insanları sadece bu dini yaşayabilecek olan özellikle yaratmıştır. Ve kendini hanif olarak dine doğrultuyor. Sonra da diyor ki Allah Teala Allah'ın dininde de fıtratında da değişiklik göremezsin. İlk insandan son insana kadar hep hanif dini var olacaktır. İlk insandan son insana kadar Allah Teala bütün insanları bu hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaşatacaktır. Ve hanif olarak Allah'a dön ve Allah'a ulaş, hanif olarak takva sahibi ol diyor Allah Teala. Demek ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız, Allah'a teslim etmemiz hanif fıtratıyla mümkün. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz o da hanif fıtratıyla. Diyor ki Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etti ve muhsinlerden oldu. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Dikkat edin, burada Allah Teala fizik vücudu nefsten ayırmış. Fizik vücudu daha ahsen kim vardır diyor. Ama nefsle birlikte mütalaa ettiği zaman sadece muhsin ifadesini kullanıyor. Öyleyse neden muhsin kişi? Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öyleyse fizik vücudunda ahsen olması lazım. Salt fizik vücut olsaydı ahsen olacaktı. Ama nefsle beraber yaşıyor. Ve o davranışlarında nefsin engelleri mevcut. O engellere rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği işlevleri gerçekleştirmiyor, yapmıyor. Ama engeller var. Onu önleyen engeller. Ve bu onun tam huzura ulaşmasını engelliyor. İhlas bir mutlak huzur müessesesidir. Fakat fizik vücudun tesliminde bu huzura ulaşamaz kişi. Fizik vücudundaki muhteva tam olduğu halde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak ettiği fiillere iştirak etmemek, işlememek kesin olduğu halde bir kısım engeller sebebiyle kişi hala o engellerin verdiği bir etkinin bir ölçüde içinde. Bütün emirler yerine geliyor ama kişi nefsinin afetleri sebebiyle nefsinin afetlerinden negatif etkileniyor. Etkilenmesine rağmen emirleri gene de gerçekleştiriyor. Bu sebeple halis olamıyor. Nefsinde karışık, katışık olduğu için ahsen olamıyor. Ama afetlere rağmen ahsen davranışı sergilediği için muhsin hüviyetinde oluyor. Fizik vücudu tek başına alırsanız fizik vücut ahsen olmuştur. Ama kişi sadece fizik vücut olarak yaşamıyor. Nefsiyle beraber yaşıyor. Beraber yaşadığı için iç dünyasında bir rezistansa sahip. Bu rezistans sebebiyle tam mutluluğu, ahsen mutluluğu yaşayamıyor kişi. Eksiklik var. Ve sadece söylediğimiz gibi bu aşamada o kişiye zemin kat gösterilir. Kişi ulul elbab olmuştur. Fizik vücudu teslimden sonra Allah'a kişi nefsindeki bütün afetleri yok ederek Allah'a nefsini de teslim etmiştir. Ulul elbab makamında zemin kat gösterilir. Ve bu ulul elbab makamı aşıldıktan sonra Allah Teala kulunu ihlas makamında kabul ediyor. İhlas, halis olmak, zemin kattan kurtulmayı ifade eder. Fizik vücut zemin kata aittir. Nefs ise berzah alemine aittir. Öyleyse kişinin nefsindeki bütün afetlerden kurtulduğu nokta onun Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesine göre halis olduğu nokta. Böyle olunca kişi muhlis olur. Halis olan anlamına. Nefsinin bütün afetleri yok olmuş bir insan bu. Bu sebeple nefsindeki bütün katışıklar temizlenmiş, nefsinin kalbi kişinin halis olmuştur. Sadece hasletlerden oluşur. Nefsinin kalbi, ruhunun kalbindeki hasletlerin paralelinde olan fazıllardan oluşur, faziletlerden oluşur. Bütün afetler, halis olmayı bozan bütün faktörler %100 elimine edilmiştir. Devre dışı bırakılmıştır, kapı dışarı atılmıştır. Bütün afetlerden, halis olmayı bozan bütün faktörlerden nefsin kalbi temizlenmiştir, tertemiz olmuştur. Bu sebeple nefs, halis nefs olmuştur. Bu sebeple kişi halis olan bir insandır artık. Nefsi halis olan bir insandır. Yani adı halis olan manasına muhlistir. Öyleyse bu kişi ihlas makamında bir yeni hüviyetin sahibidir. Ona Allah-u Teala 7 tane gök katını gösterecektir. O kişinin kalbi Ullelbab makamında bir mertebe müzeyyen oldu. Yer katının ana sırrını çözmekle. Devrin imamının dergahının özelliklerini ona göstermekle. İhlas makamında ise 7 tane gök katı gösterilir. Yani emr-i alemi gösterilir. Baştan sona kadar. Ne zaman ki Allah-u Teala kişiye açıkta secde edilen birinci gök katını gösterirse, oradaki secde olayını kişi görürse, o kişi Ullelbab makamını bitirmiştir, İhlas makamına ulaşmıştır. Nefsinin kalbi gök katları seviyesinde halis olmuştur. Gök katlarını görmeye ehil olmuştur kişi. Ullelbab makamında da nefsin kalbinde hiç afet yoktur. İhlas makamında da nefsin kalbinde hiç afet yoktur. Ama Ullelbab makamındaki kişi gök katlarını görecek yetkinin sahibi değildir. Sadece zemin katı, zemin kattaki ana dergahın sırlarını görebilir. O zaman İhlas makamındaki nefsinin kalbi göklere göre halis kılınmış olan kişi, nefsinin kalbi yerlere göre halis kılınmış olan kişiden farklıdır. Allah-u Teala yerlerin ve göklerin sultanıdır. Ve kişiyi yerlerin ve göklerin sırrına, melekutuna ortak ettiği zaman, o zaman o kişi ihlas makamının sahibi olur. Yerler konunun yarısıdır. Göklerle birleşmedikçe hedefe kişiyi ulaşmış ve halis seviyesinde mütalaa etmiş olmuyor Allah-u Teala. 7 gök katında bu kişi 7 tane mertebe kazanacaktır. Nefsinin kalbindeki süslenme, tezyin itibariyle. Her katta nefsinin kalbindeki süslenme, müzeyyen olma, yeni bir ilme daha, yeni bir gök katı ilmine daha sahip olmayla notlanacak. İkinci gök katında bu kişiye Allah-u Teala suvarılma havuzlarını gösterir. Çok büyük, önü cam hüviyetindeki şeffaf bir cama benzer maddeyle tamamen kapatılmış olan, içerisi görünen bir çok büyük salon. Salonun sol tarafından bir giriş kapısı, kapı açık. İçeride devrin imamı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Ve o salonun dışında tek sıra halinde bekleyen seyri sülük erbabı ikinci kata kadar ve daha yukarıya çıkabilenlerden ikinci katta kalanlar da daha yukarıya çıkabilenler de altıncı kata kadar çıkabilenler de içeriye bir evre uçarak girerler, el öperek bu koridorun ilerisinden sağa dönerler ve o büyük salonun içine girerler. Koridorda büyük salonun arasında kapı yoktur. Sadece bir duvar örter. Ve orada karşı taraftaki duvarın önünde secde ederler. Ondan sonra sağ kanat verirse en sağ taraftaki suvarılma havuzlarının üzerine, sol kanat verirse ortadan biraz sol tarafta gene suvarılma havuzlarının üzerinde secde eder. Hanım Sultan ise en solda secde eder. En sağdan sola doğru en kıdemli olan erkeklerden başlayan sıra hanımlarla devam eder. Ve üç yetkili de sağ kanat velisi, sol kanat velisi hanımların en solunda bulunan Hanım Sultan üçü de arkada suvarılma havuzlarının üzerinde secdededirler. Öndekiler de secdededirler. Sonra secdedekiler sağdan itibaren birer birer uçarak suvarılma havuzlarına gelirler. En sağdaki suvarılma havuzuna girer. İhlas makamı kişiyi bu imkana ulaştırır. Gök katlarını, 7 tane gök katını bu kişi görecektir. Suvarılma havuzları yerden 2,5 metre yaklaşık yüksekliğinde, 2 metre 20 santim belki de 30 santim şeffaf bir sıvıyla doldurulmuş, sıvı sarımsı bal rengi ama şeffaf. Havuzlar zaten şeffaf. 80 santim veya 90 santim genişliğinde havuzlar yerden itibaren yükseliyor ve genişliği de yüksekliği de, yükseklik 2,20, genişlik 80 santim, 90 santim, derinlik de o kadar. Genişlik, derinlik ve yükseklik. Ve bütün ruhlar başlarından bastırılarak o suya giriyorlar, sıvıya giriyorlar. Ruhlar nefes almadığı için sıvı başlarından 25-30 santim, 50 santim yukarıda olmasına rağmen onlar suyun içinde kalıyorlar. Hiçbirinin de elbisesi ıslanmıyor. Atlas elbiseler o sıvının içinde ıslanmıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İhlas makamının sahibi bunları gören kişidir. Bütün renkleriyle. Sonra ne oluyor? El-Ebme merasiminin bitiminde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile devrin imamı beraberce o büyük salonun sağ tarafında bulunan ikinci bir salona geçiyorlar. Orada 7. kata kadar çıkabilenler var. 1. grup suvarılma havuzlarına gelenler, 6. kata kadar çıkabilenler. Ve sağ tarafa geçen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile devrin imamı, o tek sıralı secdede olanların sağ ve sol taraflarına geçiyorlar ve saf halinde bir yükselme oluyor kubbeden ve 3. 4. 5. 6. katları geçerek 7. kata ulaşıyorlar. Peki diğerleri ne oluyor? Suvarılma havuzlarındakiler, onlar da suvarılma havuzlarında gerekli miktar kaldıktan sonra tekrar çıkıp arka taraftaki duvara doğru secde ediyorlar ve kubbeden yukarıya doğru yükseliyorlar 3. kata. İhlas makamının sahibi 3. katı da görendir. 3. kattaki 2 katlı mescit. Her 2 katta da secdeler yapılıyor, namazlar kılınıyor. Sonra herkes avluya çıkıyor. Buradan mihenk menfezine kadar uçarak ulaşılıyor. Mihenk menfezi 3. katı 4. kattaki Mescid-i Aksa'ya bağlayan bir madeni silindir, bir metre çevresindeki çapı olan ve sonsuza kadar uzanan, iki gök katını birbirine bağlayan ve içeri giren herkesin sonsuz hızla yukarıya doğru yükseldiği ve bir evvelkinin ayaklarının bir sonrakinin başının üzerinde olduğu ama hiçbir zaman iki vücudun birbirine değmesinin mümkün olmadığı bir muntazamlık içinde üçüncü kattan dördüncü kata ulaşılır. Burası Beytül Haram'ın aslıdır. Kapının önündeki beraberlikten sonra uçarak içeriye girilir. İçeride saflar teşkil edilir. Namaz kılınır. Secde edilir. Ve arka saflar orada kalırlar. Dördüncü kadar çıkabilenler. Ön saflar kubbeden beşinci kata çıkarlar. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslı var. Orada da aynı şey yapılır. Kapıdan içeriye uçarak girilir. Arkadan öne doğru saflar teşekkül ettirilir. Arka saflar orada kalacak olanlardır. Ön saflar daha üst kata yükselirler kubbeden. Giriş daima uçarak kapıdandır. Çıkış daima uçarak kubbedendir. Yukarı yükselirken. Dönerken ise ters işlem gerçekleşir. Kubbeden girilir, kapıdan çıkılır. Ve altıncı katta Sıbkatullah olma mahalline gelinir. Burası dışarısı loş, karanlık bir ortamdır. Ama içerisi aydınlıktır. Buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan çıkan beyaz, çok açık yeşil renkteki ışıklar, nurlar, oraya ulaşabilen evliya namzetlerinin açıkta olan yüzlerini ve ellerini çatlatırlar. Nurlar elleri ve yüzü mutlak olarak çatlatır. Bu çatlayan deriler özel ayetlerle tedavi görür. Ne zaman bunlardan bir tanesinin eli ve yüzü çatlamazsa o kişi fethe ehil olmuştur. Elbiseleri değiştirilir. Fetih elbiseleri giydirilir. Eline de bir altın kılıç verilir. Eline verilen bu kılıçla kişi kubbeden kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Eûzü Besmele ile yükselir. Ulaştığı yer 7. gök katının giriş kapısıdır. Bu kapı altındır. Devrin imamının dergahındaki kapının %100 aynısıdır. Altın kapı. Yalnız buradaki kapının bir özelliği altında 7 tane mermer merdivenin varoluşudur. Ve iki kattaki trabzanlar da mermerdir. Bu trabzanlardan birbirine uzanan 7 tane altın baklardan oluşan bir altın zincir vardır. Evliya namzede elindeki kılıçla bir defa vurur. Kılıç değil, altın olan zincirdir. Elindeki kılıçla altın zincire bir defa vurur kişi. Demin yanlışlıkla kılıcın da altın olduğunu söyledik. Hayır, kılıç altın değil. Ve altın zincir ikiye ayrıldığı zaman arkadaki altın kapı açılır. Oradan içeri giren Evliya Namzede bir salonda bulur kendisini. Bu salonun hiçbir yere kapısı yoktur. Allah Teala ne zaman tavandan yukarı çıkmasını uygun görürse o kişi fethini tamamlamıştır. Kader hücrelerinin bulunduğu yere ulaşır. Zamanın o dakikasında ulaşır. Geçmişi sol tarafıdır. Taşlardan örülü bir duvarla kapalıdır. Geleceği ise sağ tarafıdır. Sağa döndüğü zaman sonsuza kadar uzanan kader hücrelerini görecektir önünde. Kadir Cüller'ini açtığını görecektir. 7. kattan sonra ikinci aleme geçecektir. Ümmül Kitap, 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap. Daha sonra Kudret Denizi'ni geçecektir. Sonra Makab-ı Mahmud'u geçecektir. Sonra Divan-ı Salihini geçecektir. Sonra zikir hücrelerini, oradaki zikrini tamamladıktan sonra onu da geçecektir. Ve indi ilahiye ulaşacaktır. İndi ilahideki huzur namazını görecektir. Huzur namazının imamını tanıyacaktır. Arkasındaki iki kişiyi tanıyacaktır. Onların arkasındaki bir kişiyi tanıyacaktır. Bu bir kişi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'dır. Sonra 7 tane bembeyaz elbiseler içerisinde kutupları görecektir. Sonra devrin imamının 2 baş vezirini görecektir. Sonra 7 tane vezirini görecektir. Bunların hepsi hayatta olanlardır. Sonra onarlık sıralar halinde 4 sıra görecektir. Kırklar, koyu gri, kürk yakalar, siyah cübbeler ve çapraz altın sırma var. Ön taraflarında. Ondan sonra bal rengi cübbeler içinde 7 sıra onarlık 70'ler ve sonra başka gruplar. Huzur namazının imamına arkadan bakıyorsa kişi, sol tarafta yerden 4 metre yükseklikten itibaren başlayan sıra sıra altın tahtlar görecektir. Boşlukta duran altın tahtlar. O tahtların en çoğu en alttadır. Som altındandır. Yukarıya doğru gittikçe som altından olan tahtlar ayrıca mücevherlerle de süslenmeye başlıyor. En üstte ise altın olan tahtın üstü altınların üzerinde tamamen mücevherlerle örülü oluyor. Ve en üstteki tahtın üzerinde bir sancak, livai hamd. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ihlas makamına ulaşan herkes bunların hepsinin sahibidir. İhlas makamı, nefslerinin kalbi halis olan, bütün afetlerden arınmış olan ve nefslerinin kalbindeki afetler de tamamen arındığı için tam bir sulh ve sükun içerisinde Allah ile olan ilişkilerini devam ettiren, huzur içindeki insanların makamıdır. İhlas makamı böylece 7 tane gök katında 7 safha içerir. Ve bu 7 safha tamamlandığı zaman kişi Allah'ı görebilir mi? Göremez. 7 safha tamamlandığı zaman, indi ilahi tamamlandığı zaman son görülen nesne indi ilahinin en yüksek noktasındaki sitretin müntehadır. Yani en son noktadaki kökleri yerde olmayan bir ağaç. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Kim bu ağacı Allah Teala ona göstermişse, bu şerefe ermişse, o kişi ihlas makamını tamamlamıştır. Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuh, ihlas makamından salah makamına, daha üst makam, 7.

Nuh'la tövbe etmiştir. Tövbe-i Nuh'la Allah-u Teala'nın tövbeye davet ettiği kişi mutlaka 7 tane gök katını görmüş. Sitre-i Münteha'yı da mutlaka görmüştür. Bu davet kişiyi salih makamının birinci mertebesine, birinci kademesine ulaştırır. Ve kim tövbe nasıl gerçekleştirmişse nefsinin kalbi bir mertebe daha müzeyyen olur. Bundan sonra Allah Teala o kişiye verdiği sözü yerine getirecek ve onun günahlarını mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları örtecektir. Aynı miktardaki derecat ihsanıyla örtecektir. Daha sonra Allah Teala o kişiye salah nuru verecektir. Üçüncü defa kalbimize yan olacaktır. Salah kıdemesinde, salah makamında kalbin birinci müzeyyen oluşu tövbe-i nasuhla ne yapıyor kişi? Allah'ın bütün söylediklerini tekrar ediyor ve Allah Teala tövbe-i nasuhunu kabul ediyor. Tövbesi kabul edilmiş bir şekilde salah makamının sahibi oluyor. Salah makamının birinci mertebede kalbi müzeyyen olmuş bir kişi bu. Aynı zamanda salah makamının birinci kademesi. Salah makamının ikinci kademesinde kalp ikinci defa müzeyyen oluyor. Allah Teala o kişinin günahlarını örtüyor. Kalp üçüncü kademesinde üçüncü defa kalp müzeyyen oluyor. Üçüncü mertebe kalp müzeyyen oluyor. Allah o kişiye salah nuru veriyor. Dördüncü kademesinde dört mertebe kalp müzeyyen oluyor ve Allah o kişinin örttüğü günahlarını sevaba çeviriyor. Burası irşada ulaşma noktasıdır. İrade Allah'a teslim etmeye olmaya hazırdır. İradenin teslimiyle kişi aynel yakini aşar, hakkül yakine ulaşır. İhlas makamı aynel yakinin ikinci müzeyyen olma mertebesinden sekizinci müzeyyen olma mertebesine kadar 7 kademelik bir manevi yükselmeyi işaret eder. Kişinin nefsinin kalbinde hiç afet yoktur. Bu kişi hikmet sahibidir. Bu kişi tezekkür sahibidir. Bu kişi hayır sahibidir. Bu kişi hikmetin 7 özelliğinin de sahibidir. İhlas makamı velayetin 6. makamıdır. Ve muhlisler takvasına kişiyi sahip kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İhlas makamına ulaşan kişi bütün gök katları hakkında kesin bir bilginin yakin hasıl edilmesiyle sahibi olmuştur. Melekût aleminin artık sırlarını bilmektedir. Onun için İhlas makamında da nefsin kalbi tamamen afetlerden korunmuştur. Ondan evvelki Ulul Albab makamında da afetlerden tamamen kurtulmuştur. Ama salah makamı Ulul Albab makamının çok ötesinde melekût aleminin sırlarını kişinin öğrendiği bir özellik sergiler. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün insanlar için söz konusu olan salah makamı
Allah-u Teala'nın müstesna bir

makamıdır. Allah Teala'nın hepinizi bu salah makamına ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Evvela şunu kesin olarak bilelim ki, dinden murat mutluluktur. Allah Teala sizi bir tek hedefe yönelik olarak yarattı, mutlu olasınız diye. Ve sizin bunu istemeniz, mutlu olmayı istemeniz yeterli. Öyleyse, hadi bana söyleyin bakalım. Neden yaratıldınız? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunun cevabını çok açık ve kesin olarak veriyor. İnsanların yaratılmasının arkasında Allah'a kul olmak var. Hedef Allah'a kul olmak. Biliniz ki Allah'a kul olmak mutlu olmak demektir. Öyleyse Allah Teala hepinizi Allah'a kul olasınız, yani mutluluğu adım adım en küçük boyuttaki mutluluktan en büyük boyuttaki mutluluğa kadar yaşayasınız diye yaratmış. Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun buyuruyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse kul olmak nerede başlar? Kul olmak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Amin olmakla başlar. Takva sahibi olmakla başlar. Allah'a yönelmekle başlar. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dilemezseniz ne olur? Dilemezseniz hüsranda olursunuz. Yunus Suresi 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Allah'a ulaşmayı tekzip edenler, yalanlayanlar hüsrana düştüler. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in temelinde bir müessese var. Allah'a ulaşmak, bir başka adıyla hidayete ermek. Nedir hidayet? İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Nedir hidayet? İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var, yani beşiniz, bir de nefsiniz var. Kendinizi tanıyorsunuz. İşte aynada kendinize baktığınız zaman kendinizi görüyorsunuz. Bir tek vahid olarak, tek bir kişi olarak görüyorsunuz. Oysa ki siz 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Her hücrenizde 23 çift, yani 46 tane kromozom var. DNA sarmalları, DNA helizonları, dezoksiribonükleik asit. Bu moleküllerden oluşuyorsunuz.
her kromozomunuzun içinde 20 binden fazla parçacık var. Ama kendinizi bir tane görüyorsunuz. İşte sevgili kardeşlerim, siz insan olarak yaratıldınız. Her biriniz bir kainatsınız. Öyleyse bu muhteva içerisinde nasıl Allah-u Teala kainatı makro alem olarak, güneş sistemleri, etrafındaki gezegenler olarak, yüz milyardan fazla galaksiyle, gene her galakside 100 milyardan fazla yıldızla yaratmışsa, siz de bir kainatsınız. Her atomunuzu bir güneş sistemi olarak düşünürseniz, sonsuz sayıda atomdan oluştuğunuzu göreceksiniz. Her biri makro alemde bir güneş sistemine tekabül eder. Bir merkezi çekim gücü, bir de etrafında cebelen halinde olan dönen, yörüngede dönen uydu. Sevgili kardeşlerim, o Allah sizi bir muhteşem dizayn içerisinde yaratmış. İstediği şey sizin, hepinizin mutluluğu yaşaması. Sadece hepinizden Allah'ın istediği şey budur. Mutluluğu yaşamanız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O sizden sadece mutlu olmanızı ister. Sizi o kadar çok sever ki ne kadar mutlu olursanız o kadar memnun olur. Sizi yaratandır. Siz de dahil olmak üzere bütün alemi kaplamıştır. Yarattığı kainat tam bir insan vücudu şeklindedir. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Sevgili kardeşlerim, siz de bir insansınız. Kainat sizin suretinizde yaratıldı. Allah'ın en değerli mahlukusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzelliği fark ettiğiniz zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Enine boyuna bir mutluluk. Dört başı mamur bir mutluluk. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer diyorsunuz ki dilemesek olmaz mı? Olmaz. Olmazsa olmaz şartı. Mutluluğun, insan mutluluğunun, insan saadetinin olmazsa olmaz şartı. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ruhunu mülaki kılmak. Allah'a mülaki olmak yaşarken. İşte bakınız, Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala neler söylüyor? Diyor ki vestainu bis sabru ve salatı inneha ekibiretun illa alel haşein ellezine yezunnune ennehum millaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabru ve salatı, sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu öğrenmeyi
İsteyin diyor Allah Teala. İnnehu lekebiretun. Ama bu büyük bir iştir. Zor bir iştir. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Allah'tan ne kadar isteseler Allah onlara mürşitlerini göstermez. Onlar için zor bir iştir. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah Teala. Huşu sahipleri için zor değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, huşu sahipleri için neden zor değildir? Tarif ediyor Allah Teala huşu sahiplerini. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبِّهُمْ. Onlar kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır, Rablerine, Rableri olan Allah'a mülaki olacaklardır. Buna kesin şekilde inanmışlardır. Enne kullanıyor Allah Teala. Ve ennehum ileyhi raciun. Ve gene kesinlikle inanırlar ki ona rücu edeceklerdir. Yani ruhlarını ölümden sonra tekrar Allah'a ulaştıracaklardır. Birinde mülaki olmak kullanmış Allah Teala, ikincisinde rücu etmek kullanmış. Fiilin tipi önemli değil. Ama hedef Allah. Allah'a mülaki olmak, Allah'a rücu etmek. Allah'a neyin mülaki olması? Ruhun mülaki olması. Bir insanın fizik vücudu Allah'a mülaki olmaz. Fizik vücudumuz Allah'tan bir emanet değildir. Ama ruhumuz Allah'ın bize verdiği bir emanettir. Peki fizik vücudumuz hiç mi emanet olmayacaktır? Olacaktır. Ne zaman ruhumuzu Allah'a teslim edebilirsek, bu noktadan itibaren fizik vücudumuz bir emanet olacaktır. Ne zaman fizik vücudumuzu, şu veçimizi Allah'a teslim edersek, nefsimiz bir emanet olacaktır. Ne zaman nefsimizi Allah'a teslim edersek, irademiz bir emanet olacaktır. Son emanet. İrademizi de Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'ın irşat makamına tayin ettiği birisi oluruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları size anlatmak imkanının sahibi kıldı bizi Allah Teala. Mutluluğu mu arıyorsunuz sevgili kardeşlerim? O şurada elinizin uzanıp da yakalayabileceği bir mesafede. Bir tek dileğinize bakıyor, sizin söyleyeceğiniz bir tek dilek. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum, mülaki olmak istiyorum. Ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Hepsi bu kadar. Bitti. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, o zaman o kişi mutlaka ruhen Allah'a ulaşır. Ve sadece bu dileğin sahibi olmak kişiyi mutlaka kurtuluşa ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili
öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sevgilileri, bizler Allah'a ne kadar çok hamd edersek, şükredersek, şükredelim, hamd edelim, ona olan şükran hislerimizi, şükranımızı, ona olan borcumuzu ödeyemeyiz. O yoktan var edendir.

Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ın dizaynına baktığınız zaman sadece hayranlık duyabilirsiniz. İşte Allah'ın dizaynı ve ortaya koyduğu sonuç. Mutluluk. 7 boyutlu bir muhteşem dizayn. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ne dünya mutluluğu ne ahiret mutluluğu sizin değil. İkisini de yaşayamazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mutlu olamaz. Sakın mutluluğu memnun olmakla karıştırmayın. İnsan bir şeyden memnun olur, başka bir şeyden fena halde üzülür. Sıkılır, huzursuz olur. O kişi mutlu bir insan değildir. Çünkü mutluluk geçici bir vetire değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan münasebetlerinize dikkatle bakın. Orada sizi bekleyen Rabbiniz var. 7 gök katını aşmadıkça ruhunuz ona ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, size bir sualimiz var. Eğer aramızda değilseniz, Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, kendinize yazık etmiyor musunuz diye soracaktık. Çünkü siz asla mutlu olamazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutluluğa hiçbir şekilde ulaşamaz. Bu dünyada hayatını mutsuz olarak geçirir. Öldükten sonra da huzursuzdur. Kıyamette dirildikten sonra da cehenneme gidecektir. Sonsuz azap onları bekliyor. Öyleyse beni ilk defa dinleyen siz sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkatle bakın. Sizler ve biz bir bütünüz. Ve biz sizin kurtuluşunuz için konuşuyoruz. Kainattaki en kolay kurtuluşu söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir başka adıyla amine olmak, bir başka adıyla Allah'a münib olmak, Allah'a yönelmek. Konunun başlangıcı bu kadar. Ama bu kadarı sizin için dünya saadetinin yarısını, cennet saadetinin de 3. kat cennetini garanti altına alır. Bu kadar, bu kadar kesin. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra mı? Siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Zaten ulaşan ruhunuzdur Allah'a. Onu demek istemedik. Siz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Ruhunuz sizi terk edecek ve ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. O zaman hani evliyalığın bir safhası ermişliktir. Ne demek ermiş? Allah'a ermiş. Ruhu o kişi hayattayken Allah'a ermiş, Allah'a ulaşmış olan kişi. Allah'ın evliyası. Nedir Allah Teala evliyası için? Ella inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatid dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amini olmuşlardır ve takva sahibi
olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır. Gördünüz mü? Neymiş? Onlar amin olmuşlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler ve böylece takva sahibi olmuşlar. Dünya saadetinin de yarısını, cennet saadetinin de üçüncü katını yakalamışlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükür edin ki bizimle karşı karşıyasınız. Size mutluluğunuzu nasıl elde edeceğinizi öğretmek için buradayız. Ve o yüce Rabbimiz Allah Teala sizlerden sadece onu istiyor, mutlu olmanızı. Ve sevgili kardeşlerim, bu mutlu olmanız sadece bir tek dileğinize dayalı. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Siz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. O ulaştıracak. Ne diyor Allah Teala? Allah, Allah'a ulaşmayanları, ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Ama diyenleri hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır. Amin olmayanları dalalette bırakıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakıyor, kendi hallerine bırakıyor. Herkes doğuştan itibaren dalalettedir. Ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse ben dalalette değilim diye düşünen var mı aranızda? Eğer öyle düşünüyorsanız biliniz ki yanılıyorsunuz. Allah'a ulaşmanız sizi kurtaramaz. Birçok insan, ben madem ki Allah'a inanıyorum, ben müminim. Mümin olanları da Allah Teala cennetine koyacak diyorlar. Aslında mümin olanları gerçekten Allah Teala cennetine koyacak. Mümin suresi 40. ayet-i kerime. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah Teala. Ama bir küçücük noktada yanılıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki Allah'a inanan mümindir. Çünkü iman kelimesi inanç demektir. Mümin de inancın, imanın sahibi demek. İnanan kişi demek. Öyleyse mümin kelimesinin manası buysa ben müminim diyorsunuz. Çünkü ben Allah'a inanıyorum diyorsunuz. İyi de o sizin düşünceniz. Gerçekten lügat manasından hareket ederseniz aynen doğrusu söylediğiniz gibidir. Mümin imanın sahibi olan demek. Öyleyse ben Allah'a inanıyorsam müminim diyorsunuz. Çok mantıklı ama haklı değilsiniz. Öyleyse ne demek istiyoruz? Söylemek istediğim şey çok açık. Allah'a ulaşmayı dilemeyenden hiç kimse mümin olamaz. Sadece Allah kendisine ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime de aynı şeyi söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenler mümindir. Dilemeyen iman sahipleri ne yazık ki mümin değildir. Onlara imanları tamamlanmış kişiler olarak bakıyor Allah Teala. Yani salt, Allah'a inanmak kişiyi Kur'an-ı Kerim standartlarında, Kur'an-ı Kerim dizaynında, Kur'an-ı Kerim kanunlarında mümin kılmıyor. Ve böylece sevgili kardeşlerim, bir muhteva taşıyor
varlığınız. Madem ki varsınız, öyleyse biliniz ki mutlu olmak için yaratıldınız. Ve söylediğimiz gibi siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Cennet saadeti de sizin, dünya saadeti de sizin. Ne demek istiyoruz? Bir defa kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi aminu olmuştur. Bir başka ifadeyle mümin olmuştur. Müminlerin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Ama dikkat edin müminler, sevgili kardeşlerim. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemeyen biriyseniz ve Allah'a inanıyorsanız bu yeterli değildir. Allah'ın cennetine giremezsiniz. Girebilmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Hadi gelin beraberce bakalım Kur'an ne söylüyor. İşte iki tane ayet. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ne diyor Allah Teala? İnnellezine la yercune likaena, onlar ki muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler. Bize ulaşmayı kesinlikle dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya, onlar dünya hayatından razıdırlar. Vatme ennü biha, onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onları memnun eden, doyuma ulaştıran şey, tatmin eden şey dünya hayatıdır. Dünyada para kazanırlarsa onunla tatmin olurlar. Karınları doyduğu zaman tatmin olurlar vesaire. Ellezinehum an ayatina gafilun diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şu dünya üzerindeki ilim titirleri ne olursa olsun, din ilminin hangi safhasını temsil ediyorlarsa etsinler, Allah'ın indinde Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerini bilmeyenlerdir. Allah'ın ayetleri konusunda gaflette olanlardır. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ondan sonra diyor ki Allah Teala Ülaike mevahümün narı, onlar ki onların gidecekleri yer, ulaşacakları yer nar, ateştir. Mevahümün narı bima kânu yiksibûn, kazandıkları, kesbettikleri şeyler, dereceler sebebiyle, iktisap ettikleri, kesbettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hüviyeti, Allah'ın ayetlerinden gafil bu insanlar gidecekleri yerde ateş. Ama onlar diyorlar ki biz mutlaka Allah'ın cennetine gideceğiz çünkü biz müminleriz. İşte bu zaman insanını tarif ediyor Allah Teala. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde diyor ki Habibim sen gelecekteki o güne bak. O güne bak ki bütün gökleri, yerleri bir duhan kaplamış olacak. Her tarafı bir duman kaplamış olacak. Bir duman ki insanlar için bir azaptır. Elim bir azaptır. Öyleyse bu duman bildiğimiz duman değil. Bir azap dumanı.
bütün yerleri gökleri kaplayacak olan, insanları kaplayacak olan bir duman. Diyecekler ki, ya Rabbi bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz müminleriz. Biz sizden birazını kaldıracağız. Siz gene mümin olduğunu söyleyen sizler var ya, siz gene yeniden küfre döneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ayet-i kerime şöyle bitiyor. Yeniden küfre döneceksinizden sonrası onlara apaçık bir Resulümüz gelmişti de ona öğretilmiş ve deli dediler diyor Allah-u Teala. Şeytan tarafından öğretilmiş, yani şeytandan vahiy alan ve deli dediler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd eder ve şükrederiz ki böyle bir olay yaşandı ve bitti. Öyleyse bir yerlere varıyoruz, öyle değil mi? Allah-u Teala mutlaka Allah'a ulaşmanızı farz kılmış üzerinize. Ulaşmayı dilemenizi de. Öyleyse ne diyoruz? Allah-u Teala diyor ki, siz bana ulaşmayacaksınız. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ben diyor hep kalbinize bakıyorum. Kalbinizi müşahede altında tutuyorum. Kalbinizi dinliyorum. Bana ulaşmayı dilediğiniz anda ben onu kalbinizde, o bana ulaşma sesini kalbinizdeki sesi işitirim. İkincisi, kalbinizi görürüm. Gerçekten böyle bir dilek var mı yok mu diye görürüm, işitirim. Bir de bilirim diyor. Gerçekten var olup olmadığını mutlaka bilirim. Niçin bunu söylüyoruz? Hani bir takım kişiler bize telefonla ulaşıyorlar, e-mail'e ulaşıyorlar. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama hiçbir değişiklik olmadı bende. Ne namazlarımı kılabiliyorum, ne oruçlarımı tutabiliyorum, ne zikrimi yapabiliyorum. Ama ben Allah'a ulaşmayı diledim. Biz de o kardeşime diyoruz ki, hayır kardeşim diyoruz, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer dileseydin, mutlaka namazların sana zevk vermeye başlayacaktı. Oruçlarını tuttuğun zaman her perşembe oruç tutacaktın. Tuttuğun zaman bu oruçlardan açlık hissetmeyecektin. Ancak iftar vaktine doğru bir iştah gelecekti üzerine. O orucun bozulması sırasındaki yemeğin zevk oluşturması için. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yemek konusunda iki tane emri var. Bir, acıkmadan sofraya oturmayın. İşte oruç tutan kişi mutlaka acıkarak sofraya oturur. Ama o noktaya kadar açlık hissettirmeyen Allah-u Teala, o noktaya geldiği zaman, iftar zamanı geldiği zaman o kişi de bir iştah uyandırır. Birinci ihtarı Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in, acıkmadan sofraya oturmayın. Bütün oruçlular sofraya oturdukları zaman acıkmışlardır. İki, doymadan kalkın.
Dikkat edin ki bu bütün ömrünüz için sizin için en önemli ihtardır. Doymadan kalkın. Sevgili kardeşlerim, doyma hissi 20 dakikada falan sizi uyarmaya başlar. Yani 20 dakika sonra doymuş olduğunuzu hissedersiniz. Doyuma ulaştığınız noktada yemek yerken ondan 20 dakika evvelsini düşünün. 20 dakika evvel hangi noktadaysanız o kadarı sizin doymanız için kafi gelmiştir. Ve siz ondan sonra 20 dakika daha yemek yemeye devam etmişsinizdir. İşte bunun için insanlar şişman, bunun için zayıflamak bir büyük problemdir. Sevgili kardeşlerim, ne olacak şişman olacaksınız da? Sadece vücudunuzda kilolarca yağ taşıyacaksınız. Yazık etmiyor musunuz kendinize? Ey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size Allah'ın söylediklerini iletiyoruz. Tekrar tekrar Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyin. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyin. Allah'a yönelin. Hepsi de aynı şey. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk elinizi uzatıp yakalayabileceğiniz kadar yakın bir yerde sizi bekliyor. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Unutmayın, siz de bizim gibi sadece bir yaratıksınız. Hepimiz birer mahlukuz. Bizi yaratan Allah'ın bir yaratığı. Öyleyse haddimizi bilelim. Yaratan sadece Allah'tır. Kendinizi ilmin ışığı altında tanıdıkça sizi yaratan Allah'a hayranlığınız her geçen gün biraz daha artacaktır. İşte o Allah'tır ki siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman size 7 tane Furkan verecektir. Görme hasınızın üzerindeki gışaveti kaldıracaktır. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi kaldıracaktır. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlayacaksınız. Kulaklarınızdaki vakrayı işitme hasınızın üzerindeki mührü kaldıracaktır. İrşat makamının söylediklerini Allah'ın istediği anlamda işitmeye, manasına varmaya başlayacaksınız. 4 Furkan oldu. Kalbinizin mührünü açacaktır Allah Teala ve kalbinizdeki ekinleti dışarı alacaktır. Ve kalbiniz içine ihbat koyacaktır. Böylece muhbit olursunuz. İdraki olan birisi olursunuz. Allah'ın söylediklerini idrak etmeye başlayan bir insan olursunuz. Bu 7 Furkan'ın her birinde günahlarınızın 1/7'inin karşılığı olan sevabı
sizin amel defterinizdeki, hayat filminizdeki sevaphanesine kiramen katibi melekleri anında yazar. Ve de yedi Furkan birkaç dakika içerisinde tamamlanır. Ve sevaplarınız diğer sevaplarınızla da birleşeceği için günahlarınız kadar sevap zaten yazıldı, şimdi yazıldı size. Öyleyse siz sevapları günahlarından fazla olan birisi oldunuz. İşte Allah'ın kanunu. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazla olursa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Müminin 102 ve 103. Öyleyse Allah-u Teala amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri diledikleri anda cennetinin sahibi kılıyor zaten. Sevapları günahlarından öteye geçiyor insanların. Öyleyse size bir sual sormak istiyorum. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sevgili kardeşlerim, neden? Siz kendinizden mesul olan, sorumlu olan tek kişisiniz. Bir takım insanlar size Allah'a ulaşmayı dilemeyin mi diyorlar yoksa? Sevgili kardeşlerim, siz kendinizi kurtaracak olan bu talepte bulunmadığınız sürece Allah'ın cennetine gitmeniz hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'ın büyüklüğünü, sizi ne kadar sevdiğini, Allah'ın sizi ne kadar sevdiğini, üzerinize nasıl titrediğini, sizi cennetine alabilmek için inanılmaz kolaylıklar vücuda getirdiğini hala anlamayacak mısınız? O Allah sizi çok seviyor. O kadar çok seviyor ki size inanılmaz derecede kolay bir formül getirmiş Kur'an-ı Kerim ile. Daha evvelki mukaddes kitaplarda da aynı kanun söz konusu. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin. Eğer diyor dilerseniz sizi üçüncü kat cennete kadar çıkarırım. Eğer dilerseniz sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına da sahip kılarım. Ruhunuzu da kendime mutlaka ulaştırırım. Siz diyor sadece dileyeceksiniz, ulaştırmak benim için diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizi bu kadar çok seviyorsa, bir tek talebinizle, Allah'a ulaşmayı dilemenizle sizi böylesine mutluluğa ulaştıracaksa, üçüncü kat cennetine mutlaka çıkaracaksa, dünya saadetinde yarı yarıya size teslim edecekse, yani nefsinizin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlasını, %51'ini mutlaka temizleyecekse, böylece siz dünya saadetinin %50'den fazlasına sahip olacaksınız. O zaman sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah sizi öylesine seviyor ki bu sevgisi sizi mutlak olarak cennetine kavuşturur. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizlere sesleniyorum. Sizler ki akıllı geçinenlersiniz. Hatta bizim gibilere biraz da yukarıdan bakarsınız. Zavallılar dersiniz. Allah Allah diye bir şey tutturmuşlar. Bir hengame. İşte öyle bir hayat yaşıyorlar zavallı insanlar. Ama
Ya kıyamet günü ne olacak sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemeyerek akıllılık ettiklerini zanneden sevgili kardeşlerim. O cehennemi hiç görmediniz siz. Ama biz gördük. Yüreğimiz kabarıyor. Sizlerin bir kısmı sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehenneme gideceği cihette. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Akıl etmiyor musunuz? Bu kadar idraksiz misiniz? Sadece bir tek dileğinizle Allah Teala sizi cehennemden kurtarmayı garanti ediyor. Bu Allah sözünü asla çiğnemez. Ve siz sahibinizin, sizi yaratanın, size inanamayacağınız kadar çok seven Allah'ın sizi kurtarmak için koyduğu formülü uygulamamakta ısrar ediyorsunuz. Ne kaybedersiniz? Kendinize ne kadar büyük bir kötülük ettiğinizin farkında değil misiniz? Anlamıyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem. O zaman neden? Nasıl oluyor da şeytan üzerinizde bu kadar çok tesir sahibi? Ne karşılığında neyi satın aldığınızı biliyor musunuz? Şeytan sizi Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece teslim almıştır. Cehennem karşılığında. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, sevgili dostlarım, bir karşılaştırın bakalım şartları. Şeytan size ne söylerse söylesin, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Bu konunun negatif tarafı, evvela negatif taraftan düşünün. Ben de yine Allah'a ulaşmayı dilemiyorsam gideceğim yer cehennem. Öyleyse niçin cehenneme gideyim? Allah'a ulaşmayı dilerim. Neden bizden sormuyorsunuz? Gerçekten bu kadar kolay mı diye? Biz de göğsümüzü gere gere, alnımız açık, yüzümüz pak size. Elbette. Mutlaka cennete gireceksin. Yeter ki sen Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider diyor Allah Teala. Ya dilerse kişi, o zaman da cennet mutlak onun olur. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sevapları günahlarından fazla olur mu? Elbette. Allah Teala Vel Asr suresinde diyor ki Vel Asr, asra yemin olsun innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani o insanların günahları sevaplarından fazladır. Gidecekleri yerde cehennemdir. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onların gidecekleri yer cennettir. Yani onların sevapları günahlarından mutlaka fazla olacaktır. Sevgili kardeşlerim, düşünmüyor musunuz kendinize yaptığınız kötülüğü? Farkında değil misiniz kendinize yaptığınız ihanetin? Siz kendinize ihanet ediyorsunuz. Allah'ın size tevdi ettiği emaneti onun sahibi olan Allah'a göndermekle mükellefsiniz ve bu işi bir tek dileğiniz üzerine Allah gerçekleştirecek. Siz bir şey yapmayacaksınız. Allah size namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zikri sevdirecek, ibadetler sizin için bir zevk olacak. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak,
Allah onu kendi katına kadar çıkaracak. Hayır, siz çıkarmayacaksınız. O yapacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bilmiyorum ne söylememiz lazım. Nasıl oluyor da insanların büyük kısmı Allah'ın bu kadar açık ve kesin sözüne rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, Allah'a mülaki olmayı dilemiyorlar, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yazık etmiyor musunuz kendinize? Bir dilek, mutlaka cennet, mutlaka dünya saadeti.

kendinizi kurtarmak için harekete geçmiyorsunuz, sorabilir miyim? Sevgili kardeşlerim, yazık etmiyor musunuz kendinize? Bakınız, bir hayatın sahibisiniz ve bir gün öleceksiniz. Hepimiz bir gün öleceğiz. İşte marifet oradaki, şu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileyelim. Allah da ruhumuzu kendisine ulaştırsın. Allah'ın ermişlerinden olalım. Şeytan size ne söylüyor, bana iletir misiniz? Hangi açıdan sizi kandırıyor? Normal bir muhakemenin sahibi olan herkes bu anlattıklarımızın standartları içinde nasıl olur da Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemez? Sevgili kardeşlerim, dilemeyenlerin bu kadar çok olduğunu gördükçe hep hayretler içinde kalıyorum. Bir insan nasıl olur da Allah'ın kendisine verdiği nimeti elinin tersiyle böylece iter, der. Ben istemiyorum onu. Neyinize güveniyorsunuz? İstemeyen kardeşlerim, şeytanın sizi nasıl kandırdığının farkında değil misiniz? O iblis hepinizi peşine takıp susuz de sulu dereye götürüp su içirmeden geri döndürür. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren onun üzerinizdeki sultanlığı derhal Allah Teala tarafından kaldırılır. Allah sizi kendisine ulaştırana kadar şeytanın size hiçbir kötülükte bulunması artık mümkün değildir. 5-6 aylık bir sürede tamamen Allah'ın mutlu bir kulu olarak yaşarsınız. Yolunuza devam ederseniz mutluluğunuz giderek artar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka dileyin. Söylediklerimi unutmayın. Emi diyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. Bir defa daha söylüyorum. Allah hepinizin sadece mutlu olması için sizleri yarattı. Öyleyse elinizin tersiyle Allah'ın sizin için yarattığı mutluluğu itmeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve cennetin mutlaka sahibi olun. Yeterli. Allah'a ulaşmayı dilemeniz cennete ulaşabilmeniz için yeterli sevgili kardeşlerim. Gerisi üçüncü katın ötesindeki cennetler için. Hepinizin hiçbir sıkıntı çekmeden rahatlıkla ulaşacağınız yer üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısıdır. Hepiniz ulaşacaksınız. Hangi konuda tereddüdünüz varsa bize ulaşın, sizi aydınlatalım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteydik. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepiniz için dualar ederiz inşallah. El Fatiha ve az salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, günün dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir güzelliği daha yaşamak üzere, bir mutluluk sohbetinde inşallah beraberiz. Allah'ın insanları yaratma sebebi mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz bilin ki Allah Teala sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Allah'ın sizden istediği sadece bir tek şey var: sizin mutluluğunuz. Saadet içinde bir dünya hayatı geçirmenizi, kıyametten sonra da Allah'ın cennetinde sonsuza kadar enerji bedenlerinizle yaşamanızı istiyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız, mahlukuz. Allah-u Teala ise yaratan, halik. Her şeyin sahibi ol der, her şey olur. Böyle bir statüde Allah-u Teala'nın dizaynı insanları mutlu bir hayatı yaşayabilecek olan bir özellikle yaratmak. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Fıtratları budur. Hanif fıtratı İslam fıtratı demektir. Bütün insanlar ruhlarını bir, fizik vücutlarını iki, nefslerini üç ve iradelerini dört Allah'a teslim edebilecek olan, bunu sağlayabilecek olan bir fıtratla yaratıldılar. Bu fıtratın adı hanif fıtratıdır. Adem Aleyhisselam'dan kainatın sonu olan kıyamet gününe kadar ne kadar insan yaratıldıysa hepsi sadece bir tek fıtratla, fıtri kabiliyetle yaratıldılar. Yaratılışta insana verilen özellik sadece bir tek hedefe yönelik. Ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim edip giderek daha yüksek, daha yüksek, daha yüksek standartlarda mutlu olmak. Sonunda kesintisiz bir saadete, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde devam eden bir saadete, kesintisiz olarak devam eden bir saadete ve gene iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde tam bir sulh ve sükun haline dayalı bir mutluluk müessesesine. Sahip olmak üzere Allah-u Teala hepinizi hanif fıtratıyla yarattı. Hanif fıtratı Allah'ın hepinize verdiği fıtrattır. Bütün insanlara verdiği fıtrattır. Ve şöyle söylüyor: Allah'ın fıtratında değişme göremezsiniz. Değişme yoktur diyor. Sonra da Allah-u Teala diyor ki, Allah
bütün insanları mutluluğa ulaştırmak için bir tek din yarattı diyor. Hanif dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Aslında Hazreti Adem'in de dini Hanif diniydi. Hazreti İbrahim'den evvel gelen Hazreti Nuh'un da dini Hanif diniydi. Hazreti İbrahim'den sonra gelen Hazreti Musa'nın da dini, Hazreti İsa'nın da dini ve nihayet son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu ve sellem Efendimizin de dini Hanif diniydi. Bütün peygamberler ve onlara tabi olan herkes, bütün resuller ve onlara tabi olan herkes Hanif dinini yaşadılar. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi oldular. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah demek ki sizden mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmanızın dışında Allah'ın sizden bir talebi mevcut değil. Sadece istediği şey hepinizin mutluluğu. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluk, mutluluk, mutluluk. Allah sizin saadetinizin sahibidir ve anahtarı da size teslim etmiş. Hani ölümlerden ölüm beğen diye bir söz vardır ya, masallarda geçer hep. Biz de size şimdi soruyoruz. Saadetlerden saadet beğen. Mutluluklardan mutluluk beğen. Sevgili dinleyici, sevgili izleyici, sevgili öğrenci, mutluluklardan mutluluk beğen. Allah hepsini size temin etmek için hazır. Ben de şimdi size soruyorum. Siz de hazır mısınız? Güzel. Cevapları işitiyorum. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hazırsanız soruyorum. Cennet saadetini isteyenler onlar, ha sizler. Size desem ki şu cennet saadeti, cennet saadeti dedikleri şey var ya, sadece bir tek dileğinizle Allah size onu vermeye hazırdır. Siz hazır mısınız desem ne dersiniz? Bu sözüm bizi ilk defa dinleyen kardeşlerimize. O hazır. Siz hazır mısınız? Çocuk ablasına telgraf çekiyor. Çaktım diyor, kaldım diyor. İmtihanda babama hazırla. Ablası da kardeşine telgraf çekiyor. Baba hazır diyor, sen kendini hazırla. Şimdi sevgili kardeşlerim, sualim son derece açık. Cennet saadetini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Siz de son derece açık cevap verdiniz bana, istiyoruz. Harika. Öyleyse diyorum ki size, tamam. Cennete gitmek istiyorsanız bir tek dileğiniz olacak Allah-u Teala'dan. Bir tek dilekle o dileği Allah-u Teala'dan dilediğiniz anda cennetin sahibi olacaksınız desem, beni ilk defa dinleyenler bana inanamayacaklardır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah da bunu garanti ediyor. Neden inanamayacaklardır? Çünkü İblis Allah'ın bu büyük müjdesini asırlar boyu insanlardan gizlemeyi başarmış. Peki nasıl başarmış? İnsanlar Kur'an'dan din öğrenecek yerde kitaplardan din öğrenmişler.
bin küsur seneden beri. O zaman ne olmuş? O zaman insanlar Allah'ın bu vaadini şeytan onlara unutturmak istediği için unutmuşlar. İblis bu hedefini ne yazık ki gerçekleştirmiş. İnsanlardan bu büyük müjdeyi saklamayı başarmış. Şimdi birçok bizi ilk defa dinleyen kardeşimizin, hadi canım sen de, böyle şey de olur mu? Yani insan bir tek dilek dileyecek Allah-u Teala'dan, hop Allah onu cennetine alacak. Tamam, aynen öyle. Allah'tan bir tek dilek dileyeceksiniz, Allah hop sizi cennetine alacak. Aynen böyle sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hiçbir kuvvet, şeytan dahil, onun çevresinde kimler varsa hepsi dahil, bütün şer alemler dahil, hiçbir kuvvet o insanı kıyametten sonra Allah'ın cennetine girmekten men edemez. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay. O zaman bazı kardeşlerimiz bize diyecek ki, hani diyorlardı ki, sahabenin bile sadece 10 tanesi cennetle müjdelenmiş, ötekilerin hepsi cehenneme girecekmiş. Bu ne perhiz, bu ne lanet turşusu. Sevgili kardeşlerim, buradan başlayalım. Bu söz yalan. Asırlardan beri iblis kandırdığı insanlar eliyle diğerlerine hep insanları mutluluktan men edecek olan yanlış şeyler ulaştırmayı başarmış. Ne dedik? Bir takım insanlar eliyle dedik. Neden böyle söyledik? Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün doğruları yazıyor. İnsanlar açsalar, öğrenseler Kur'an-ı Kerim'i zaten mesele bitecek. Ama bunca profesör Arapça biliyorlar, Arapçanın gramerini biliyorlar, öğrettikleri dersin özelliklerini bütünüyle biliyorlar, özellikle fıkıh konusu. Ama bunu bilmiyorlar. Neden bilmiyorlar? Çünkü onlar da öğretiyi Kur'an-ı Kerim'den değil, kitaplardan öğrendiler. Peki hataları nerede? Hatalı değiller sevgili kardeşlerim. Düzen böyle olduğu için 14 asırdır yazılan binlerce kitap, onların öğretmeni olduğu için Kur'an değil de o kitaplar öğrenmenin esasını teşkil ettiği için onlar bilmiyorlar. Şimdi burada duralım. Ne yapacaksınız? Sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah sizin bu talebinizi aynı anda işitir, aynı anda bilir, aynı anda görür. Hep kalbinize bakar. Kalbinizde bu talep varsa onu işitmiştir, onu görmüştür, onu bilmiştir Allah-u Teala. Peki ne olur? Burada biter. Allah sizi mutlaka bunu gördüğü andan itibaren Allah kendisini sizi cennetine ulaştırmakla vazifeli tutar. Vazifeli sayar. Ben der, söz verdim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alacağıma dair söz verdim. Ve Allah'ın katında hulf olmaz diyor. Allah'ın katında ve Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf yoktur. O sözün gerçekleştirilmemesi mümkün değildir diyor Allah-u Teala. Olmaz diyor. Hangi sözü vermişsek mutlaka onu gerçekleştiririz diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ol demesi istediği hedefin gerçekleşmesi için bu kadarı yeterli.
O Allah, kainatı yaratan, zamanı yaratan, laf aramızda Hawking'in kulakları çınlasın. Zamanı yaratan, kainatı yaratan, zamanı yaratan Allah. Hani bizim Hawking kainatı Allah yaratmadı, zaman yarattı diyor ya, işte onun kulaklarının çınlamasını istiyoruz. Allah Teala zamanı da yaratandır, büyük patlamayla büyük patlamayı gerçekleştiren ve bir tek noktadan hareket eden, harekete geçen. Bu sebeple o noktadan ayrıldıkları için geçmişten geleceğe doğru başlayan, bir zamanı başlatan Allah'tır. Allah kainatı yaratırken büyük patlama anında zaman başlamıştır. Zaman ondan evvel yoktu ki zaman büyük patlamayı oluştursun. Ve kıyametten sonra zamanın geriye dönmesi söz konusudur. Çünkü aynı noktaya doğru kainat geri dönecektir. Bütün uzaylar sıfırlanacaktır. Evvela güneş sistemleri, evvela galaksiler, sonra güneş sistemleri. Affedersiniz, yanlış söyledim. Evvela her sistemdeki uydu o sistemin sabitesiyle birleşecektir. Yani güney, ay, dünya ile uydu asılla. Sonra da dünya güneş ile gene uydu asılla. Ondan sonra güney sistemleri birbirleriyle birleşecekler. Ondan sonra galaksideki bütün güneş sistemleri birleşirken başka galaksilerde de aynı şeyler olacak. Sonra galaksiler birbirleriyle birleşecekler. Yer çekimi sebebiyle ve kainat Allah'ın yarattığı o tek merkezi noktaya doğru giderek yaklaşacak. Bu süreç içerisinde devamlı olarak zaman geriye doğru seyredecek. İşte sevgili kardeşlerim, uzun lafın kısası, siz cennete gitmek istiyor musunuz? O zaman Allah-u Teala kainattaki en kolay şeyi emrinize vermiş. Ey kulum diyor, benden bir talepte bulun. Ruhunu bana ulaştırmayı dile. Geri kalanını bırak diyor, ben yaparım. Sahiden bu kadar kolay mı? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay. Allah'ın garantisi altındasınız hepiniz. Öyleyse bunu söylemekten muradımız ne? İblisin sizleri aldatmasına mani olmak. Çünkü iblis insanları bunu unutturmuş, bu asli hedefi unutturmuş ve Allah insanları cennetine ulaştırmayı garanti ettiği halde bir tek taleple iblis bunu insanları unutturmuş ve insanları yalanlarıyla yanlış inançlara sürüklemiş. Bir kısım insan cennete zaten gideceğinden emin. Neden mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar için şefaat etmişmiş. Çünkü onlar müminmişler. Böyle olanlara soruyoruz. Sen gerçekten mümin misin? Müminim tabii diyor. Peki diyoruz, nereden anlayacağız mümin olduğunu? E diyor, ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inanan da mümindir. Sevgili kardeşlerim, adama demişler ki, yahu senin deli olduğunu söyleniyor. Deli misin, akıllı mısın? Demiş ki, ne münasebet demiş, ben deli değilim, ben akıllıyım. Ama demiş, benim abim deli. Adamlar da sormuşlar,
Çok güzel demişler. Hay Allah razı olsun. Sen akıllısın gerçekten. Peki ama bir şeyi öğrenmek istiyoruz. Senin akıllı olduğunu kim söyledi sana? Abim söyledi demiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın bu doğrusu ayet ayet gözlerimizin önüne serilmişken, yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceği kesin iken, İblis bu büyük hakikati 14 asır boyunca gayretleriyle, kısa bir zaman sonra zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu başarmış İblis. Ve bugüne kadar gizlemeyi de başarmış. İnsanlar şimdi diyorlar ki biz zaten cennetlikiz. Niçin cennetliksiniz? Biz müminiz. Allah da bütün müminleri cennetine alacağını söylüyor. Gerçekten Allah bütün müminleri cennetine alacağını söylüyor. Mümin suresi 40. ayet-i kerime. Onlar ki diyor amilü salihat yaparlar. Nefslerini tezkiye ederler. İşte onlar müminlerdir. Ve Allah onları kadın olsun erkek olsun cennetine alacak, hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse aynı ayet-i kerime müminin garip bir tarifini veriyor. Bu insanların tarifine hiç uymayan bir tarif. Amelü salihat yaparlar diyor. Ne demek amelü salihat? Nefsi ıslah edici ameller demek. Yani nefs tezkiyesi demek. Yani bu demek ki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'tan 10 tane ihsan almış. Mürşide ulaşmış. Tabi olmuş. Tabiyetiyle beraber 10 tane de nimet almış. Bu nimetlerden birisi zaten bütün günahlarının sevabı çevrilmesi kişinin. Ve 10 tane nimeti alan bu kişinin kalbine iman yazıldığı için bu kişi mümin. Mümin olmuş. Nefs tezkiyesine başlamış. Ve Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi de nefs tezkiyesinin ifadesini taşıyor. Amelü salihat yapmak, nefsi ıslah edici ameller yapmak. Yani nefsin kalbine, nefsin kalbindeki karanlıkları, nefsin afetlerini yok etmek üzere Allah'ın katından gelen fazılların İman kelimesinin etrafında toplanarak yerleşmesi. Zikir yapıyorsunuz bu noktada. Kalbinizde iman kelimesi Allah-u Teala tarafından yazılmış. Allah-u Teala'dan gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesiyle ters manyetik alana sahip oldukları için iman kelimesi onları kalbe yazılı olan iman kelimesi çekiyor, etrafında toplamaya başlıyor. Ve devamlı bir çekim söz konusu olduğu için kalbe zikir seansından sonra, zikir bittikten sonra geri dönen karanlıklar artık hasletler tarafından, faziletler tarafından işgal edilen kesimi ellerine geçiremiyorlar. Artık oraya gelemiyorlar. Bir kısım karanlıklar kapı dışarı edilmiş durumda. Ve nefsin kalbindeki bu nurlar %7 arttıkça gök katlarını ruh aşıyor ve Allah'a ulaşıyor. İşte bu nefsinizin kalbindeki karanlıkların, afetlerin yerine, öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık gibi afetlerin yerine ruhunuzun sevgisi, itaati, sükuneti, bütün güzellikleri gelip yerleşmeye başlıyor. İşte bunun adı amelü salihat. Nefsi ıslah edici ameller. Islahın sonu nedir? Nefsinizin kalbinin tamamen faziletlerle %100 kaplanması. Bütün afetlerin bir daha geri dönememek üzere nefsinizin kalbinden kapı dışarı edilmesi. İşte Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde, 40 numaralı surenin
40. ayet-i kerimesinden bahsediyoruz. Allah Teala onlar ki amelü salihat yaparlar diyor. Nefsi ıslah edici ameller yaparlar. Yani bulundukları kademe 14. basamağın ötesi. Onlar müminlerdir diyor. Şeytansa insanları mümin, inanan demektir. Ve kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. Masalına inandırmış. Ve insanlar samimiyetle inanıyorlar ki Allah'a inandıkları için müminler. Ama şunu hiç hesap etmiyorlar. Sokaktan geçenleri çevirseniz birer birer 100 kişi, hepsine sorsanız mümin misin diye 90'dan fazlasının size müminim diye cevap verdiğini göreceksiniz. Ateistler ve başka fikirlerin sahipleri mümin olmadıklarını söyleyeceklerdir. Bunların sayısı hiçbir zaman %10'a ulaşmaz. Sevgili kardeşlerim ve o zavallı insanlar da kendilerini mümin zannederler. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi de madem ki böyle söylüyor, müminler cennete gidecektir, biz diyorlar cennete gireceğiz. Ama aynı surenin aynı ayet-i kerimesi bir şey daha söylüyor. Amelü salihat yapanlar müminlerdir diyor. Bunun ne olduğundan da kimse haberdar değil. Amelü salihatı derecat kazandıran olaylar olarak kabul etmişler. Bir kişi namaz kılarsa derecat kazanır. Oruç tutarsa derecat kazanır. Birine bir iyilik ederse derecat kazanır. Her derecat kazandıran olayı tahakkuk ettirdiğinde o kişinin seviyesi ne olursa olsun derecat kazanır. Her kötülüğü işlediğinde de derecat kaybeder. Kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olanlar Allah'ın cennetine girerler. Şimdi sevgili kardeşlerim, olgu ne? Olgu şeytanın Allah'a ulaşmayı dilemek gibi basit bir dilekle, kainattaki en kolay sebeple Allah'ın cennetine girebilmeleri imkanı. Şeytan bu imkanı gözlerden gizlemek ve insanları yalanlarıyla bundan uzaklaştırabilmek için sebepler icat etmiş. İşte bu sebeplerden biri, müminler cennete girecek, Allah'a inanan da mümindir. Öyleyse zaten hepiniz cennete gireceksiniz. Bu düşüncenin altındaki kişi diyor ki ben müminim ama diğer taraftan düşünüyor ya ben namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum. Bir takım yanlışlıklar var bu işte. O zaman diyor Allah Teala beni bir süre cehennemine atar. Beni leblebi gibi biraz kavurur orada. Ondan sonra alır. Ben mutlaka Allah'ın cennetine girerim çünkü diyor ben müminim. Bir başka hatanın sahipleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatinin kıyamet günü olacağını zannetmeleri. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim şefaatim dünya üzerinde tamamlanmıştır. Dünya üzerinde şefaati sahabeye karşı. Ama bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bütün devrin imamları için garanti altına almış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü onlardan da her devirdeki insanlardan tabi olanların gene şefaate muhatap olmaları söz konusu. Çünkü o gün bütün günahları mutlaka sevaba çevrilir. Devrin imamının talebi üzerine, arşa tutan meleklerle beraber olan devrin imamının talebi üzerine o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Mümin 15'te, Mümin 7'de bu muhtevayı söylüyor. Sevgili kardeşlerim,
Öyleyse şefaat bu dünyadadır ve hazırdır şefaat. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse zaten Allah Teala ona 10 tane ihsanda bulunacaktır. O kişi mutlaka Allah'ın irşat makamını sevdirmesiyle irşat makamını sevecektir. Ve tabiyetini gerçekleştirdiği anda zaten bütün günahları sevaba çevrilecektir, şefaata nail olacaktır. Ama şeytan ötekileri nasıl kandırıyor? Evvela onların mümin olduklarını mutlaka cennete gireceklerine inanarak, onlara inandırarak Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel oluyor. Veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından şefaatin bütün kainatın zaman parçalarını ihtiva ettiğini, bunu iddia ederek, buna inandırarak insanları kıyamet günü madem ki şefaata nail olacağız, öyleyse bizim Allah'ın emirlerini yapmamıza gerek yok. Biz bu dünyada dilediğimiz gibi yaşayalım. Allah'ın günah saydığı şeyleri işlemekte bir sakınca yok. Nasıl olsa günahlarımızın ötesinde şefaat gelecek. Günahlarımız sevaba çevrilecek. Aslında şefaatin bu olduğundan da haberleri yok. Sevgili kardeşlerim, şefaatte günahlar sevaba çevrilir. Ama hayattayken ve o kişinin 10 ihsan alarak Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen bir kişinin sadece onların 10 ihsan alarak mürşitlerine ulaşması ve onun önünde söküp tövbe etmeleri halinde onların bütün günahları sevaba çevrilir. İblis her şeyi ters kepçe haline getirmiş ve insanları Allah'ın hakikatlerinden ayırmış. İnsanlara yanlış sanları kabul ettirerek, yani Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mümindir, herkes kabul etmiş. İnsanla Allah arasına kimse giremez diyerek insanları inandırmış. Mürşit kavramını devre dışı bırakmaya çalışmış. Başarmış da, hatta sadece iblis değil, bütün devirlerde din adamlarının büyük kısmı hep aynı yanlışı söylemişlerdir. Ve insanları Allah'ın yolundan ne yazık ki saptırmaya vesile olmuşlardır. Allah'ın yoluna ulaştırmaktan men etmeyi, ulaşmaktan men etmeyi başarmışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse biz mutluluğumuza dönelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. Basit bir misal verelim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onun kalbindeki bu talebi gördü. Ve kişi birkaç saat sonra öldü. Yaşamadı kişi, öldü. İşte bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. O zaman Allah'a ulaşmayı diledi diye mi girer suali gelecek aklınıza? Evet, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hiç amel yapamadan öldü, girer. Allah Teala bunu garanti ediyor. Vel Asr suresinde Allah Teala diyor ki vel asr innel insane lefî husr. Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Yani günahları sevaplarından fazladır insanların çok büyük bir kısmının, ama aşağıdaki 4 grup hariç diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ama aşağıdaki 4 grup hariç: bir, amene olanlar. İnnellezîne İllellezine amenu, ama amenu olanlar hariç. Kimdir amenu olanlar? Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlar amenu olmak. 7 tane safa içerir. Hepsi de Allah'ın cennetine mutlaka girecek olanlardır. Öyleyse
Allah Teala bunu açık ve kesin olarak söylüyor. Aminu olanlar hariç. Aminu olanlar hüsranda değillerdir diyor. Bunun manası aminu olanların kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden fazla olmasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, siz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz görevinizi yapmışsınız. Bir talepte bulundunuz, tamam. Şimdi sıra Allah'ta, siz ona bir adım attınız ya, Allah'a ulaşmayı dilediniz, o size 10 adımla gelecek. 1- Rahim esmasıyla tecelliye başlar. 2- Rahim esmasıyla Allah'ın yaptığı bu tecelli sizin gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Alması büyük miktarda derecat kazanmanızı ifade eder. Ama bir şey yapmadınız, yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. En önemli şeyini yaptınız hayatınızın. Cennete adım attınız. Cennetin anahtarını aldınız, cebinize soktunuz. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kesin bir olguyla karşı karşıyasınız. Allah-u Teala kulaklarınızı bundan vakraya aldı. Yeniden derecat kazandırdı size. Kalbinizdeki ekinleti aldı, yeniden derecat kazandırdı. Siz bir şey yapmadınız. Bunları ayrı ayrı kazanmak için bir şey yapmadınız gibi görünebilir. Oysa ki yaptınız. Hepsinin derecatını kazanmak için siz bir tek şey yaptınız. Siz düşer o kadar. Siz bir kulsunuz, mahluksunuz, yaratıksınız. Sizden Allah'ın istediği bu, yaratıklarından istediği bu. Siz bu kadar yapacaksınız diyor, geri kalanını bana bırakın, ben yapacağım. Ama garanti ediyor, sizi mutlaka cennetine alacak. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık hüsranda değilsiniz. Birkaç dakika içinde bakın ne kadar çok şey yapıyor Allah-u Teala. Ne yaptı? Rahim esmasıyla tecelliye başladı. 1- Gözlerinizdeki hicab-ı mestura adlı gizli bir perdeyi aldı. 2- Kulaklarınızdaki vakrayı aldı. 3- Kalbinizdeki İdraki önleyen ekinliti aldı, yerine idraki sağlayan ihbat koydu. 4, 5. Ondan sonra Allah kalbinize ulaştı ve kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. Sonra göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı. Bunların hepsi, her biri gerçekleştikçe Allah Teala tarafındaki hepsinin toplamı 5 dakikayı geçmez. Allah'a ulaşmayı dilediğinizi işittiği, bildiği ve gördüğü andan itibaren 4-5 dakika içinde Allah Teala bütün bu merhaleleri size açtırır. Her biriyle öyle dereceler ihsan eder ki o güne kadar kaybettiğiniz dereceler ne olursa olsun onu mutlaka geçer. Bu hedefe ulaşamadan ölen herkes için garanti edilmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve bu kişi o artan dereceleriyle Allah'ın cennetine mutlaka girecektir. Eğer mürşidine ulaşamadan ölürse birinci kat cennete girer. Peki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse gerçekten gideceği yer cehennem midir? Kesin sevgili kardeşlerim. Şeytan insanlara bunu da özellikle unutturmuş ki insanlar buradan hareketle Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın cennetine gitmesinler, kendisini cehennemde yalnız bırakmasınlar diye. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun nar ve makanu yetibun. Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onların diyor Allah-u Teala, onlar dünya hayatından razıdırlar.
Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Onların girecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennem ve kazandıkları dereceler itibariyle diye açık hüküm koyduğuna göre kazandıkları dereceler mutlaka kaybettikleri derecelerden az. Ya da tersini söyleyelim. Kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın onun Allah indindeki dereceleri, kaybettiği dereceler mutlaka kazandıklarından fazla. Aradaki farkı o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse bu yaptığı dizaynla Allah-u Teala o kişiye kazandırıyor, derecelerini pozitife geçiriyor. O kişi Allah-u Teala'nın bu ihsanlarını 7 tane ihsanı ard arda aldığı için oradan kazandığı dereceler mutlaka kaybettikleri dereceleri aşıyor. Gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cenneti oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın böyle bir garantisi varken şeytan asırlar boyu insanlara bunu unutturmuş. Çok basit bir misal vermek istiyorum size, çarpıcı bir misal. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş. Hayatının 65 yılında da İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet de getirmiş. Bu insan kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse bu kişi kurtulamaz. 80 senelik hayatının 65 senesini Allah'ın 5 temelini, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirerek geçmiş olan bu insan kurtulamaz, gideceği yer cehennemdir. Biz sizleri bununla uyarmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah cennete girmenin şartını en basit kaide olarak koymuş. Kaide buysa o zaman korku neye, telaş neye? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Diyelim ki hiçbir şey yapamadan öldü, o kişi birinci kat cenneti mutlak olarak garantilemiştir. Ama öyle olmadı. Saydığımız 7 tane ihsanı aldıktan sonra kişi, göğsünden kalbine nur yolu açıldıktan sonra zikir yaptı, huşiye ulaştı. Allah'tan mürşidini sordu, Allah gösterdi. 12 ve 13. basamaklar. O mürşide gidip ulaştı. Önünde de çöküp tövbe etti. 14. basamak. Bu tövbe gerçekleştiği anda kişi birinci kat cennete değil, ikinci kat cennete girer. İkinci 7 basamak tamamlamış, mümin olmak şerefine ermiştir. Müminlerin, kalbine iman yazılanların girecekleri cennet, asgari ikinci kat cennettir. Peki daha sonra ne olur? Bu olay gerçekleştiği anda kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Kalbinin mührü açılıp küfür kelimesi alınacaktır, iman kelimesi yazılacaktır. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilecektir. Ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Nefsi tezkiye olmaya başlayacaktır. Ve iradesi de giderek güçlenecektir. 4 ayrı muhteva, 4 ayrı sırat-ı müstakim üzerinde
vazife yapacaktır. Ve eğer kişi yaşarsa o kişinin mürşidine ulaştırılması da Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Yetmez. Nefs tezkiyesini %50'nin ötesinde %51'e kadar yapması da garanti ediliyor. Ve bu süreç içerisinde 7 tane gök katını her %7 nur birikiminde aşması ve ruhunu Allah'a ulaştırarak Allah'ın evliyası olması da garanti ediliyor Allah Teala tarafından. Evet sevgili kardeşlerim. Evet can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir dilekle, tek bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte hidayetin ruhu budur. Bu ruh Allah'a ulaşmayı dileme gerçeği bütün insanları mutlaka ilk hidayete ulaştırır. Allah bunun garantisini veriyor. Kişi 3-4 aylık bir ömre sahipse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın evliyası olacaktır. Olamayanlardan mürşidine ulaşmadan evvel ölenler, birinci kat cennete ulaştıktan sonra vuslattan ayrılamadan evvel ölenler, ikinci kat cennete mutlaka ulaşacaktır. Ulaşanlarsa üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadetinde %50'sini garanti olarak kişi kazanacaktır. Öyleyse bu kadar dengesiz bir alışveriş olabilir mi? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, karşılığında sonsuza kadar cennette mutlu bir hayat geçirmek. Yetmez, yaşarsa, 3-4 ay ömrü varsa mutlaka Allah'ın evliyası olmak şerefine ermek, nefsinin kalbindeki afetlerin %50'den %51'ini temizlemek, Allah'ın evliyası olmak. Üçüncü kat cennetin sahibi olmak, dünya saadetinin %50'den fazlasına sahip olmak, Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Terazinin bir tarafında 1 gram var, öteki tarafında birkaç ton. Sevgili kardeşlerim, daha mutluluk verici ne var ki? Şeytan insanları istediği kadar yalanlarıyla avundursun, yalanlarıyla korkutsun. Biz Allah'ın hakikatlerini söylediğimiz zaman inananlar o kadar kolay şartlarla Allah'ın cennetine ulaşacaklar ki Allah'a sonsuz hamd ve şükredecekler. İşte gördünüz sevgili kardeşlerim, insanın yaptığı şey ne? Bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah ona 10 tane ihsan veriyor. Bu 10 tane ihsanın sonunda Allah 1'e 10'luk görevini kendisini sorumlu tutar, mutlaka yapar sözünü. Sözünü yapmakla Allah kendisini sözünü yerine getirmekle sorumlu tutar. Kendi kendisini Kur'an-ı Kerim'le bağlamıştır. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Cennetime ulaştırırım da ayrı bir sözü ama kendisine ulaştırmasının manası üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısından fazlası ve o kişinin Allah'ın evliyasından olması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu müjde, müjdelerin en büyüğü değil mi? Hani insanlar korkuyorlardı, Allah bizi cehennemine atarsa, sonsuza kadar orada azap çekersek. Bu ne korkunç bir şey. Nasıl kurtulacağız? Birçok insanlar bu büyük hakikati hiç öğrenemeden hayatlarını yitirdiler, gittiler bu dünyadan ve gidecekleri yer cehennem. Sırf şeytan onlardan bu hakikatleri saklayabildi diye. Bu devir hidayet devri sevgili kardeşlerim. Hiç kimse sizden Allah'ın hakikatlerini saklayamaz artık. Açarsınız Kur'an-ı Kerim'i, çatır çatır onlara dersiniz ki siz yalan söylüyorsunuz. Doğru Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde yazdığıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Şimdi bana
hanginiz söyleyebilirsiniz ki bu kolay bir şey değil diye? Sevgili kardeşlerim, size hiçbir şey bırakmamış. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ben Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerim ama namaz kılmayı sevmiyorsam ne olacak? Oruç tutmayı sevmiyorsam ne olacak? Zikir yapmayı sevmiyorsam ne olacak? Mürşide ulaşmazsam ne olacak? Siz sevmeyeceksiniz. Size düşen bir sorumluluk yok. Allah size bunların hepsini sevdirecek. Hepsi sizin iradenizle. Allah size bunları sevdirdiği için severek gerçekleşecek. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hayır, siz yapamazsam korkusuna düşecek durumda değilsiniz. Allah'ın garantisi var. Siz namaz kılmayı sevmeyeceksiniz. O sevdirecek, onun sözü. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ne yaparsanız yapın, o sizi cennetine ulaştıracak mutlaka. Ama yetmez. Sadece cennetine ulaştırmak değil sözü. Üçüncü kat cennetine ulaştıracak. Sadece o kadar da değil, nefsinizin kalbinin yarıdan fazlasını faziletle doldurmayı da garanti ediyor. Sizi böylece evliya yapmayı da garanti ediyor. Dünya saadetinin yarısını size teslim etmeyi de garanti ediyor. Allah'ın garantisi buraya kadar. Ama cennet saadeti dediğiniz şey, ayaklarınızın altında bir tek dileğinize bakar sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Allah sizi bu hedeflerin hepsine birer birer ulaştıracaktır. Ömür vermişse size, her şeyi gerçekleştirdiğinizi göreceksiniz hayretle. Ben bunları yapabilecek adam mıydım diyeceksiniz. Ama o da diyecek ki, ben yaptırdım. O her şeye kadirdir. Unutmayın, sizin dostunuz ve sizi mutlaka kurtarmak istiyor. Peki, tamam, cennet saadetini anladık. Ya dünya saadeti? Dünya saadetinin de %51'ini garanti ediyor. Bu süreç içerisinde ruhunuz Allah'a ulaşana kadar geçen 3-4 aylık süreç içinde nefsinizin kalbinde %50'den fazla fazilet birikimini garanti ediyor Allah-u Teala. Bunun manası, nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i artık fazilete dönüşmüştür. Allah'ın bütün emirlerini yapmak istiyor, yasak ettiklerini işlemek istemiyor. Ruhunuzun %100'ü de aynı özellikte. Yani siz %150 Allah'ın güzelliklerini gerçekleştiren bir hüviyete sahip oldunuz. Sevgili kardeşlerim, cennet saadeti, dünya saadeti %50 ile buraya kadar size verilmiş. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde bu rakam %90'ı 91'e ulaşır. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde daimi zikirde dünya saadetiniz de %100'e ulaşır. Ve güç olan daimi zikre ulaşmaktır. Dik yokuş diyor Allah-u Teala, sırtınızdaki ağır yük diyor. Bu daimi zikirdir. Sevgili kardeşlerim, bunu da gözünüzde büyütmeyin. Ulaşamadığınızı düşünün. Öyle olsa da eğer Allah'ın evliyası olduysanız adım adım fizik vücudun teslimine doğru yaklaşacaksınız. Zikriniz günün yarısını bir defa açtıktan sonra o hedefe daha kolay bir ulaşma gayretinin içinde olacaksınız. Cennet saadeti de sizin için. Allah söylediğimiz gibi sizin Allah'ın bütün hedeflerine ulaşmanız için lazım gelen yardımları size vermeye hazır. Yeter ki siz ona ehil olun. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir olguyla karşı karşıyasınız.
hepinizin Allah-u Teala

sadece mutlu olmanızı istiyor. Yetmez, bunu garanti altına almış. Bir insanın üçüncü kat cennete kadar ulaştırılması Allah'ın kesin garantisi altındadır. Hiç kimse bundan istisna değildir. Allah'ın 3-4 aydan fazla tabi Allah'ın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 3-4 aydan fazla ömür verdiği herkes mutlaka bu hedeflere ulaşır. Ama hiç ömür vermediği insan da Allah'a ulaşmayı diledikten hemen sonra, yarım saat sonra, 10 dakika sonra ölen bir insan da o da Allah'ın cennetine ulaşır. Çünkü Allah'ın o kişinin Allah'a ulaşma talebi üzerine onun üzerinde yapacağı değişikliklerle ona kazandıracağı derecat birkaç dakikanın içinde, 4-5 dakikanın içinde gerçekleşir. O noktadan sonra kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa niye üzülüyorsunuz? Neden mutsuzsunuz sorabilir miyim? Mutluluğun başka dizaynları söz konusu. Dünya saadetini de Allah Teala size vermeye hazır. Öyleyse siz evvela bir Allah'a ulaşmayı dileyip şu cennet saadetini koltuğunuzun altına alın, yola çıkın. Geri kalanı sizin işiniz değil. Onun işi yetmez, onun garantisi de yetmez. Sözünü tutmaması da mümkün değildir. Allah'ın kadında, Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor Allah Teala. İnsanlık tarihi boyunca hiç görülmemiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha gene beraberiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bu beraberliği Yüce Rabbimiz bizlere nasip etti. Öyleyse mutlaka Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün güzellikleri sizinle olsun diye dua ederiz. Bu akşamki konumuz ruh nedir? Biliyorsunuz ki biz insanlar fizik vücut, ruh ve nefs olmak üzere üç ayrı vücudun sahibiyiz. Her ne kadar bir

takım insanlar. Ruhla nefsi aynı şey zannederlerse de bunun büyük bir hata olduğunu defaatle buradan sizlere anlattık. Ruh Allah'tan bize emanet olarak verilmiş olan, tekrar Allah'a bu dünya hayatını yaşarken mutlaka göndermek, döndürmek mecburiyetinde olduğumuz bir varlıktır. Ruhumuzu mutlaka şu dünya hayatını yaşarken Allah'a iade etmek, göndermek mecburiyetindeyiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhun sahibi Allah'tır. Hepinizin ruhu Allah'tan gelen ve size verilen bir emanettir. Bu emaneti onun sahibine teslim etmekle 12 defa mükellef kılınırız. Ruh Allah'tan gelmiştir. İnsandaki bir emanettir. Mutlaka Allah'a dönecektir. Eğer siz ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmazsanız, ölümünüzden sonra ruhunuzu Allah kendisine, Azrail Aleyhisselam veya onun yardımcı melekleriyle mutlaka geri döndürtür. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda bir ruhunuz var, Allah'tan gelen Allah'a tekrar geri dönecek. Nefsiniz mi? O Allah'tan gelmemiştir. Sizde bir emanette değildir. Sizinle beraber olsun diye Allah Teala tarafından yaratılmış olan ikinci vücudunuzdur. Ve geceleri rüya adı verilen olayları o ikinci vücudunuzla yaşarsınız. Ne Allah'tan gelmiştir ne de Allah'a geri dönmesi söz konusudur. Öyleyse nefs ne yapar? Biz öldükten sonra her zaman gittiği, hayattayken de bizden her gece ayrılır, uyuduğumuz zaman, bayıldığımız zaman ayrılır, öldüğümüz zaman da ayrılacak. Hayattayken bizden ayrılan nefsimiz nereye gider? Geceleri uyuduğumuz zaman dilediği her yere gider. Bütün alemlere gitmek yetkisinin sahibidir. Ama yıldızların bulunduğu kademelerde, yani emr alemine yükselmek imkanının sahibi değildir. Zülman aleme gidebilir. Berzah alemine zaten gider. Berzah alemi onun gerçek alemidir. Orada fizik standartlarda yaşar. Öyleyse söz konusu olan ruh. Ruh, bilelim ki tekamülün son mertebesine göre yaratılmıştır. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Yani ruhun kalbine baktığınız zaman orada 19 tane haslet göreceksiniz. Tekamül etmiş bir varlığın bütün statüsü orada mevcuttur. Orada yalnız güzellikler vardır. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen hasletler ruhunuzun kalbini doldurur. Nefsinizin kalbinde bulunan öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık gibi afetlerin karşılığı olan onların tam karşıtları ruhunuzun muhtevası içindedir. Bunlar hasletlerdir. Ruhunuzun içerisi sadece hasletlerle doludur. Hiçbir zaman değişmezler onlar. Hasletler siz yaşadığınız sürece de aynı kalırlar. Ondan sonra da aynı kalmakta devam ederler. Yani ruhunuz sadece güzelliklerden oluşur. Hiçbir zaman değişmesi mümkün değildir. Güzelden çirkine dönüşmesi mümkün değildir. Nefsin ulaşması lazım gelen hedefi işaret eder. Nefsin örneğidir. Nefsin
hedef ittihaz etmesi lazım gelen muhteşem bir varlıktır ruhunuz. Ruhunuzdaki hasletler, Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşırlar. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikten bahsediyoruz. Ruhunuz bu sebeple hep mutlu bir hayatı yaşar. Çünkü kendisi sadece güzellikleri işlemek için aklınıza devamlı müracaatlar eder. Peki ruhunuzu üzen olaylar olur mu? Elbette olur. Nefsinizin yaptığı her hata ruhunuzu üzer. Neden? Çünkü ruhunuz Allah'tan gelmiştir ve Allah'a geri dönmenin özlemini çekmektedir. Mutlaka geri dönecektir. Ama Allah'ın emrine paralel olarak ruhunuz, siz bu dünya hayatını yaşarken Allah'a dönmeyi murad eder, arzu eder. Temennisi ve varmak istediği hedef odur. Ve Allah Teala'nın da 12 defa üzerine farz kıldığı bir vakadır bu. Ama ne var ki bunu kendi başına yapamaz? Yapabilmesi başka bir varlığın Allah'ın emrine itaat etmesine bağlı. O da nefsiniz. Nefsiniz afetlerinin %50'den fazlasını yok etmedikçe, zikir adı verilen bir müesseseyle yok etmedikçe, nefs tezkiyesi yapmadıkça, tezkiye noktasına ulaşmadıkça ruhunuz 7 tane gök katını aşıp Allah'a varamaz. Öyleyse ruhunuzun Allah'a doğru bir yolculuk yapması lazım ve ruhunuzun üzerine 12 defa farz kılınmış. 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabriye yetiyekümül azâbe sümmelâtun sarun. Üzerinize ölüm gelmeden önce azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve ona Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Yardım olunmazsınızdan Allah Teala'nın muradı ne? Mürşide ulaşamazsınız. Yardımcınız olmaz. Yardım olunmazsınız. Lan murat bu. Allah da size yardım etmez. İrşad makamı da yardım etmez. Devrin imamı da yardım etmez. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel. Allah'a dön. Ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 27. İrci'i ilâ rabbiki. Fecr 28. İrci'i ilâ rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş ey ruh diyor Allah-u Teala. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığ. Allah bir sığınaktır, meaptır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o mehaba sığınmış manasına gelen evvab kelimesiyle anlatılır Kur'an-ı Kerim'de. Evvab, mehaba geri dönmüş, mehaba sığınak olan sığınağa sığınmış anlamına gelen bir kelimedir. Kimin ruhu o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmışsa o kişi Kur'an'da evvab adıyla anılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyoruz ki tüm güzellikler insanlar için. Altıncı ayet-i kerime, beşinci ayet-i kerime, Lokman 15. Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa, yönelmiş ve bana ulaşmışsa, sen de onun yoluna uy.
tabi ol. Aynı yolu sırat-ı müstakimi takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Allah-u yedü darüsselamü yehdi men yeşayü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna, üçü de uyuyor buraya, davet eder. Selam kelimesi de, selamet kelimesi de, teslim kelimesi de, İslam kelimesi de aynı kökten gelmiştir, selim. Ve bu kökteki manada selam yurdu dediği Allah-u Teala'nın zatı ve Allah selam yurduna davet eder. Çünkü oraya ulaşan selamette de ulaşır. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırırsa, ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah-u Teala. Sırat-ı müstakim de Allah'ın zatına ulaştıran yol. Hidayete erdiren yol. İşte Nisa 175. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatına yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Kendisine ulaştıran sırat-ı müstakim. İşte Yunus 25'te de Allah-u Teala kendisine ulaştıran sırat-ı müstakimden bahsediyor. Ve 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtiyle, Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön diyor Allah-u Teala. Allah'ın isminden, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a geri dön. Allah'a vasıl ol. Allah'a dön. 8. ayet-i kerime Maide 7. O zaman işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da size misakinizi farz kıldı, vasiyet etti diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala o günkü ezelde hepimizi vücuda getiriyor babalarımızın zahrından. Bizim de sırtımızdan bizim çocuklarımızı vücuda getiriyor. Ve hepimize birden diyor ki Elestü bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bundan sonra resmezminde bundan sonra ne oldu derseniz, bundan sonrası Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah-u Teala bize bunu sorup da bizden evet sen bizim Rabbimizsin galio dediler ki bela evet sen bizim Rabbimizsin cevabını aldıktan sonra diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler sizlerden yemin istiyorum. Bana teslim olacağınız dair nefsinizi tezkiye ve tasfiye edip bana teslim olacağınıza dair sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar sizlerden misak istiyorum. Ölmeden evvel ruhunuzu bana teslim etmeniz için. Bana teslim olman için, bana ulaşman ve bende yok olman için. Bana geri dönmen için. Ey fizik vücutlar sizden de ahd istiyorum. Şeytanın kulu olmaktan kurtulacaksınız, bana kul olacaksınız. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah-u Teala? Biz de diyoruz ki semina, işittik. Allah-u Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Ve yemin veriyor nefslerimiz, misak veriyor ruhlarımız, ahd veriyor fizik vücutlarımız. Ve Allah-u Teala da diyor ki, bunları üzerinize farz kıldım diyor. Size bunları vasiyet ettim aynı zamanda diyor. Bu 8. ayet. 9. ayet-i kerime
Şura suresinin 47. ayet-i kerimesi üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Davette demin gördük. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 9. ayet-i kerimeydi. 10. ayet-i kerime Âl-i İmrân 153. Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu, Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin. Yani ruhunuzu da Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de bana teslim edin. Size vasiyetim budur diyor Allah Teala. Arkadan da bunun vasiyet olduğunu söylüyor. Hem de sırat-ı müstakimle gerçekleştirecek bir vasiyet olduğunu söylüyor. Bu 10. ayet-i kerime. 11. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. 20 ve 21 desek daha kolay anlaşılır. 20. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ. E onlar Allah'ın ahdini gerçekleştirirler ve misaklerini bozmazlar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Misaklerini bozmazlar, yani misakları olan şeyi yaparlar. Neymiş o? Allah'ın Allah-u Teala'ya ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada ruhun Allah'a ulaştırılmasının Allah-u Teala tarafından emredildiği kesinlik kazanıyor. 12. ay 11. ayet-i kerime ve Nisa 58. İnnallâhe ye'murüküm en tuaddül emanâti ilâ ehliha. Allah emanetleri onların sahibi olana, yani Allah'a teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. 12 defa ruhumuzu Allah'a ulaştırmak üzerimize farz kılınmış. Ruhumuz Allah'ı temsil eder. Nefsimiz başlangıçta şeytanın sığınağıdır. Şeytan sadece nefsimizin afetlerini tesir ettiği için iç dünyamızdaki kavganın bitmek tükenmek bilmeyen özelliği şeytanın nefsimize, nefsimizin afetlerine tesir etmesiyle oluşur. Bu özellik nefsin afetlerine şeytanın tesir edebilme imkanıdır. Ama şeytan bu konuda zor kullanmanın yetkisine sahip değildir. Sadece teklifte bulunur. Kabul ederseniz o teklifi gerçekleştirirseniz o zaman mutlaka derecat kaybedersiniz. Şeytanın her söylediği şey mutlaka size derecat kaybettiren bir husustur. Yani ya Allah'ın bir emrini yerine getirmemenizi ister, sizi bundan kaçındırmaya çalışır. Namazın vakti girmiştir, namaz kılmak istiyorsunuz. Bunu kıldırmamak için şeytan size her şeyi yapar. Zikir yapmak istiyorsunuz. Bunu yaptırmamak için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Öbür taraftan Allah'ın yasak ettiği ne varsa onu size işletebilmek için nefsinizin afetlerine özel şekilde tesir etmeye çalışır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman
bir muhteva görüyoruz. Allah ruhu yaratmış nefse örnek olarak. Ve ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Ve mutlu olmak Allah-u Teala'nın sizin için koyduğu hedef. Bu mutluluğa ulaşabilmek için ruhunuzun mutlaka sizden ayrılması, Allah'a doğru yaptığı seyri sülük adlı bir yolculuktan sonra da Allah'ın zatına ulaşması gerekir. Söylediğimiz gibi 12 defa üzerimize farz. Öyleyse bu konuda ruhumuz hakkında Allah Teala bakalım ne diyor. Diyor ki sana ruhtan sorarlar Habibim. De ki onlara ruh Rabbinin emrindendir ve size ruh hakkında pek az şey verilmiştir. Ruhumuz Allah'a nasıl geri döner? Nefsimizin 7 kademede tezkiye olmasıyla ruhumuz Allah'a ulaşır. 7 tane gök katını aşarak. Nefsimiz vücudumuzda bir rehinedir. Müddessir 38-39-40 Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin. Bütün nefsler rehinedirler ama yemin sahipleri fi cennet, cennette olacaklardır. Yemin sahipleri hariç onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Yeminlerini yerine getirenler, nefsimizin yemini tezkiye olmak. Öyleyse bir insanın dünya hayatında mutsuz olmasının arkasında ne var? Nefsiyle ruhu arasındaki devamlı kavga, çatışma, çekişme ve kaos. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada sıkıntı vardır, huzursuzluk vardır. Nefsimiz afetlerden oluşuyor. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak istemeyen, asla yerine getirmek istemeyen ama yasak ettiği ne kadar fiil varsa onların da hepsini yapmak isteyen, gerçekleştirmek isteyen bir yapıdadır nefsinizin afetleri. 19 afetin hepsi bu özelliği taşır. Ruhunuzun bütün hasletleri de tam ters yapıdadır. Onlar da Allah neyi emretmişse onu mutlaka gerçekleştirmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili de asla işlemek istemezler. Öyleyse böyle bir standart içerisinde nefsinizin afetleri ile ruhunuzun hasletleri devamlı bir çatışma halindedir. Yani iç dünyanızda diyalektik bir kavga var, anlaşmazlık var, çatışma var. İki tane zıttı Allah-u Teala içinize yerleştirmiş. Aklınızı başınıza toplayasınız da nefsinizi kontrol altına alasınız diye. Ruhunuz mutlaka Allah'a dönecektir. Ve Allah-u Teala bunu üzerinize söylediğimiz gibi farz kılmış. Kendi kendine oluşamaz. Mutlaka sizin Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Allah-u Teala sizi seçmişse Allah'a ulaşmayı dileyenlerden birisi olmanız çok kuvvetli bir ihtimaldir. Ve eğer Allah-u Teala'ya dilerseniz 3. basamaktasınız. Bu noktadan itibaren ruhunuzun Allah'a ulaşması için Allah-u Teala size yardımcı olmaya başlıyor. Rahim esması tecelliye başlıyor. Sonra gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarınızdaki vakrayı alıyor, kalbinizdeki ekimniyeti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Sonra kalbinize ulaşıyor, kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Sonra zikir yapıyorsunuz ve nefsinizin kalbine, göğsünüzden kalbinize açtığı nur yolunu takip ediyor Allah'ın katından gelen rahmetle fazl. Kim zikir yaparsa onun göğsünü mutlaka rahmetle fazl isimli
İki tane nur kesintisiz bir şekilde zikir boyunca ard arda gelmeye başlar. Bu Allah'ın kanunu. Ona göre programlanmışlar. Nerede Allah kelamı varsa, Allah kelimesi tekrar ediliyorsa, oradaki kişinin göğsüne mutlaka rahmetle faz partikülleri ulaşır. Ama o kişinin göğsünden kalbine yol yoksa tekrar Allah'a geri dönerler. Varsa o zaman kalbe ulaşırlar. İşte burada da bu noktadan itibaren kalbinize Allah'ın nurları ulaşır, rahmeti ve fazlı. Ama bir şey yapamazlar çünkü kalbiniz mühürlü. Bütün insanların kalpleri başlangıçta mühürlüdür. İşte bu mühürün kenarından sızabilen rahmet partikülleri nefsinizin kalbinde

bir yer arar kendisine. Mühürün kenarından sızan rahmet partiküllerinden nefsinizin kalbine girenler olur, sızanlar olur. Faziletler hiç sızamazlar, sızma kabiliyetleri yoktur. Ama rahmet partikülleri sızar. Zaten faziletler ancak müminlerin kalbine girebilir. Bu noktada henüz mümin olmadınız. Nefsinizin kalbinin %2 nur birikimi tamamlandığı zaman huşu sahibi olursunuz. Huşu sahibi olduğunuz zaman Allah Teala size mürşidinizi gösterir. Ona ulaşıp tabi olduğunuz zaman da 10 tane ihsanla tabi olmuş olursunuz. Bu ana kadar Allah Teala'nın yaptığı ihsanlar size 10 tanedir. Niçin yapıyor bu ihsanları? Emaneti sahibine iade etmeniz için. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik. Ama onlar kabul etmediler. Emaneti sadece insan yüklendi diyor Allah Teala. Ruh bir emanet. İşte mürşidinize ulaştığınız gün, tabi olduğunuz an Allah'ın tam 10 tane nimetini alırsınız. Birinci nimet başınızın üzerine devrin imamının ruhu ulaşır. İkinci nimet Allah nefsinizin kalbinin nur kapısını açar. Üçüncü nimet kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dördüncü nimet kalbinizin içine iman kelimesini yazar Allah Teala. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nimetler devam eder. Ama siz artık müminsiniz. Kimdir mümin? Nefsinin kalbinin içine iman kelimesi yazılmış olan kişi. Eğer küfür kelimesi yazılıysa o kişi müminler sınıfına kabul edilmiyor. Ancak iman kelimesi kalbine yazılan kişi işte o mümindir. Ve bu noktada mümin olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için söz konusu olan işte budur. Allah Teala'nın indinde mümin olduğunuz noktada kalbinizin içine iman yazılmıştır. Ve Allah bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Bu noktadan itibaren ruhunuz vücudunuzdan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. İşte Allah Teala diyor ki zalikel yevmül hakkı femen şahitte azâ ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür diyor Allah Teala. O gün diyor dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol iddia eder.

ve meaba ulaşır. Allah onun ruhuna meap olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Allah'a doğru yola çıkıyor ruhunuz. Nefsiniz ne oluyor? Nefs tezkiyesine başlıyor. Bu noktadan itibaren nefsiniz için tezkiye söz konusudur. Ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsinizin 7 kademede %7'den 7 defa kalbine faziletlerin dolması gerekir. Bu işlem yapılamazsa hiç kimse hidayete eremez, yani ruhunu Allah'a ulaştıramaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefs tezkiyesi bundan sonra başlayacaktır. Yani zikir adı verilen bir işlem tahakkuk edecektir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edeceksiniz. Bunu yapmaya başladığınız zaman, Allah-u Teala'nın ismini bu noktada söylemeye başladığınız zaman, Allah'ın katından iki grup nur gelecektir. Bir, rahmetle faz, iki, rahmetle salavat. Nereye gelecektir? Göğsünüze. Göğsünüze ulaştığı zaman yolu tespit edecektir. Yol olduğu için kalbinize, göğsünüzden nefsinizin kalbine rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur oluşur, ulaşır. Ve nefsinizin hareketli hale gelen mührünün üzerine baskı yapar. Bu mührü kalbin alt boyutunda bulunan, dip tarafında bulunan zülmani kapıya kadar indirir. Rahmetin ve fazlın, rahmetin ve salavatın bu mühür üzerinden yaptığı baskı sebebiyle mühür zülmani kapıya inip zülmani kapıyı mühürler. Artık zülmani kapıdan şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine giremez. Ve bunun üzerine nefsinizin kalbine giren Allah'ın nurları nefsinizin kalbinde birikmeye başlar. %1, 2, 3, 4, 5, %7 nur birikiminde nefsi emareyi tamamlarsınız. Tamamlarsınız ne olur? Nefsiniz vücudunuzda, fizik vücudunuz içinde bir rehinedir. Rehine kendisine düşeni yaptığı zaman kullanması üzere, kullanması için gök katlarının anahtarı teslim edilmiştir ona. Uzaktan kumandayla ilk %7 nur birikiminde birinci gök katının kapısını açar. Ve ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşır. İşte ruhunuzun Allah yolundaki yolculuğu. Sonra bir defa daha %7 nur birikimi nefsi nevame. Nefsinizi kınıyorsunuz ama ruhunuz da ikinci gök katına ulaşıyor. Bir daha %7 nur birikimi nefsi mülkime. Nefsiniz Allah'tan ilham almaya başlamış. Ruhunuz üçüncü kata yükseliyor. Bir daha %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ruhunuz dördüncü gök katında ve tatmin olmuş, doyuma ulaşmış. Bir daha %7 nur birikimi ruhunuz beşinci gök katında nefsi raziye, Allah'tan razı olmuş. Bir daha %7 nur birikimi nefsiniz altıncı gök katında nefsi mardiye, Allah da sizden razı olmuş. Bir daha %7 nur birikimi nefsi tezkiye. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmış. Nefsiniz tezkiyeyi tamamlamış. Ruhunuz da Allah'ın zatına ulaşmış. Yedinci gök katına çıkmış. Ve yedinci gök katında 7 tane alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşmış. Böylece ruhunuz Allah'a ulaşır. 21. basamaktasınız ve Allah'a ulaşan ruhunuz Allah'ın zatında yok olur,
ifna olur, evvab olmak şerefine erersiniz. Evvab olmak ne demek? Nefsinizin kalbinde bir müessese oluşması demek. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimiyle, bunların %49'u 7'den 7 defada fazilettir, fazıllardır. %2'si de başlangıçta huşuya ulaştığınız sırada nefsinizin kalbine yerleştirdiğiniz %2 rahmet birikimi. Böylece %51 nur birikimini sağlarsınız nefsinizin kalbinde. Şeytan sadece nefsinizin kalbine tesir ediyordu ve afetlere tesir edebiliyordu. Afetler %100'den %49'a düştü. Şeytanın hakimiyet alanında nefsinizin kalbinde %100'den %49'a düştü. Fizik vücudunuz da %51 oranında şeytana kul olmaktan kurtuldu ve Allah'a kul oldu. İşte ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Mutlaka Allah'a geri dönmek mecburiyetindedir. Döndüğü zaman ne olur? Evvab olursunuz. Allah meaptır, yani sığınaktır. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, vallahu indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır buyuruyor Allah-u Teala. Yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. İşte ahsenül hüsna olan Allah-u Teala kendisine ruhunuzu ulaştırıyor. Bu meaba ulaşınca evvab olursunuz. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine galibay. Ve cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hazama tuatune. İşte vaat olduğunuz cennet budur. Likülli evvabiz ve hafiz. Bütün evvab olanlar için, yani başların üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyanlar için ve evvab olanlar için, meaba ulaşanlar için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse sığınağa, Allah'ın zatına ruhunuz ulaşmakla vazifenidir. Ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman teslimini artık tamamlamıştır. Unutmayın ki bu hem üzerinize farzdır 12 defa, hem de bunu aslında siz yapmış olmazsınız. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda geri kalanların hepsini Allah gerçekleştirir. Dilediğiniz anda geri kalanların hepsinin Allah-u Teala tarafından tahakkuk mevkine konulduğunu görürsünüz. Siz namazı sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Orucu sevmeyeceksiniz. Allah sevdirecek. Zekatı, haccı, kelime-i şehadeti siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Ve özellikle ve özellikle ve de özellikle zikri Allah Teala size sevdirecek. Ve zikriniz daha evvel anlattığımız gibi çoğaldıkça ruhunuz 7 tane gök katını birer birer aşıp Allah'ın zatına ulaşacak. Bu seyri sülük adı verilen müessese
ruha ait bir işlevdir. Nefs asla böyle bir yolculuğu gerçekleştiremez. Nefsin bu istikamette üzerine düşen şey tezkiye olması ve ruhu Allah'a geri göndermesidir. Onun için Allah Teala ruha, nefse azap vermek yetkisini vermiştir. Ruh, eğer nefs Allah'ın emirlerine itaat etmiyorsa, yasaklarını işliyorsa, o da azap eder. Nefsin yaptığı her kötü davranıştan sonra bir huzursuzluğu yaşaması söz konusudur. İşte bu vicdan azabıdır ki bu azabı ruh nefsin üzerinde gerçekleştirir. Allah da fizik vücudumuza azap verir. Öyleyse her işlenen hatadan sonra nefsimiz azaplandırılır ruh tarafından. Neden? Çünkü ruh Allah'a geri dönmek mecburiyetindedir ve bu geri dönüşü ancak nefsin görevini yapmasıyla mümkündür. Öyleyse Allah Teala ruha bu yetkiyi veriyor ki ruh nefsi zorlasın Allah'a, ruhun geri dönmesi için tezkiye olmaya zorlasın. Tezkiye olmak aslında ruhun mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetinde olduğu bir husustur. Çünkü Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Belli bir takvim içinde, belli bir zaman parçasında ahsene dönebilecek olan, ruhun özelliğiyle ruhun özelliğine kavuşacak olan bir özellikle yarattık diyor. Ruh ahsendir. İnsanı üstün kılan özelliklerden bir tanesidir. İnsandan başka hiçbir mahluk Allah'ın vücuduna, Allah'ın zatına, veçhine tekrar geri dönebilecek olan bir ruha sahip değildir. Sadece biz insanlar bunun sahibiyiz. Bu da Allah'ın çok büyük bir lütfudur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz ölmez. O hep yaşayacaktır. Allah'ın zatından gelmiştir. Allah'ın zatına geri dönecektir. Ve kıyametten sonra da sizinle buluşmayacaktır. Ruhun ne hesaba çekilmesi söz konusudur, ne de cennete veya cehenneme girmesi söz konusudur. Ruhunuz bir ceza ile cezalandırılmadığı gibi bir mükafatla da mükafatlandırılmaz. Mükafatların en büyüğüne zaten kavuşturulmuştur. O ahsendir. Yani güzellerin en güzelidir. Yani ruhunuzun kalbinde sadece hasletler vardır. Ruhunuzun kalbinde tam 19 tane haslet var. Nefsiniz de ruhunuz haslet ve afetler itibariyle bir bütünü ifade ederler. Basit rakamlarla eğer bir kişinin kalbindeki, nefsinin kalbindeki her afete Allah Teala 10 puan vermiş olsaydı, hesabı basitleştirmek için bunu söylüyorum, ortalama 10 puandan nefsinizin kalbindeki afetler toplamı mutlaka 190 olacaktı. Bunun manası ruhunuzun kalbindeki hasletlerin de mutlaka 10'ar puandan 190 puan olmasıdır. Her afet ve onun karşılığındaki hasletin toplamı mutlaka 20 puan eder. O zaman bazı sahalarda nefsinizin bazı afetleri çok azgındır, yüksek puanın sahibidir ve kişinin onları tedavisi daha zordur. Buna karşılık hangi konuda nefsinizin kalbi azgınsa
Ruhunuzun kalbi ise orada az bir hasletin sahibidir. Yani bir nefsin isyan afeti 17 puansa, o ruhun itaat hasreti sadece 3 puandır. Buna karşılık bir ruhun sevgisi mesela 12 puansa, nefsin nefret afeti 8 puandır. İkisinin toplamı daima 20'yi tamamlar. Nefsinizin afetlerinin toplamı da 10'ar puandan 19 tane afette 190 puandır. Ruhunuzun hasletlerinin toplamı da 10'ar puandan 190 puandır. Ruhunuz değişmez. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ama nefsiniz ruhunuz gibi olmak mecburiyetindedir. O afetlerle yaratılmıştır ve haslete dönüşmek mecburiyetindedir afetleri. O nefsimizin kalbine gelip yerleşen nesnelerin adına faziletler diyor Allah-u Teala, hasletler demiyor. Çünkü ruhumuzdan gelmiyor. Allah'ın katından geliyor. Ama ruhumuzun hasletlerine paralel güzellikler onlarda. Nefs şeytana hiçbir zaman pabuç bırakmaz. Şeytanın nefse tesir etmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Ruhunuz en çok şeytanın ilgisini çeken ama asla saldıramadığı bir yapıdadır. Ahsen yapının sahibidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ahsen yapının sahibi olan ruhunuz bütün güzelliklerin sahibidir. Her şeyin en güzeli ruhunuzdadır. Ve ruhunuz Allah'ın örnek olarak yarattığı bir güzelliktir. Her şeyi en üstün seviyede yaratılmıştır ve sadece hasletlerden oluşmuştur. Öyleyse ruhunuzun bütün hasletleri Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir. Öyleyse ruhunuzun bütün hasletleri Allah'ın yasak ettiği fiillerden hiçbirisini işlemez. Ama ruhunuz mutlaka Allah'a dönüp ulaşmak mecburiyetindedir. Ne yazık ki bu işlemi insanların %90'dan fazlası gerçekleştirmez. Ruhlarını azap ederler dünya hayatını yaşarken. Onu Allah'a geri döndürmezler. Ruh Allah'a ancak ölümle birlikte Azrail Aleyhisselam tarafından ulaştırılır. Neticede ne olur? Neticede ruh bu misalde olduğu gibi mutlaka Allah'a ulaşır. Ama ulaşabilmek için bu dizaynı gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Yani ölmeden evvel emanet olan nefsin 7 kademede aklanması, tezkiye olması söz konusudur. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah'ın seçmesi yetmez. Çünkü Allah'ın bütün seçtikleri Allah'a ulaşamıyor. Seçtiklerinden Allah'a yönelenler. Ruhunuzun Allah'a yönelmesi 3. basamakta başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 14. basamağa kadar yönelme işlemi devam eder.
14. basamaktan sonra ise Allah'a ulaşmak söz konusudur. Öyleyse ruhunuzun bir hazırlık silsilesi var. Allah'a yönelmeniz bunu ifade eder. Bir de ruhunuzun fizik standartlarda sırat-ı müstakim adı verilen bir yoldan Allah'a ulaşması söz konusu. Sırat-ı müstakim iki yatay, iki dikey, dört tane sebilden oluşur. Birincisi ilk yatay sebil, nerede tabi olduysanız oradan mürşidinizin dergahına kadar olan bir yolculukla irşat makamının dergahına ulaşırsınız. Aynı sebil o dergahtan devrin imamının dergahına kadar da sizi götürecektir. İkiye ayrılır, iki bölümden oluşur ama bir tek sebildir. İlk yatay sebil. Ana dergaha ruhunuz ulaşır ve insan onalık insan sıralarının arasına katılır. Zikriniz ilerleyip de nefsiniz %7'nin gerçekleştirince oradan birinci gök katına ulaşacaktır. Secde edecektir. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedi tane alem geçecektir. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Yedi tane gök katının geçtiği seviyenin adı Tarik-i Müstakim'dir. Tarik-i Müstakim yedi tane gök katından ulaşır, oluşur ve ruhunuz hepsini aşmak mecburiyetindedir. Yedinci gök katının sonunda fetih kapısından içeri girersiniz. İlk aleminiz kader hücreleridir. Onu geçeceksiniz Ümmül Kitap, onu geçeceksiniz Kudret Denizi, onu geçeceksiniz Makam-ı Mahmud, onu geçeceksiniz Divan-ı Saniyin, onu geçeceksiniz Zikir Hücreleri, onu geçeceksiniz Yedinci Alem, İndi İlahi. İndi İlahi'den sonra da Allah'ın zatına ulaşacaksınız ruh olarak. İşte ruhunuzun Allah'a doğru bir yolculuk yapabilmesi için mutlaka devrin imamının ruhunun başın üzerinize gelip, başınızın üzerine gelip size ey ruh senin Allah'a ulaşma günün geldi. Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Vücudu terk et ve Allah'ın zatına geri dön emrini. Devrin imamının ruhunun mutlaka ruhunuza vermesi lazım ki ruhunuz Allah'ın zatına ulaşabilsin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuz mutlaka Allah'ın zatına ulaşmak mecburiyetinde ve ulaştığı zaman kendisine düşen vazifeyi tamamlamış, yani Allah'a teslim olmuştur. Hepinizin sadece ruhlarınızı değil, fizik vücutlarınızı da, nefslerinizi de Allah'a teslim ederek hedeflerinize varmanızı Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

böyle bir ortamda bir sonsuz mutluluk dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenayin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salala Muhammed.

0: Ciao a tutti.
1: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz, bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmenin o muhteşem hazzını yaşamak için bir aradayız. Allah, siz ve biz şu anda bir bütün oluşturuyoruz. Onun ülkesindeyiz. Allah'ın ülkesindeyiz. Ne zaman Allah'tan bahsederseniz, o abses ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst tarafındasınız. Orası Allah'ın ülkesidir. Sıfırın üstündeki rakamların olduğu kesim. Sıfırın altındaki bütün negatif rakamlar negatif bir alemi temsil eder. Şeytanın ülkesi. Birinde Allah'ın ülkesinde mutluluğu yaşarsınız. Şeytanın ülkesinde mutsuzluğu. Öyleyse bugün bizi mutluluğa ulaştıracak olan konumuz misak. Misak, yemin manasına gelen bir kelime. Kur'an-ı Kerim'de genel anlamda ruhumuzun Allah'a ezelde verdiği yemin olarak misak adını kullanmış Allah-u Teala. Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 3 tane vücudumuz var. Bunlardan bir tanesi fizik vücudumuz, halk edilmiş. Allah-u Teala buyuruyor, وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَسْنُونَ Muhakkak ki biz insanı kuru bir balçıktan, şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik diyor Allah-u Teala. Şekillenmiş ve kuru bir balçıktan biz insanı halk ettik diyor. Yarattık diyor. Halk etme fiiliyle, yaratma fiiliyle biz insanlar fizik vücut olarak yaratılmışız. Ama nefsimiz sevva edilmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevvaha, o nefse ve o nefsi sevva edene, dizayn edene, şekillendirene diyor Allah Teala. Sonra da ruhtan bahsediyor Allah-u Teala. Secde suresi 11. ayet-i kerime وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوحِهِ diyor. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Onun içine, insanın içine ruhumdan.

düşürdüm diyor. İşte Allah'ın yarattığı bir yaratık olan ruh insana üfürülmüş. Ve o üfürülen ruhla insan bir üçlü oluşturuyor. Ruhumuz Allah'tan bize üfürülerek ulaşmıştır ve Allah'a geri dönmek onun hedefidir, idealidir ve mutlaka Allah'a dönecektir. Biz insanlar bunu istesek de, gerçekleştirmeyi istesek de, istemesek de bu ruh adı verilen varlık mutlaka Allah'a geri dönecektir. Öyleyse ruhumuzun Allah'a geri dönmesi mutlak mıdır? Mutlaktır. Eğer biz hayattayken Allah-u Teala'nın bize 12 defa farz kıldığı ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı gerçekleştirmezsek, o zaman öldüğümüzde Azrail Aleyhisselam bu görevi gerçekleştirecektir. Vücudumuzdaki ruhu alacak ve Allah'a ulaştıracaktır. Ama Allah'ın bütün insanlara emrettiği şey o değildir. Allah'ın bütün insanlara emrettiği şey ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. İşte ruhumuzun Allah'a ulaşması, ölmeden evvel ulaşması Allah'a ezelde verdiğimiz bir yemin çeşidiyle ilişkilidir. Bu yemin misak adını alıyor. Öyleyse ruhumuz da, fizik vücudumuz da, nefsimiz de Allah'a teslim olmak mecburiyetindedir. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmaktır. Hangi fizik vücut bu özelliğin sahibi olursa, yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiriyorsa, yasak ettiği fiilleri işlemiyorsa, o fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Diyor ki Allah-u Teala Nisa 125'te, فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ فَهُوَ مُحْسِنُوا. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinde ondan fizik vücudu daha sen kim vardır? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir dizaynı anlatıyor Allah-u Teala. Ve nefsimiz için Allah-u Teala diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ هِنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Ancak nefslerini halis kılarak Allah'a kul olmak olmaları emredildi. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmeleri emrolundu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsimiz Allah'a, nefsimizin kalbi halis kılınarak teslim olacak. Yani nefsimizin kalbindeki bütün afetleri
daimi zikirle yok etmek. Bunu başardığımız zaman nefsimizin kalbinde afetler kalmayacak. O zaman nefsimiz Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacak. Neden? Çünkü nefsimizin kalbi başlangıçta afetlerle doluyken, daimi zikre ulaşana kadar nefsimizin kalbine Allah'ın gönderdiği faziletler, nefsimizin kalbini iman kelimesinin etrafında toplanarak %100 kaplamış oluyor. Onların nefsimizin kalbini %100 kapladığı bu noktada, işte orada nefsimiz Allah'a teslim olmuştur. Peki, gelelim ruhumuza. Ruhumuz da ahsen olarak mı Allah'a teslim olacak? Hayır. Çünkü ruhumuz zaten ahsendir. Bir insanın ruhu %100 hasletlerden oluşur. Sadece hasletlerden oluşan bir ruhun sahibisiniz. Tekamülün son mertebesinde yaratılan bir varlık. Sadece hasletler, güzellikler, başka insanları mutlu etmeye yönelik her şey ruhumuzun kalbinde mevcut. Bunların başında sevgi geliyor, itaat, muhabbet. İlim, irfan, bütün güzellikler ruhumuzun hasletlerinde.

Bu varlık, ruhumuz Allah'tan gelmiştir ve bizde bir emanettir. Mutlaka Allah'a dönmesi gerekiyor ve ruhumuzun biz hayattayken Allah'a dönmesi üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış durumda. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, misakimizi Allah Teala üzerimize farz kılıyor. Tam 12 ayeti kerime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın yolunda her şeyi en güzele ulaştırabilmek. Bu hepiniz için bir muhteva olmalı diye düşünüyorum. Allah Teala 12 tane farzla ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a teslim etmenizi emrediyor. 1. Zümer 54. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Sümme la tunsarun. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Allah'a dönmemiz, ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmamız üzerimize farz kılınıyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön, Allah'a vasıl ol ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbike. Rabbine geri dön. Rücu etmek, geri dönmek anlamına, ait olduğu yere geri dönmek anlamına bir kelime. Ve Rabbine geri dön, yani ey ruh, Rabbinden geldin, tekrar Rabbine geri dön. Üzerimize farz kılınıyor üçüncü defa. Dördüncü ayet. Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sevila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy. Aynı yolu takip ederek, sırat-ı müstakimi takip ederek sen de ruhunu Allah'a ulaştır. Sonra bir sonraki ayet-i kerime altıncı ayet-i kerime Yunus 125 diyor ki Allah Teala Allah'ı yedu darüsselamı yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna
teslim yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim insanların ruhunu Allah'a ulaştıran yol olduğu cihetle ve Allah'ta selam yurduna, teslim yurduna çağırdığı insanları sırat-ı müstakime ulaştırdığı cihetle aslında hedefi demek ki sırat-ı müstakime ulaştırdığı bu insanları kendi zatına ulaştırmak. Bu da Allah'a davet. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 ve ezkür resmi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a geri dönmesi 7 ayet-i kerimeyle üzerimize farz. Bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor üzerinize, o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'a dönün, Allah'a ulaşın. Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah-u Teala ayet-i kerimede. Ama bunun Allah'a ulaşmak olduğunu görüyoruz. Çünkü demin söylediğimiz Yunus 125'te Allah-u Teala kendi zatına davet ediyordu. Daveti açık ve kesin, kendi zatına davet. Öyleyse davete icabet etmemiz Şura 47 ile emrediliyor. Bu 8. ayet-i kerimeydi. 9. ayet-i kerime Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada ruhun Allah'a ulaştırılmasının Allah'ın emri olduğu kesinlik kazanıyor. 9 ayet-i kerime oldu. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki İşittik ve itaat ettik demiştiniz diyor Elestü bi Rabbiküm gününde. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor.

Semina ve Atana diyoruz Allah-u Teala'ya. Kıyamet günü Allah-u Teala ile Sübrabüküm dedikten sonra, ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra, bizden cevap alıyor. Evet, Rabbimizsin. Kalu dediler ki bela, evet. Bundan sonra Allah-u Teala diyor ki, ben sizin Rabbiniz olduğuma göre, ey nefsler, size bana yemin vermenizi emrediyorum. Ey ruhlar, bana misak vermenizi emrediyorum. Ey fizik vücutlar, bana ahd vermenizi emrediyorum. Sözlerimi işittiniz mi diyor. Semina diyoruz, işittik. Allah-u Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin diyor. Nefslerimiz yemin veriyor Allah-u Teala'ya, Allah'a tezkiye ve tasfiye olup teslim olacaklarına dair. Fizik vücutlarımız Allah'a ahd veriyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyete gelerek Allah'a teslim olacaklarına dair. Allah'a verdikleri yeminin adı ahd. Ve ruhlar Allah'a misak veriyor. Geri dönerek Allah'ın zatına ulaşacaklarına dair. İşte ruhlar, vesler, nefsler Allah'ın söylediklerini duyuyor. Ben sizin Rabbiniz olduğuma göre şimdi hepinizden bana yemin, misak ve ahd vermenizi istiyorum diyor Allah-u Teala. Sözlerimi işittiniz mi diye soruyor. İşittik diyoruz. O zaman Allah-u Teala diyor ki madem ki işittiniz öyleyse itaat edin. Nefsler Allah'a yemin veriyor. Fizik vücutlar Allah'a ahd veriyor. Ruhlarsa misak veriyor. Ve Allah-u Teala soruyor. İtaat ettiniz mi? Atana diyoruz. İtaat ettik. Allah-u Teala neden itaat ettiniz mi diye soruyor. Çünkü biz de dilimizle ikrar etmemizi istiyor. Allah'a verdiğimiz misaki gerçekleştirmek üzere

Allah'a yemin, misak ve ahdin misakini gerçekleştirmek üzere Allah'a misakimizi verdiğimizi dilimizle ikrar ediyoruz Allah-u Teala'ya. Ve Allah-u Teala da diyor ki bu Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah da Allah'a verdiğiniz misaki üzerinize farz kıldı diyor. Allah'a verdiğiniz misaki üzerinize farz kıldı. Bu 9. ayet. 10. ayet En'am suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi evfu diyor Allah-u Teala. Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ın ahdinin yerine getirilmesi ruhumuzun da veçimizin de nefsimizin de yemininin, misakinin, ahdinin yerine getirilmesi anlamında kullanılıyor.

Böylece 11. ayet-i kerime oluyor. Allah'a verdiğiniz yeminizi, misakinizi, vaadinizi, yani Allah'ın ahdini ifa edin. Da iradenizi de Allah'a teslim edin sözü var bunun içinde. Çünkü Allah Teala bunu size vasiyet etti diyor. Vasiyet, yeminimizde, misakimizde, ahdimizi de ifade ettiği gibi irademizin de Allah'a teslimini içeriyor. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir yeni dizayn görüyoruz. On ikinci ayet-i kerime, Nisa 58. Allah Teala buyuruyor, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline, yani o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. O emanet ruh. Allah Teala biz emaneti göklere ve dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor Allah Teala. Öyleyse bir emanetiniz var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir emanetiniz var. Adı ruh. Allah'tan gelmiş, tekrar Allah'a geri dönecek. O emanetinizi geri döndürmek konusunda ezelde Allah'a misak verdiniz. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın ifade ettiği gibi. Misakiniz, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız. Gördüğünüz gibi 12 defa üzerinizde farz kılındı Allah Teala tarafından. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a verdiğiniz bir yemin mizak. Peki bu yemini, misakinizi nasıl yerine getireceksiniz? Gördünüz ki 12 defa Allah-u Teala misakinizi üzerinize farz kılmış. Bu misakinizi nasıl yerine getireceksinizden evvel, acaba misak kelimesi Kur'an-ı Kerim'de başka anlamlarda da kullanılmış mı diye bir sual geliyor aklımıza. Evet, kullanılmış. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki biz ki o zaman bir zamanlar o zaman ki biz bütün nebilerden misak aldık diyor Allah Teala. Onlara ey nebiler dedik. Size kitap verdik ve hikmet verdik. Hepinizden sonra sizlerin ellerinizde bulunan kitapları tasdik edici olarak bir resul gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Onlar da dediler ki, evet, söz veriyoruz. Bunu dilinizle de ikrar ettiniz mi diyor. Bunu dilimizle de ikrar ediyoruz diyorlar. Öyleyse diyor Allah Teala, birbirinize şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah-u Teala. İşte
Böyle bir dizayn sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Öyleyse Allah Teala sizden bu konuda misak istiyorum diyor. Bu misaki, bu ağır sözü dilinizle de ikrar ediyor musunuz diyor. O Resulüme yardım edeceğinize dair bana misak veriyor musunuz, söz veriyor musunuz diyor. Buradaki o söz misak olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse misak müessesesi çok net bir şekilde yer alıyor. Ama bu sefer ruhu Allah'alaştırmak istikametinde değil. Bu sefer alınmış bir söz olarak geçiyor misak kelimesi. Ve Kur'an'ın bir başka yerinde Allah-u Teala biz bütün insanlardan misak almıştık diyor. İndirdiğimiz kitaplardaki hakikatleri değiştirmeyeceklerine, inkar etmeyeceklerine dair diyor. Öyleyse bütün insanlardan Allah-u Teala'nın aldığı ayrı bir misak da söz konusu.

Diğer taraftan Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misake dikkatle baktığımız zaman Allah-u Teala aslında Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde bahsettiği gibi

bizlere bir şeyler söylüyor. Bizlere vasiyette bulunuyor Allah-u Teala. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edeceğimize dair bize vasiyette bulunuyor. Ve benim ahdim diyor, Allah'ın ahdi, benim ahdim diyor, ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmektir. Ve bu benim ahdim, Allah'ın ahdini ifa edin diyor Allah-u Teala.

ve bi ahdullahi evfo diyor. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. İşte Allah'ın üzerinize vasiyet ettiği, yerine getirmenizi vasiyet ettiği şey budur diyor Allah Teala. Allah'ın vasiyetiyle Allah'ın ahdinin aynı muhtevayı taşıdığını görüyoruz. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi içeren bir ahd, Allah'ın ahdi. Buna karşılık Maide Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde Allah'ın bizden misak aldığını söylüyor Allah Teala.

Başka başka ayetlerde ruhumuzun Allah'a ulaşması konusunda bizden misak aldığı açıklanıyor Allah-u Teala'nın. Nefsimizin Allah'a teslim etmesi olması konusunda bizden yemin aldığı açıklanıyor Allah-u Teala'nın. Ve fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz için bizden ahd aldığı açıklanıyor.

0: Şimdi bakıyoruz
1: Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Allah-u Teala fizik vücudumuz için şunları söylüyor.

Diyor ki Allah Teala elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mubin ve inni buduni hazal sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacağınıza dair. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah Teala. Öyleyse bu da sıratımızda kimdir dediği, Allah'ın bizden şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamız konusunda aldığı ahd söz konusu. Peki nefsimizden ne almış? Yemin almış. İşte Müddessir suresinin 38-39-40. Ayetleri. Küllü nefsin bima kesebet ve hinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Ve bu cennetlere gidecek olanların kimler olduğuna, kurtuluşa ulaşanların kimler olduğuna bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Kat eflaha men zekaha. Andolsun ki onlar felaha ererler. Kimler? Onu nefslerini tezkiye edenler. Öyleyse nefs tezkiyesi ve tasfiyesi bizi felaha erdiren ve yeminimizi yerine getirmemizi sağlayan bir müessese. Demek ki Allah-u Teala'ya verdiğimiz bir şey var. Misak. Ama burada nefsimizle alakalı olan konu, nefsimizin Allah'a verdiği yemini içeriyor. Nefsimizi ahsen kılarak Allah'a teslim etmeye kadar uzanan bir vetira. Ruhumuzun Allah'a verdiği ise misak olarak çıkıyor karşımıza. İşte Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ diyor. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah Teala? وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَفُوا Allah'ın ahdini ifa edin. هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمُ İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ondan sonra diyor ki Allah Teala sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden saptırırlar diyor Allah Teala. Yani şeytana kul ederler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ifade Allah ile olan ahdimizi, Allah'ın ahdini, yani yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi beraberce kaplıyor. Ve Allah Teala onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde Allah'a teslim ederler dedikten sonra özellikle bir husustan bahsediyor. Ve la yenkudunel misak ve misaklarını bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse insanların bozmadıkları misaki ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Burada misakin bu olduğu kesinleşiyor. Rad suresinin aynı surenin 4 ayet sonra 25. ayet-i kerimesinde de bir defa daha kesinleşiyor. Allah Teala buyuruyor ki Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde
Onlar ki diyor Allah-u Teala, Allah'a misak vermelerine rağmen

Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar ve misaklerini keserler, yerine getirmezler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayanlardır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu misake dikkatle bakın. Allah'ın güzelliklerine ulaşamayan insanların, ruhlarını Allah'a ulaştırmayan insanların durumu. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar ve vuslatı keserler, misaklerini keserler diyor Allah-u Teala. Öyleyse misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar dediği cihette misakin ruhumuzu Allah'a ulaştırmak olduğu kesinleşiyor. Bu ruhumuzun hidayetinin gerçekleştirilmesi konusunda Allah'a verdiğimiz yemindir. Ruhumuzun hidayeti nedir? Âl-i İmran 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki el hüdâ, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi füvel hüdâ. Muhakkak ki, inne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüdâ, hidayettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki bu ruhumuzun Allah'a ulaşması konusu hidayeti oluşturuyor. Öyleyse hidayete ermek konusunda Allah'a verdiğimiz bir misak var. Bu misaki yerine getirmemiz üzerimize farz kılınmış. Nasıl yerine getireceğiz misakimizi? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah-u Teala misakin yerine getirilmesini çok açık bir şekilde ifade etmiş Şura 13'te. Diyor ki Allah kullarından dilediğini seçer. Kim kullarından dilediğini kendisine seçer, kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Yani böylece o kişinin Allah'a verdiği misaki gerçekleşir. Ruhu Allah'a ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhun Allah'a ulaşması. Allah'a ulaşmayı diledik. Dilediğimiz anda Allah-u Teala kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Ard arda rahim esmasını kullanarak bu esma ile bizlere 10 tane ihsan vücuda getirir. 10 tane ihsanda bulunur. Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır. Kulaklarımızdaki bakrayı alır. Kalbimizdeki ekineti alır. Sonra yerine ifat koyar, kalbimize ulaşır, kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsümüzden kalbimize nur kapısı açar, kalbimize zikir yaptığımız zaman rahmet partikülleri sızmaya başlar, huşuya ulaştırır bizi,
ve nihayet mürşidimizi gösterir. 10 tane böylece ihsan almış oluruz Allah-u Teala'dan. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığımız zaman orada beklendiğimizi görürüz. Ve tabiyetimizi tamamladığımız zaman derhal devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir. Sonra da Allah kalbimizin mühürünü açar, kalbimizdeki küfür kelimesini dışarı alır, kalbimizin içine imanı yazar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece Allah-u Teala'nın kalbimize iman kelimesini yazmasına paralel olarak mümin oluruz. Çünkü artık biz kalbinde küfür kelimesi yazan birisi değiliz. İman kelimesi yazan birisiyiz. Ve Allah-u Teala bütün günahlarımızı sevaba çevirir. Ruhumuz otomatik olarak vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Neye dayalı olarak yapar bunu? Nefs tezkiyesine dayalı olarak yapar. Zikir yaptığımız zaman Allah-u Teala'nın katından gelen rahmet, fazl ve salavat partikülleri göğsümüze gelir, göğsümüzden şifre yolu takip ederek kalbimize ulaşır. Kalbimizin hareketli hale gelen mührünü kalbimizin içine doğru bastırıp zulmani kapıyı örter. Kalbimize gelen nurlar nefsimizin kalbinde fazilet birikimini başlatır. Bu nefsimizin kalbindeki fazilet birikimi bir dizaynı oluşturur. Bu fazilet birikimiyle nefs tezkiyesi başlar. Vücudumuzdan ayrılan ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi bu muhtevayı anlatıyor bize. Allah-u Teala diyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَشَا اِتَّهَزَا اِلَى رَبِّهِ مَعَبًا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi neyi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, Allah'a doğru olan yolu, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol itaz eder. Kimin ruhu bu yolu takip ederek Allah'a ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Böylece ruhumuz yola çıkıyor. Nefsimizin kalbinde ilk %7 nur birikiminde ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Nefsi emmare. İkinci defa %7 nur birikiminde ikinci gök katına ulaşır. Nefsi emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine göre dizayn ediliyor. Diyor ki orada Hazreti Yusuf Allah'a ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. İşte nefs şerri emreder. Başlangıçta %100. Ama bu kademede %7'si artık şerri emretmiyor, hayrı emretmeye başlıyor. Ruh birinci gök katında. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi nefsi levame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime kişi nefsini levme diyor. Vela uksumu bin nefsi levameti. Kınıyor nefsini. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime. Elhama, fücura ve takva. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Şems 8. Bir sonraki ayet-i kerime nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsin mutmainneti diyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs. Rad 28'de de bu fecir 27. Rad 28'de de diyor ki Allah-u Teala
Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Bildiğiniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Doyuma ulaştığımız nokta ruhumuz dördüncü gök katında. Beşinci defa %7 nur birikimi Allah'tan razı oluyoruz. Nefsi raziye, radiyeten şeklinde ifade edilmiş Fecr 28'de. Altıncı defa %7 nur birikimi ruhumuz altıncı gök katında. Nefsi var diye Allah da bizden razı. Ve yedinci defa %7 nur birikimi ruhumuz Allah'ta. Yedinci kata ulaşıp yedinci kata geçmiş, Allah'a ulaşmış durumda. Ne diyor Allah Teala Şura 13'te? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte burada Allah Teala kulunu kendisine ulaştırmış oluyor ve biz de Allah'a verdiğimiz misaki böylece gerçekleştirmiş oluyoruz. Misak mutlaka yerine getirilmesi gereken bir müessese. Allah Teala Âl-i İmrân 76'da misaklarını yerine getiremeyenler onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah Teala. Ama misaklarını yerine getirenler diyor 77'de onlar takva sahipleridir. Allah onları sever diyor. Ve aynı surenin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin mutlaka cennete ulaşacaklarını ifade ediyor Allah Teala. Kim misakini gerçekleştirirse üzerine 12 defa farz kılınan bu muhtevayı gerçekleştirirse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer ve Allah'ın evliyası olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler böyle bir dizaynla Allah Teala bizlerden misaki almış. Mutlaka yerine getirmemizi istiyor. Hepiniz misakinizi mutlaka yerine getirmek durumundasınız. Zaten siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalan her şeyi Allah yapacak. Allah size namazı, orucu, zekatı, zikri sevdirecek. Ve severek, isteyerek Allah yolunda ibadetlerle devamlı güzellikleri yaşayarak ruhunuz Allah'a ulaşacak. Ve misakinizi böylece gerçekleştirmiş olacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Muhtevada sizin mutluluğunuz var. Kim Allah'a ruhunu ulaştırırsa o Allah'ın evliyası olur. Hepinizin Allah'ın en üst seviye evliyaları olmanızı, cennet ve dünya saadetinin sahibi olmanızı, Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Ayetlerin sırları. Sizlere Nebe suresinin 38 ve 39. ayetlerini sunmak istiyoruz bugün inşallah ayetlerin sırları bahsinde. Allah Teala buyuruyor ki yevme yekümür ruhu el melaiketu saffa la yetekellemune illa men ezine lehur rahmanu ve kale sevaba. Yevme, gün, o gün. Yekumur ruhu. Ruh bulunur. Hazır bulunur. Vel melaiketü ve melekler safa, saf saf olarak

La yetekellemune. Kimse konuşmaz. İlla hariç men o kişi ki ezine izin verilmiştir. İzinlidir. Lehur Rahmani. Onun için Rahman'ın izin verdiğinden başkası konuşamaz. Konuşmaz. Konuşamaz. Sadece Allah'ın izin verdiği, Rahman'ın, Allah'ın izin verdiği kişi konuşur. Ve bu kişi ve kale ve söyler sevaba, sevap söyler.

etrafındaki meleklerle ruh dendiği zaman bir açık olay vardır. Bir tövbe merasimi söz konusu. Mürşidin önünde yapılan tövbe. Kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Sadece dileyenler için geçerli bu. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah Teala ona bütün kapıları açmıştır. Bu kişi Allah Teala tarafından yardım almıştır. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözleri onu irşat makamı olarak görmeye başlamıştır. İrşat makamının söylediklerinin işitmeyen kulakları ve işitme hassası açılmıştır. İrşat makamının sözlerini işitir olmuştur. Ve irşat makamının söylediklerini idrak etmeyen kalbi ve idrak hassası açılmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerde, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişilerde gerçekleşebilir bu. Nerede Allah Teala meleklerden ve meleklerin etrafındaki bir kişiden bahsediyorsa, o arşı tutan meleklerle onun o meleklerin bulunduğu yerde var olan devrin imamının ruhundan bahsediyor. Devrin imamının ruhu orada indihalidir ve arşı tutan meleklerle beraberdir. Biliyorsunuz ki indi-ilahide devrin imamının ruhu içinde olmak üzere tahtlar vardır. Bu altın olan tahtlar boşlukta durur. Ve insanların normal bakışlarla arşı tutan meleklerin onları tuttuğunu göremezler. İşte o tahtlardan bir tanesi devrin imamına aittir. Biliyorsunuz ki devrin imamı Allah-u Teala'nın huzurunda kılınan huzur namazının imamıdır. Bu görev nebilere ait olan bir görevdir. Peygamberlere ait olan bir görevdir. Son peygamber ise

Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Teala onun için buyuruyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Nebilerin sonuncusudur. Nebilik onun da onunla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizle hitama ermiştir. Sona ermiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir şekilde geliyor. Orada arşı tutan melekler, o meleklerin tuttuğu tahtın üzerinde de her devirdeki o devrin imamı oturur. Huzur namazında arkasında Hazreti İsa da olur. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de olur. Peygamber Efendimiz.

Aslında melekler de hep dua ederler. Tabi olan kişinin günahlarının affedilmesi için ve sevaba çevrilmesi için. Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah Teala açlıktan meleklerden o ve onların etrafındaki kişiden bahsediyor. Diyor ki tövbe edip de mümin olan, imanı artan mümin olanların onlara mağfiret eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arşıklar meleklerle beraber bunu söylüyor Allah-u Teala'ya. Onların günahlarına mümin olanların, böylece mümin olanların günahlarını mağfiret et, günahlarını sevaba çevir. Bir tövbe merasiminin sonucuna baktığımız zaman Allah Teala böyle bir tövbe merasimi olduğu zaman o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun geldiğini ve kalbine iman yazıldığını söylüyor. Onların kalplerinin içine iman yazılır. Üzerlerine, başlarının üzerine devrim imamının ruhu gelir.

Allah Teala Mü'min suresinin 15. ayet kerimesinde de devrin imamının ruhunun geldiğini, o kişinin ruhuna Rabbine geri dön emrini verdiğini ifade ediyor. Bütün insanlar doğunca Allah Teala onların içine ruhundan üfürür. Bu üfürülen Allah'ın ruhudur. Ve o ruhun mutlaka Allah'ın zatına geri dönmesi söz konusudur. Çünkü ruh Allah'ın ruhudur. Ruh Allah'ın ruhudur. Ve Rabbine mutlaka geri dönecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın ayetleri her zaman bütünün bir parçasını oluşturur. İşte kimin başının üzerine böyle bir ruh gelirse, o ruhun gelmesi o kişinin evvela Allah'a ulaşmayı dilemesine, sonra da hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini istemesine, Allah'ın da ona mürşidini göstermesinden sonra Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmasını ve onun önünde diz çöküp tövbe etmesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir tövbe merasiminde ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar, ana dergâha ulaşır. Fizik vücutta artık ruh mevcut değildir. Geriye kalır nefsle fizik vücut. Artık o kişinin ruhu var mıdır? Allah'tadır. Ama başka bir ruh vardır. İçinde değil, başının üzerinde yere paralel olarak uzanan devrin imamının ruhu vardır. Bir ruh vardı. O ruh, o kişinin vücudunu dolduran, vücudunun şeklini almış olan kendi ruhuydu. O ruh, Allah'a doğru yaptığı yolculukta sonunda Sidretül Münteha'ya ulaşır. Oradan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında da yok olur. Allah'tan gelmiştir. Allah'a geri dönmüştür. O kişi ruhsuz mu bırakılmıştır? Hayır, bir ruh vardır. Ama kişinin artık içinde değildir. Başının üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir ruh vardır. O kişi nereye gitse, ne yapsa o ruh onunla beraberdir. Yere paralel olarak o kişinin başının üzerinde yerini almıştır. O kişi başlangıçta bir nefsi, bir ruhu, bir de fizik vücudu olan kişidir. Kendi ruhu ayrılıp devrin imamının ruhu başının üzerine geldiği zaman yine bir ruh, bir nefs, bir fizik vücuttan ibarettir.

Öyleyse Allah Teala'nın gönderdiği devrin imamının ruhu gelir, kişinin başının üzerinde yerini alır. Ve sevap söylemesinden bahsediyor Allah Teala ve bu ruh sadece o konuşur ve sevap söyler. Ne demek sevap söyler? Ne demek olduğunu Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi ifade ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra nefs tezkiyesine başlarsa, nefsi ıslah edici ameller yaparsa Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Kim tövbe ederek amelü salihata nefsi ıslah edici amellere başlarsa bu tövbe işte bu ayet anlatılan Nebi 38'de anlatılan mürşidin önündeki tövbedir. Bu tövbe gerçekleştiği anda Allah onların seyyiatini yani o güne kadar işlediği bütün günahlar sebebiyle kaybettikleri derecatı hasenata kazanılmış derecelere çevirir. Kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi olayıdır. İşte devrin imamının ruhu tövbe merasimi gerçekleştiğinde bunu yapar. Sevap söyler. Onun ne kadar derecat kazandığını ifade eder.

Allah Teala Nebe 39'da devamını söylüyor. Zalikel yevmül hakkı. İşte bu, işte o gün hak günüdür. Kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun üzerinde gerekli değişiklikleri yapmıştır. Ona mürşidini göstermiştir. Kişi o mürşidine ulaşmıştır. Önünde diz çöküp tövbe etmiş ve el öpmüştür. El öptüğü anda da ruhu vücudundan ayrılmıştır. Ayrıldığı zaman o ruh ana dergaha gitmiş. Devrin imamının ruhu da hangi mürşide tabi olursa olsun kişi başının üzerine gelen mutlaka sadece devrin imamıdır. Devrin imamının ruhu da başının üzerine gelir ve yere paralel olarak başın üzerinde yerleşir. Allah Teala bugüne hak günü diyor. Acaba neden bu ifadeyi kullanıyor? Çünkü ruh hakka ulaşmak üzere Allah Teala'ya vasıl olmak üzere vücuttan ayrılıyor. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor. Onun için o güne hak günü, hakka doğru yola çıkıldığı gün, hakka doğru yolculuğun başladığı gün, hakka varmak için vücudun terk edildiği gün manasına hak günü deniyor.

Femen şae ve böylece o zaman yani bu olay olduğu zaman men şae dileyen kişi neyi dileyen kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi kendisine kendisini Allah'a ulaştıran yol olarak seçecektir. Hemen o zaman o kişi ittihaz eder. Yol ittihaz eder. Yol kabul eder. Yol olarak onu kullanır. Herkesin bir noktadan başka noktaya ulaşmak üzere bir yol ittihaz etmesi gerekir, bir yol seçmesi gerekir. Diyelim Konya şehrinden İstanbul'a üç ayrı istikametten gidilebilir. Bunlardan bir tanesini kişinin seçmesi söz konusu olur. Yollardan birisini. Hava yolunu tercih eder, demir yolunu tercih eder, karayolunu tercih eder. Bu seçimdir. Yolun bir tanesini yol ittihaz etmektir. Bir kişi kendisine bir yol seçecek ama Rabbin özelliği var. İşte, ittihaze ilâ rabbiki İlâ Rabbihi. Eğer bir kişi olsaydı ki eğer Allah Teala onun Rabbi deseydi Rabbiki diyecekti. Ama İlâ Rabbihi o kişi Rabbine doğru. Meaba Rabbine doğru yola çıkar. 7 tane gök katını aşar. 7. katta 7 tane alem geçer. Ve ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur. Meab, sığınak demek. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur. İşte bu ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Meab, sığınak demektir. Evvab ise meaba ulaşan, meaba sığınağa sığınan demek. Öyleyse Allah Teala buyuruyor ki Vallahu indehu hüsnül meab. Ve muhakkak ki Allah, mutlaka Allah, hüsnül meaptır. Meapların en güzelidir. Sığınakların en güzelidir. İndehu kelimesi var orada. İnde, indinde,
Hu, onun, Allah'ın indinde o kişi en güzel sığınağa ulaşmıştır. Allah'ın indi, Allah'ın zatında ruhun yok olması, ruhun sığınakların en güzeline ulaşmasıdır. Meab'ın hüsn olanı, en güzel olanı. Öyleyse ruhunuz Allah-u Teala tarafından üfürülmüştür. Doğar doğmaz üfürülmüştür. Herkes doğunca Allah-u Teala o kişiye ruhundan üfürür. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. O bir emanettir. Allah-u Teala buyuruyor ki, emanetleri o emanetlerin ehline tevdi ediniz, teslim ediniz. Dikkat edin. Allah-u Teala burada emanetler kelimesini kullanıyor. Emanet, emanetler. O emanetleri onların, o emanetlerin sahibine teslim ediniz. Öyleyse emanetler çoğul ama sahibi bir tane tekil. Yeryüzünde emanet olarak aldığınız bir şeyi başkasına değil, onun sahibine iade etmek mecburiyetindesiniz. Emanet, geri verilmek üzere alınan bir nesnenin bir borç olarak alınan ama mutlaka geri verilmesi gereken bir nesnedir. Ama Allah-u Teala emanetleri diyor. Öyleyse ruh bir emanettir. Onu Allah'a tevdi edersiniz. O zaman fizik vücudunuz bir emanet olur. Onu teslim edersiniz. O zaman nefsiniz emanet olur. Onu teslim edersiniz. Nefsinizi de teslim ettikten sonra iradeniz emanet olur. Onu teslim edersiniz Rabbinize. Böylece dört safhada ruhun, veçin, nefsin ve iradenin dört emanetinde Allah-u Teala'ya teslimi söz konusudur. Bu teslimin harekete geçtiği nokta, mürşide ulaşıp tabi olduğunuz noktadır. O gün ruhunuz vücudunuzu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Onun için seyri sülük başlamıştır. O ruh için seyri sülük başlamıştır. Bu kişi mürşidine tabi olduğu zaman başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Bu ruh, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yerleşiyor. İşte kimin başının üzerine böyle bir ruh yerleşirse, o ruh onu muhafaza edici bir fonksiyon eda edecektir. Başın üzerine bir muhafız gelmiştir. Allah-u Teala Kaf suresinin 32 ve 33. ayetlerinde
şöyle buyuruyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzdifetül cenneti lil muttakin gayri vayid. Ve uzdifet yaklaştırıldı. El cenneti lil muttakin muttakinliği için el muttakin takva sahipleri için gayri vayid, vayid uzak demek, gayri vayid uzak olmayarak başlarıldı. Li külli evvabin hafiz diyor Allah-u Teala. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvab, sığınağa sığınmış demek. Kim mehava sığınırsa Allah'ın zatı mehaptır. O kişi evvab adını alır. Sığınağa sığınmıştır. Hafiz de kişi tabi olduğu zaman başının üzerine gelen devrin imamının ruhu onu korumak için her türlü beladan hazırdır. Bir koruyucudur. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'in 3 ayetinde kanatlarını onların üzerine ger diyor. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin manevi kanatlarıdır. Yani koruyucu bir kalkanı oluşturmasıdır. İşte ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman bu bir koruyucu sistemdir. O kişi o noktada hafiz olur. Muhafaza altına alınmıştır. Başın üzerine devrin imamının ruhu gelmiştir. Bundan sonra kişi Allah'a doğru yola çıkar. 7 tane gök katını aşar. 7. gök katında 7 tane alem geçer. Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. İşte yok olduğu zaman kişi evvap olmuştur. Allah'ın zatı o kişiye meab olmuştur, sığınak olmuştur. Bu kişi artık evvaptır. Evvap olmak, meaba kavuşmak şerefine sahiptir. Bu kişi böyle bir noktaya ulaştığı zaman Allah-u Teala'nın indinde o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği üçüncü basamakta birinci kat cennetin sahibi olur insan. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu ve başının üzerine devrin imamının ruhu gelip de o kişi hafiz olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Vücuttan ayrılan ruh Allah'a doğru yola çıkar. 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman da kişi evvap olur. Meaba ulaşmış olur. Evvap içinde olan, evvap olanlar için de, hafiz olanlar için de cennetin bu iki takva seviyesinde o kişilere kademe kademe yaklaştırıldığını ifade ediyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Sonra tabiyetini gerçekleştirecektir. Tabi olduğu anda ikinci kat cennet onundur. Sonra da ruhu vücudundan ayrılacak. Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaştığı zaman bu kişi meaba sığınmış olur.
Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Allah'ı indehu hüsnül mehab diyor Allah Teala. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. İşte burada Allah Teala'nın kişinin ruhuna meab olduğu ifade ediliyor. Ruh Allah'a sığınıyor, Allah'ın katında ifna oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gönül sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece evvap değil, yani sadece ruhu Allah-u Teala'ya ulaşmışlardan değil, fizik vücudunu da Allah'a teslim edenlerden kılsın. Nefsini de Allah'a teslim edenlerden kılsın. İradesini de Allah'a teslim edenlerden kılsın. Dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Mutluluk mu? Var. Mutluluk mu sizin için? Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz.
0: Şimdi bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan. Kalpten. Şuradan söyleyeceksiniz. Yani Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman dininizin söylediği bu şeyi kalbiniz de söyleyecek. O isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sizlere sesleniyorum. Ne olur Allah Teala'ya deseniz ki ya Rabbi ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kullarının arasına. Deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek hep sizler için. Sizlerin cehennem yerine Allah'ın o cennetine girebilmeniz için biliyor musunuz?

Bismillahirrahmanirrahim. Ve ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam. Muhakkak ki nefs mutlaka sui olanı, şerri, kötülüğü emreder. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Muhakkak ki Rabbim mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderen ve merhamet edendir. Ve melik şöyle dedi: "Onu bana getirin. Onu kendim için seçtim." Onunla konuşunca, "Muhakkak ki sen bugün bizim yanımızda mevki sahibisin, eminsin, güvenilir kişisin," dedi. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi: "Beni bu yerin hazineleri üzerine sorumlu kıl. Muhakkak ki ben iyi korurum, iyi bilirim." Ve işte böylece Yusuf aleyhisselamı yeryüzünde yerleştirdik, mevki sahibi yaptık. Onun yeryüzünün dilediği yerine yerleşti. Dilediğimiz kimseye rahmetimizi göndeririz ve muhsinlerin ecrini, mükafatını zayi etmeyiz. Ve mutlaka amenu olan, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler için ahiretin ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmanın ecri, mükafatı daha hayırlıdır. Ve onlar takva sahibi olmuşlardır. Ve Yusuf aleyhisselamın kardeşleri geldiler ve onun yanına girdiler. Onlar onu tanımadıkları halde o onları hemen tanıdı. Ve onların zahire yüklerini hazırlayınca şöyle dedi: "Sizin babanızdan olan diğer kardeşinizi bana getirin. Ölçüyü tam ifa ettiğimi görmüyor musunuz? Ben ikram edenlerin en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz, o takdirde benim yanımda sizin için bir ölçek, zahire bile yoktur. Ve bir daha yanıma gelmeyin, bana yaklaşmayın. Onu babasından istemeye çalışacağız ve biz bunu mutlaka yaparız," dediler. Adamlarına, yardımcı gençlere şöyle dedi: "Onların erzak bedellerini yüklerinin içine koyun, geri verin. Umulur ki onlar ailelerine geri döndükleri zaman onu fark ederler, böylece geri gelirler. Böylece babalarının yanına döndükleri zaman babalarına şöyle dediler: "Ey babamız, bize ölçek, erzak verilmesi yasak edildi. Artık kardeşimizi bizimle gönder ki biz ölçekle erzak alalım. Muhakkak ki biz onu gerçekten koruyanlarız." Yakub aleyhisselam şöyle dedi: "Ancak daha önce onun kardeşi için sizden emin olduğum gibi onun hakkında size güvenir miyim? Fakat Allah koruyucuların en hayırlısıdır ve o rahmet edenlerin en çok rahmet edenidir." Ve yüklerini, metalarını açtıkları zaman sermayelerini kendilerine iade edilmiş buldular ve şöyle dediler: "Ey babamız, daha ne isteriz? Bunlar bizim sermayemiz. Bize geri verilmiş ve ailemize gene erzak getiririz ve kardeşimizi koruruz. Erzakımızı bir deve yükü daha artırırız. İşte bu az bir miktardır." Yakup aleyhisselam, "Sizin kuşatılmanız hariç onu mutlaka bana getireceğinize dair Allah adına bir misak, kesin söz verinceye kadar onu sizinle göndermem," dedi. Bunun üzerine ona misaklerini verdiler. O zaman şöyle dedi: "Allah bizim söylediklerimize vekildir." Ve şöyle dedi: "Ey oğullarım, bir tek kapıdan girmeyiniz. Ayrı kapılardan giriniz. Allah'tan olan bir şeyi sizden gideremem. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben ona tevekkül ettim. Artık tevekkül edenler de ona tevekkül etsinler." Ve babalarının onlara emrettiği yerden girdiler. Fakat bu Allah'tan olan bir şeyi onlardan gidermedi, onlara bir fayda vermedi. Ancak bu Yakup aleyhisselam nefsindeki bir dileği yerine getirmiş oldu. Muhakkak ki o biz ona öğrettiğimiz için bir ilmin sahibiydi. Fakat insanların çoğu bilmez. Yusuf aleyhisselamın huzuruna girdikleri zaman öz kardeşini yanına aldı. "Gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıkları şeylere üzülme," dedi. Artık onların yükünü hazırladığı zaman su kapını
kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra müezzin, "Ey kafile, muhakkak ki siz gerçekten hırsızlarsınız," diye seslendi. Onlara dönerek, "Kaybettiğiniz nedir?" dediler. "Melik'in su kabını kaybettik," dediler. "Kim onu getirirse ona bir deve yükü erzak var ve ben ona kefilim. Allah'a andolsun ki siz de biliyorsunuz biz burada fesat çıkarmak için gelmedik ve biz hırsız değiliz, olmadık. Eğer siz yalan söylüyorsanız o takdirde onun cezası nedir?" dediler. "Onun cezası o takdirde yükünde kayıp eşya bulunan kişinin kendisidir. Kişinin kendisi ceza olarak bir yıl köle olur. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız," dediler. Böylece aramaya kardeşinin heybesinden önce onların diğer kardeşlerinin heybeleriyle başladı. Sonra onu kardeşinin heybesinden çıkardı. "Yusuf için işte böyle bir düzen hazırladık. Allah'ın dilemesi hariç Melik'in milletinde kurallarında kardeşini tutmak, alıkoymak olmazdı. Dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz ve bütün ilim sahiplerinin üstünde daha iyi bilen vardır." Şöyle dediler, "Eğer o çalmışsa ondan önce onun kardeşi de çalmıştı. Fakat Yusuf onu içinde gizledi, onlara açıklamadı. İçinden dedi ki, sizin durumunuz daha fena. Allah anlattıklarınızı çok iyi bilir. Ey aziz vezir, gerçekten onun çok yaşlı büyük bir babası var. O sebeple onun yerine bizden birisini al, tut. Muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz," dediler. "Eşyamızı yanında bulduğumuz kişiden başkasını almaktan, tutmaktan Allah'a sığınırım. Eğer biz bunu yaparsak, o zaman elbette zalimlerden oluruz." Artık ondan ümitlerini kestikleri zaman bir kenara çekildiler. Onların en büyüğü gizlice konuşarak şöyle dedi, "Babamızın sizden Allah adına misak aldığını ve daha önce Yusuf'a yaptığınız kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye kadar veya Allah benim hakkımda hüküm verinceye kadar artık buradan asla ayrılmayacağım. Ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün ve şöyle söyleyin. Ey babamız, senin oğlun gerçekten hırsızlık yaptı. Biz bildiğimizden başka bir şeye şahit olmadık, görmedik. Ve biz gaybı nasıl olduğunu da bilmiyorduk. Ve içinde bulunduğumuz şehir halkına ve aralarında döndüğümüz kervana sor. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız, doğru söyleyenleriz." Yakup aleyhisselam şöyle dedi, "Hayır, sizin nefsiniz sizi bu işe teşvik etti. Artık bundan sonrası güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Muhakkak ki o alim, en iyi bilen ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olandır." Ve onlardan yüz çevirdi. Ve "Yusuf'a yazık oldu, vah Yusuf," dedi. Artık o üzüntüsünü sakladığı, kezim olduğu halde hüzünden gözleri ağardı, görmez oldu. Oğulları şöyle dediler, "Allah'a andolsun ki hasta oluncaya veya helak oluncaya kadar Yusuf'u anmaya devam ediyorsun." Yakup aleyhisselam şöyle dedi, "Ben kederimi ve hüznümü sadece Allah'a arz ederim, şikayet ederim. Ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan, Allah'ın bildirmesiyle bilirim. Ey oğullarım, gidin ve Yusuf'u ve onun kardeşini iyice araştırın. Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmeyin. Muhakkak ki kafirler onu inkar edenlerin kavminden başkası Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmez." Bundan sonra onun huzuruna girince şöyle dediler, "Ey aziz, bize ve ailemize şiddetli darlık dokundu ve biz az sermaye ile geldik. Artık bize ölçeği tam olarak ver ve bize tasadduk et, sadaka ver. Muhakkak ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir." Yusuf aleyhisselam, "Siz cahil iken Yusuf'a ve onun kardeşine yaptığınız şeyi bildiniz mi, hatırladınız mı?" dedi.
gerçekten sen misin? Mutlaka sen Yusuf'sun dediler. Ben Yusuf'um ve bu benim kardeşim. Allah bizi nimetlendirdi. Çünkü kim takva sahibi olur ve sabrederse, o takdirde muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Allah'a yemin olsun ki Allah seni kesinlikle bize üstün kılmış ve biz elbette kasten günah işleyen günahkarlar olduk dediler. Bugün size kınama, suçlama yoktur. Allah size mağfiret etsin ve o rahim olanların en çok rahmet, merhamet edenidir dedi. Bu gömleğimi götürün, sonra da onu babamın yüzüne sürün. Görme hastası geri gelir ve ailenizin hepsini bana getirin. Ve kafile Mısır'dan ayrıldığı zaman onların babası şöyle dedi. Bana bunu yor demezseniz, gerçekten ben Yusuf'un raihasını, kokusunu, Yusuf'tan gelen rüzgarın esintisini duyuyorum. Allah'a yemin olsun dediler. Gerçekten sen eski delaletinin, eski üzüntünün verdiği sapmanın içindesin. Böylece müjdeci geldiği zaman onu, Yusuf'un gömleğini, onun babasının yüzüne sürdü. Görme hassası hemen geri döndü. Yakup aleyhisselam, ben size demedim mi? Gerçekten ben sizin bilmediğiniz şeyleri Allah'tan vahiy olarak biliyorum dedi. Yusuf aleyhisselamın kardeşleri şöyle dediler. Ey babamız! Bizim günahlarımız için mağfiret dile. Gerçekten biz bilerek günah işleyenlerden olduk. Sizin için Rabbimden yakında mağfiret isteyeceğim. Muhakkak ki o gafurdur, rahimdir dedi. Böylece Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman anne ve babasını kendi yanına aldı ve şöyle dedi. Allah'ın dilemesiyle emin, güvende olarak Mısır'a girin. Ve anne babasını tahtın üstüne çıkarttı. Ona secde ederek eğildiler. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi. Ey babacığım, bu daha önceki rüyamın yorumudur. Rabbim onu hakikat kıldı, gerçekleştirdi. Ve beni zindandan çıkardığı zaman bana en güzelini yaptı. Benim için en güzelini dizayn etti. Ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra sizi çölden getirdi. Muhakkak ki benim Rabbim dilediğine lütuf sahibidir. Alim, en iyi bilen ve hakim, en iyi hüküm veren, hikmet sahibi olan muhakkak ki O'dur. Rabbim, bana mülk verdin ve olayların, sözlerin, rüyaların tevilini, yorumunu bana öğrettin. Semaları ve yeryüzünü yaratan, sen benim dünyada ve ahirette velimsin, dostumsun. Beni Müslüman, Allah'a teslimi külli ile teslim olan olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat. İşte bu sana vahyettiğimiz gaybın haberlerindendir. Ve onlar tuzak hazırlıyorken, işleri için karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Ve sen onların mümin olmalarını çok istesen bile, insanların çoğu mümin olmazlar. Ve sen onlardan bir ücret istemiyorsun. O ancak alimlere bir zikirdir. Semalarda ve yeryüzünde nice ayet delil vardır. Ve onlar ondan, o delilden yüz çevirerek yanından geçerler. Ve onların çoğu şirk koşmadan Allah'a inanmazlar. Bundan sonra Allah'ın azabından bir perdenin, her şeyi örtüp kaplayan bir azabın gelmesinden veya onlar farkında olmadan o saatin, o vaktin ansızın onlara gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? De ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere, kalp gözüyle basar ederek, Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Ve Allah'ı tenzih ederim ve ben müşriklerden değilim. Senden önce kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı? Artık baksınlar. Onlardan öncekilerin akıbetleri, sonları nasıl oldu? Ve takva sahipleri için ahiret yurdu mutlaka daha hayırlıdır. Hala akıl etmiyor musunuz?
Resuller umutlarını kestikleri zaman ve hatta yalanlandıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi. Böylece dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız mücrim kavimden geri döndürülmez. Andolsun ki onların kıssalarında ulul elbab için, sır sahipleri için bir ibret vardır. Uydurulan bir söz değildir ve lakin onların ellerindekini tasdik eder ve her şeyi ayrı ayrı açıklar. Mümin kavim için bir hidayet ve rahmettir. Ra'd Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 43 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar, mümin olmazlar. Görmekte olduğunuz semaları, gök katlarını direksiz olarak yükselten Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Güneşi ve ayı emri altına aldı, emrine boyun eğdirdi. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. İşleri düzenleyip idare eder. Ayetleri ayrı ayrı açıklar ki, böylece Rabbinize mülaki olmaya, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya yakın hasıl edersiniz. Yeryüzünü uzatıp yayan O'dur. Orada dağlar ve nehirler kıldı, yarattı, oluşturdu. Orada bütün ürünlerden ikili çiftler, zıt cinsli eşler yarattı, oluşturdu. Geceyi gündüze örter. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, kara parçaları ve üzüm bağları, ekinler ve budaklı ve budaksız hurma ağaçlarından bahçeler vardır. Aynı su tek bir su ile sulanır ve biz onların bazısını bazısına yenmesinde, tadına, lezzetine ve kokusuna göre üstün kılarız. Akıl eden kavim için muhakkak ki bunda ayetler vardır. Eğer acayip buluyorsan, şaşırıyorsan bil ki asıl onların biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka yeniden mi halkedileceğiz, yaratılacağız sözleri acayip şaşılacak şeydir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Ve onlardan önce birçok cezalar gelip geçmiş olduğu halde senden haseneden önce seyyiati, iyilikten önce kötülüğü acele istiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin insanlar için onların zulümlerine karşı mağfiret sahibidir. Ve muhakkak ki Rabbinin ikabı elbette çok şiddetlidir. Ve kafirler derler ki, onun üzerine Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen sadece bir uyarıcısın ve bütün kavimler için bir hidayetçi vardır, zamanın her parçasında ve bütün kavimlerde. Allah bütün kadınların ne taşıdığını ve rahimlerinin neyi azalttığını ve neyi artırdığını bilir. Onun katında her şey bir miktarla takdir edilmiştir. Görünen şahit olunan ve görünmeyeni gaybı bilir. Büyüktür, âlidir, yücedir. Sizden sözü gizleyen kimse ile onu alenen açıkça söyleyen kimse ve o geceleyin gizlenip gündüzleyin yoluna devam eden kimse müsavidir, eşittir. O hepsini bilir. Ayet 9. Onları, o kavimdekileri önünden ve arkasından, önden arkaya doğru uzanan takip edenler, devrin imamlarını koruyan muhafız melekler var.

bulutları inşa eden, düzenleyen O'dur. Gök gürültüsü ve melekler O'nu hamd ile ve O'nun Allah'ın korkusundan tesbih ederler. Ve yıldırımları O gönderir. Böylece onlar Allah hakkında mücadele ederlerken dilediği kimseye O'nu isabet ettirir. Ve O karşı koyulması mümkün olmayandır. Hakkın daveti O'nadır. Kendisinedir, Allah'adır. Ondan başkasına davet ettikleri şeyler, onlara bir şeyle icabet etmezler. Onlar ancak suya, onun ağzına, suyun ulaşması için avucunu açmış kimse gibidir. O su, ona ulaşacak değildir. Ve kafirlerin daveti, dalaletten, su nasıl onların ağızlarına ulaşamıyorsa, dalalette olanlar da hidayete ulaşamaz, başka bir şey değildir. Yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Fizik vücutların gölgesi nefs ve ruhtur. Fizik vücutlar secde edince nefsler de secde ederler. Ruh hasletleriyle isteyerek secde eder. Nefs afetlerinden dolayı istemeyerek secde eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse nefs tezkiyesine ulaşınca ağırlık Allah'ın nurlarına geçer. O zaman nefs de isteyerek secde eder. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de. Allah'tır de. Artık ondan başka kendilerine bile fayda ve zararı olmayan dostlar mı edindiniz? Gören ve görmeyen bir olur mu? Veya karanlıklarla nur bir olur mu de. Yoksa onlar O'nun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar da, böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü? De ki, Allah her şeyin yaratıcısıdır. Ve O, tek kahhar, kahreden, her şeye gücü yeten, en kuvvetli olandır. Semadan su indirdi. Böylece vadiler takdir edildiği kadar sel oldu, aktı. Ve sel, üste çıkan köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya meta, eşya yapmak isteyerek ateşte yakılan, eriyen şeylerden, madenlerden de üzerlerinde onun gibi köpük oluşur. Allah işte böylece hak ve batıla misal verir. Sonra köpük çözülüp dağılarak gider. Fakat insanlara faydası olan şeyler böylece yeryüzünde kalır. Allah işte böyle misaller verir. Rablerine, Rabbinin emrine icabet edenler için en güzeli vardır. Ve ona icabet etmeyenler, yeryüzünde olanların hepsi ve bir o kadarı daha onların olsa, onu mutlaka fidye olarak verirlerdi. İşte onlar için hesabın kötüsü vardır. Ve onların barınacağı yer, cehennem, ne kötü bir döşektir. Öyleyse sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen kimse, âmâ olan, görmeyen kimse gibi midir? Fakat ulul elbab, Allah'ın sırlarının ve daimi zikrin sahipleri tezekkür eder. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair misaklerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ölümden evvel Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını ona Allah'a ulaştırırlar. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar ve kötü hesaptan cehenneme girmekten korkarlar. Onlar sabırla Rablerinin vecihini, zatını, zata ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenler ve namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infak edenlerdir. Ve seyyiati, hasenatla, iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti, sonucu vardır. Adın cennetleri vardır. Onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler, ona adın cennetlerine girerler. Ve her kapıdan melekler, onların yanlarına girerler. Sabretmenizden dolayı size selam olsun. Dar-ı dünyanın, dünya yurdunun akıbeti, sonucu ne güzel. Onlar misaklerin

Ben sonra ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edeceklerine dair ezelde Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmezler. Ve Allah'ın ona Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Başka insanların da sırat-ı mustakime ulaşmalarına mani oldukları için fesat çıkarırlar. Lanet onlar içindir ve yurdun kötüsü cehennem onlar içindir. Allah dilediği kimseye rızkı genişletir ve daraltır. Onlar dünya hayatıyla sevinirler, ferahlanırlar. Dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir metadan başka bir şey değildir. Ve kafirler ona Rabbinden bir ayet, mucize indirilse olmaz mı derler. De ki, muhakkak ki Allah dilediği kimseyi dalalette bırakır ve ona yönelen kimseyi kendine ulaştırır, hidayete erdirir. Onlar amenudurlar ve kalpleri Allah'ı zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi? Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefsi ıslah edici amel yapanlar, ne mutlu onlara. Ve meabın, sığınağın en güzeli onların. Böylece ondan önce gelip geçmiş ümmetlerde olduğu gibi, seni de sana vahyettiğimizi onlara okuman için bir ümmetin içine gönderdik. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ben ona tevekkül ettim ve ondan başka ilah yoktur. Ve tövbem, dönüşüm, tövbesi kabul edilmiş olarak dönüşüm onadır. Eğer gerçekten onunla dağlar yürütülen veya onunla yer yarılan veya onunla ölüler konuşturulan bir Kur'an olsaydı bile, bütün işler, emirler Allah'ındır, Allah'a aittir. Amenu olanlar hala onların iman etmelerinden ümitlerini kesmediler mi? Allah dilemiş olsaydı, insanların hepsini elbette hidayete erdirirdi. Kafir olan kimselere, yaptıklarından dolayı büyük bir musibetin, cezanın, felaketin isabet etmesi veya yurtlarının, evlerinin yakınına musibetler hulul etmesi, Allah'ın vaadi gelinceye kadar devam eder. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Andolsun ki, senden önceki Resullerle de alay edildi. Fakat ben, kafir olan, inkar eden kimselere mühlet verdim. Sonra onları yakaladım, helak ettim. O zaman benim ikabım nasıl oldu? Artık bütün nefslerin kazandıkları şeyler üzerinde kaim olan kimdir? Ve onlar Allah'a ortaklar kıldılar. De ki, onları isimleri ile davet etsinler, icabet edilmeyeceğini görsünler. Yoksa siz ona Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Veya sözün zahir olanını mı? Hayır. Kafirlere hileleri süslü gösterildi ve yoldan, Allah'ın yolundan saptırıldılar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur, bulunmaz. Onlar için dünya hayatında bir azap vardır ve ahiretin azabı daha da meşakkatlidir. Ve onların Allah'tan, Allah'ın azabından koruyan bir koruyucusu yoktur. Muttakilere vaad olunan cennet, altında nehirler akan ve onun meyvesi ve gölgesi daimi olan bahçe gibidir. İşte bu, takva sahiplerinin sonudur. Kafirlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verilenler, sana indirilene sevinirler. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de: ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim ve dönüşüm onadır. Meabım, sığınağım, dönüş yerim odur. Ve işte böyle onu Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana ilimden bunca şey geldikten sonra eğer onların heveslerine tabi olursan elbette senin için Allah'tan başka bir dost ve bir koruyucu yoktur.
Andolsun senden önce de Resuller gönderdik. Onlara da eşler ve zürriyet, çocuklar kıldık. Bir Resul için Allah'ın izni olmaksızın bir ayet getirmesi olmaz, mümkün değildir. Her zamanın bir kitabı vardır. Allah dilediği şeyi siler, yok eder, mahveder ve dilediği şeyi sabit kılar ve Ümmül Kitap, ana kitap onun indindedir, nezdindedir. Ve şayet onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek veya seni vefat ettirsek de artık senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Hesap bizim üzerimizedir. Yeryüzüne gelip onu etrafından, çevresinden nasıl eksiltiyoruz, onlar görmüyorlar mı? Ve Allah hüküm verir. Onun hükmünü bozacak kimse yoktur. Ve O hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tuzaklar Allah'ındır, Allah'a aittir. Bütün nefslerin ne kazandığını O bilir. Ve bu yurdun sonu kimindir? Kafirler yakında bilecekler. Ve kafirler, sen Resul olarak gönderilmiş değilsin derler. De ki, Allah ve kitabın ilmi yanında olanlar, benimle sizin aranızda şahit olarak kafidir. İbrahim Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan nura, aziz ve hamid olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, semalarda ve yeryüzünde ne varsa O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler. Ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve O'nu eğritmek isterler. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz O'nu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin, açıklasın diye. Öyleyse Allah dilediğini Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Dilediğini Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir. Ve O azizdir, hikmet sahibidir. Andolsun ki biz Musa aleyhisselamı kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir diye ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle gönderdik. Muhakkak ki bunda şükredip sabredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller vardır. Ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Sizi Firavun ailesinden, hanedanından kurtarmıştı. Sizi azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar ve oğullarınızı öldürüyorlar, boğazlıyorlar ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve o zaman Rabbiniz size bildirmişti ki, eğer şükrederseniz elbette size nimetlerinizi artırırım. Eğer küfredenlerden olursanız muhakkak ki azabım şiddetlidir. Ve Musa aleyhisselam şöyle dedi. Eğer siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi inkar etseniz bile muhakkak ki Allah ganidir, şükrünüze muhtaç değildir, hamittir. Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad kavminin ve Semud kavminin ve onlardan sonra gelenlerin haberi size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilemez. Onların Resulleri onlara beyinelerle, delillerle geldiler. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürdüler, öfkelendiler. Ve şöyle dediler. Gerçekten biz onunla gönderildiğiniz şeyi inkar ettik. Ve muhakkak ki biz, bizi kendisine, ona davet ettiğiniz şeye karşı tereddüt ediyoruz, gerçekten şüphe içindeyiz. Onların Resulleri şöyle dedi.
semaları ve arzı yaratan Allah hakkında mı şüphedesiniz? Sizi günahlarınızı mağfiret etmek için davet ediyor ve sizi belli bir zamana kadar tehir ediyor, mühlet veriyor. Onlar da şöyle dediler: siz ancak bizim gibi bir beşersiniz. Babalarımızın ibadet etmiş olduğu şeylerden bizi alıkoymak, engellemek istiyorsunuz. Öyleyse bize açıkça bir mucize getirin. Onlara Resulleri şöyle dedi: biz de ancak sizin gibi beşeriz, insanız. Fakat Allah kullarından dilediğini nimetlendirir. Bizim Allah'ın izni olmaksızın bir sultan, mucize, delil getirmemiz olamaz. Artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Bizi yollarımıza hidayet etmiştir, ulaştırmıştır. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Kafirler Resullerine dediler ki: sizi mutlaka arzımızdan, ülkemizden çıkaracağız veya mutlaka bizim dinimize döneceksiniz. Bunun üzerine onlara Rableri, mutlaka zalimleri helak edeceğiz diye vahyetti. Sizi onlardan sonra mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan ve vaadimden, tehditimden korkan kimse içindir. Resuller fetih istediler ve bütün zorba inatçılar kaybettiler. Onun arkasında cehennem vardır ve irinli sudan içirilir. Onu yutmaya çalışacak ve fakat onu boğazından kolayca geçiremeyecek. Bütün mekanlardan ona ölüm, öldürücü sebepler gelecek ve fakat o ölemeyecek, ölmek istediği halde ölmesi mümkün olmayacak. Ve onun arkasından galiz, ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin amellerinin durumu, şiddetli rüzgarın savurduğu kül gibidir. İktisap ettiklerinden, kazandıklarından bir şeye kadir olamazlar. İşte o, uzak dalalettir. Allah'ın semaları ve yeryüzünü hak ile yarattığını görmüyor musun? Eğer o, dilerse sizi yok eder ve yeni bir halk etme, yaratmayla yeni bir toplum getirir. Ve bu, Allah için büyük, güç bir iş değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıktılar ve zayıf, güçsüz olanlar kibirlenenlere şöyle dediler: muhakkak ki biz size tabi olduk. Şimdi siz Allah'ın azabından bir şeyi bizden giderebilir misiniz? Onlar, eğer Allah bizi hidayete erdirseydi, elbette biz de sizi hidayete erdirirdik. Sabretsek de sabretmesek de bizim için aynıdır. Bizim için kaçacak bir yer yoktur, dediler. Şeytan emir yerine getirildiği zaman şöyle dedi: muhakkak ki Allah size hak olan vaadini vaat etti ve ben de size vaat ettim. Fakat ben vaadimden döndüm ve ben sizin üzerinize bir güce, sultanlığa, yaptırım gücüne sahip değilim. Sadece sizi davet ettim. Böylece siz bana icabet ettiniz. Artık beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ve ben sizin yardımcınız değilim. Siz de benim yardımcım değilsiniz. Gerçekten ben sizin beni ortak koşmanızı daha önce de inkar ettim. Muhakkak ki zalimlere acı azap vardır. Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilü salihat, nefsi ıslah edici amel yapanlar, altlarından nehirler akan cennetlere dahil edilirler, konulurlar. Orada Rablerinin izniyle ebedi kalırlar. Orada onların tahiyyeleri, temennileri selamdır. Allah nasıl örnek verdi, görmedin mi? Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir. Onun aslı sabittir, kökü topraktadır. Ve onun dalları semadadır. O, her zaman Rabbinin izniyle meyvesini verir. Ve Allah, insanlara örnek, darb-ı misal verir. Böylece umulur ki, onlar tezekkür ederler. Habis, kötü, çirkin sözün durumu, yerin üstünden kökü koparılmış,
kararsız, dayanaksız, habis, kötü ağaç gibidir. Allah amenü olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri sabit sözle dünya ve ahiret hayatında sebat ettirir ve zalimleri dalalette bırakır. Allah dilediği şeyi yapar. Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve kendi kavimlerini helak yurduna götürenleri görmedin mi? Cehennem ona yaslanırlar. Karar kılınan yer ne kötü. Onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koştular. Metalanın, refah içinde yaşayın de. Artık sizin dönüşünüz ateşedir. Amenu olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kullarıma söyle. Dostluk ve alışverişin olmadığı o günün gelmesinden önce namazı ikame etsinler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve aleni açık olarak infak etsinler. Semaları ve arzı yaratan ve semadan suyu indiren, böylece onunla sizin için ürünlerden rızık çıkaran ve denizlerde emriyle akıp gitmesi için gemileri size musahhar kılan ve nehirleri de sizin emrinize veren Allah'tır. Ve adetleri üzere sünnetullah'la devamlı hareket halinde olan güneşi ve ayı size musahhar kıldı. Geceyi ve gündüzü de size musahhar kıldı. Ve ondan istediğiniz her şeyden size verdi. Ve eğer Allah'ın nimetini saysanız onu sayamazsınız. Muhakkak ki insan gerçekten çok zalim ve çok nankördür, inkarcıdır. İbrahim aleyhisselam şöyle demişti. Rabbim, bu beldeyi emin kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan içtinab ettir, uzaklaştır. Rabbim, gerçekten onlar, putlar, insanların çoğunu dalalete düşürdüler. Artık kim bana tabi olursa, bu sebeple o mutlaka bendendir. Ve kim bana asi olursa, o zaman muhakkak ki sen gafursun, rahimsin. Ey Rabbimiz! Ben, zürriyetimden bir kısmını ekim bitmeyen bir vadiye, senin beyt-i haramının yanında iskan ettim, yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı ikame etsinler. Bir kısım insanların kalbini onlara meylettir ve onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki böylece onlar şükrederler. Rabbimiz! Muhakkak ki sen bizim gizlediğimiz şeyi de gizlemediğimiz aleni olan şeyi de bilirsin. Yeryüzünde ve semalarda hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Hamd, İhtiyarlık halinde bana İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a mahsustur. Muhakkak ki benim Rabbim duayı mutlaka işitendir. Rabbim, beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl. Rabbimiz, duamı kabul buyur. Rabbimiz, hesap yapıldığı, görüldüğü gün beni, annemi, babamı ve müminleri mağfiret et, günahlarımızı affet ve Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden gafil sanma. Sadece onları gözlerin dehşetten açılacağı güne tehir eder, erteler. Başlarını dik tutarak gökyüzüne doğru devamlı bakarak koşanlar. Onların bakışları kendilerine dönemez ve onların kalpleri heva ile nefsin afetleriyle doludur. Nefsin afetlerinden ibarettir. Ve azabın onlara geleceği günle insanları uyar. O zaman zalimler şöyle diyecek. Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar tehir et, bize zaman ver. Senin davetine icabet edelim ve Resullere tabi olalım. Daha önce sizin için bir zeval olmadığına yemin eden siz değil misiniz? Ve siz, nefslerine zulmedenlerin meskenlerine, yerlerine yerleştiniz ve onlara neler yaptığımız size açıklandı ve size örnekler verdik. Onlar tuzaklarını, hilelerini kurmuşlardı ve onların tuzakları, hileleri Allah'ın indindedir. Allah onların tuzaklarını bilir. Onların tuzakları, hileleri dağları yok edecek güçte olsa bile. Öyleyse Allah'ı sakın Resullerine karşı vaadini yerine getirmez sanma.
Muhakkak ki Allah azizdir, intikam sahibidir. O gün arz, yeryüzü ve semalar başka bir hale döndürülür, döndürülmüş olur. Ve onlar vahid, bir ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkmış olurlar. Ve izin günü mücrimleri kelepçelenmiş, birbirine zincirlerle bağlanmış görürsün. Onların gömlekleri katrandandır ve onların yüzlerini ateş sarar. Bu azap, Allah'ın bütün nefslerin kazandığının karşılığını ceza veya mükafat vermesi içindir. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an-ı Kerim, onunla uyarılmaları ve onun Allah'ın tek bir ilah olduğunun bilinmesi ve ulul elbabın sırların sahiplerinin tezekkür etmesi için insanlara bir açıklamadır.

Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişiden. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır, o kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Neyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye adarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizlere bu sohbetimiz zikir konusunda olacak inşallah. İbadetlerin en büyüğü hangisidir diye bir sual vardı oldukta, ona vereceğiniz cevap zikir kelimesi olması olmalıdır. Zikir aslında hatırlamak demek. Aslında bir kelimeyi tekrar etmek demek. Bir de gösterilen bir husus için yukarıda zikredilen diye bir ifade kullanılır. Osmanlıca'da bu standartlarda mezkür kelimesi zikredilen manasına gelir. Ama bizim bu akşam sizlere söyleyeceğimiz şey Allah Teala'nın ismini Allah Allah Allah Allah diye zikretmek. Allah Teala buyuruyor: "Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah Teala Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön diyor. Allah Teala acaba ne demek istiyor? Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Allah'a dön, Allah'a ulaş. Ruhumuzun Allah'a geri dönmesi üzerimize defaatle farz kılınmış Allah Teala tarafından. İrci'i ila Rabbike buyuruyor Allah Teala. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü irci'i ila Rabbike radiyeten vardiye fethuli fi ibadî ve fethuli cenneti buyuruyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Üç nefs kademesi. Dördüncü, beşinci ve altıncı gök katlarını ifade ediyor. Mutmainne, radiye ve mardiye kademeleri. Burada Allah Teala'nın söylediği şey irci'i ila Rabbike ifadesi. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani Allah'tan gelen Allah'ın sana üfürdüğü ruhu Allah'a tekrar iade et. Geri ver. Teslim et. Nisa 58'de Allah Teala diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri onların ehline vermenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Ne diyor? Emanat diyor, emanetler. Yani çoğul. Ama
Sahibi çoğul değil, tekil. O emanetleri sahibine, Allah Teala emanetleri onların sahiplerine verin demiyor. O emanetlerin hepsini emanetlerin sahibine verin diyor. İşte siz bir insansınız. Ruhunuz var, fizik vücudunuz var, nefsiniz var, iradeniz var. Hepsini de Allah Teala Allah'a teslim etmenizi emrediyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah Teala ruhunuzu bu irci ila Rabbiki emriyle Allah'a geri göndermenizi üzerinize farz kılmış. Fizik vücudunuzun da teslimi farz. Nefsinizin de teslimi farz. İradenizin de teslimi farz. Bu istikamette Allah Teala'nın söylediklerini değerlendirdiğimiz zaman bakıyoruz ki Allah Teala 7 kademe koymuş Kur'an-ı Kerim'e. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak. 2. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 14. basamak. 3. Ruhu Allah'a ulaştırmak. 21. basamak. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. 6. İrşad olmak. 27. basamak. 7. İradeyi Allah'a teslim ederek irşad makamına, irşada memur ve mezun kılınmak üzere teslim olmak. İradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 7 tane kademe. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala veskür ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Şimdi bilelim ki Allah-u Teala'ya ulaşmak konunun bir bölümüdür. Ama ulaşmak ancak zikir adı verilen bir müesseseyle vücuda gelir. Zikir nefsin kalbinde öyle bir dizayn husule getirir ki nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluyken, yani Allah'ın bütün emirlerine karşı gelen, yasak ettiği her fiili de işlemeye çalışan afetlerle doluyken, adım adım Allah Teala nefsinizin kalbinin hüviyetini değiştirir. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını devamlı göndererek evvela nefsinizin kalbini yarıya kadar %51'e kadar nur haline getirir. Bu Allah Teala tarafından onun üzerine alınan bir vazifedir. Allah Teala Rad 27'de şöyle buyuruyor. Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de şöyle buyuruyor.

Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a milaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırdığı bir ruh var. İşte bu ruhu Allah-u Teala iki şekilde kendisine ulaştırır. Bir, kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Allah ona yardım etmeye başlar. Bu kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını Allah temin eder. İki, öyle olmaz. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemez. Ama kişi öldüğü zaman ölüm melekleri o kişiyi vefat ettirdiklerinde, öldürdüklerinde onun ruhu için fizik vücut artık sadece bir görüntüdür. O kişi hayattayken Allah-u Teala'nın hayat özelliği sebebiyle o kişinin fizik vücudu ruha da nefse de bir sığınaktı, bir mekandı. Ama kişi öldüğü zaman ne ruh için ne nefs için fizik vücut bir mekan olamaz. Çünkü öldüğü anda o başka bir boyuta geçmiştir. Muhtevası değişmiştir. Artık bir sığınak falan değildir. Sadece bir görüntüdür. Fizik vücut öldüğü anda hüviyeti nefse karşı ve ruha karşı onları muhafaza edebilecek, bünyesinde tutabilecek olan özelliğini kaybetmiştir. Nefs içinde, ruh içinde bir görüntüdür. Bu sebeple nefs berzah alemine gider. Kendisiyle beraber evvelce yaşadığı ailesine ulaşır. Onlar, yani daha evvel kendisinden evvel ölmüş olan ailesine ulaşır. Aynı hayat, dünya üzerindeki hayatın bir benzeri, orada da aynı şekilde devam eder. Peki ruh ne olur? Ölüm melekleri ruhu alırlar, Allah'a doğru yolculuğa çıkarlar, 7 tane gök katını aşarlar, Sitret-ül Münteha'ya kadar ruhu götürürler, Sitret-ül Münteha'da bırakırlar. Ruh Sitret-ül Münteha'dan, yani en sondaki o yaprakları, muhteşem renkleri içeren ağaç. Sevgili kardeşlerim, onu gördüğünüz zaman ağaca hayranlık duyacaksınız. Yapraklarındaki o muhteşem güzellikteki renklere. İnşallah Allah-u Teala görmeyi nasip kılar. Oradan yapacağınız, ruhunuzun yapacağı dikey bir yolculuk, ruhunuzu Allah'ın katına ulaştırır. Allah'ın katına ulaşan ruh, Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. O Allah'ın ruhuydu. Allah o kişiye üfürmüştü ruhunu. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. E Allah ona ruhundan üfürdü. İnsana Allah-u Teala ruh üfürüyor. Herkese doğuşunda Allah-u Teala o kişinin burnundan üfürerek ruhunu o kişinin iç dünyasına ulaştırır. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Ondan sonra kişi ne zaman ruhunu görürse, fizik vücut hangi özellikleri hangi yaşlarda taşıyorsa, aynı yaşlarda aynı özellikleri nefs de taşır. İşte nefs aynı özellikleri ruh da taşır. Allah'ın üfürdüğü ruh, fizik vücudun bütün değişikliklerinde, sakallarının her tanesine kadar her şeyiyle onun aynıdır. Sevgili kardeşlerim, işte Allah-u Teala'nın geri istediği ruhu
Allah'a ulaştıracak olan namaz değildir, oruç değildir, zekat değildir, haç değildir, kelime-i şehadet değildir, zikirdir. Elbette bunların hepsi yapılacak. Hepsi farz olduğu cihetle hepsi yapılacak. Ama insan ruhunu vücudundan ayrıldıktan sonra Allah'a ulaştıran müessese onların hiçbirisi değildir. Bir tek müessese vardır, zikir. Onun için Allah Teala "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila" diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruha hitap ediyor. Fizik vücuda da hitap ediyor. Zikreden fizik vücut. Ruha hitap ediyor. Allah'a ulaşacak olan ruh. Öyleyse bu nasıl bir işlemdir? Allah'a ulaşmayı dilerseniz üçüncü basamaktasınız. Allah Teala üzerinizde derhal tesirlere başlar. Öyle ki 14. basamağa gelip de mürşidinize ulaştığınız zaman Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri o noktaya ulaştırır sadece. Mürşidine kişiyi tabi kılmak için Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. Kişi başlangıçta birazcık zikir yapıp nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimini gerçekleştirmek durumunda Allah Teala bu sebeple o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. %2 rahmetin arkası artık gelecektir. Bu rahmetin arkasından Allah Teala'nın dizaynında o kişinin nefsinin kalbine bir şeylerin ulaştığını görürüz. Kişi zikir yapar, rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kalbe ulaşırlar. Bunlardan Allah'ın o kişinin kalbine, mürşidine tabi olduğu anda yazdığı iman kelimesinin etrafına gelen nurlardan yalnız fazıllar yapışır. Başlangıçtaki %2 rahmet nuru bir öncü olarak kalbe girmiş ve orada kalmıştır. Çoğalması mümkün değildir. Ama bundan sonraki her %7'lik kademede o kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar giderek artar. %2 rahmet nuru ile beraber 7 defa %7 fazıl, o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikmesini temin eder. Bunu yapacak olan işlem zikirdir. Sadece Allah'ın zikriyle nefsin kalbine Allah'ın nurları taşınabilir. Ve bu taşınma o kişinin ruhunu Allah'a mutlaka ulaştırır ve Allah Teala bunu garanti etmiştir. Kişi zikir yapar, Allah verdiği sözü tutar. Ne demişti? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ulaştırabilmesi için o kişinin zikir yapması lazım. Zikir yapma zevkini Allah verir o kişiye. Zikir yaparken hiçbir zorluk çekmediği gibi zikir yapmak onun için büyük bir zevk haline alır. Kişi zikir yaparak güzellikleri yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah mutlaka ona yardımcı olarak mürşit sevgisi verecektir. Ve Allah onun hacet namazı kılması üzerine mutlaka bu kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye mürşidini gösterecektir. Üzerine farz kılmıştır. Diyor ki, ya eyyüellezine aminüzkürullâhe amintekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen, sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi, vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Ve de istenecek, Allah Teala onu gösterecek, kişi mutlaka ona ulaşacak. Kişi tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılacak. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacak, bunun için ana dergaha gidecek. O kişinin nefsinin kalbindeki baştaki %2
rahmet nurunun ötesinde her yüzdeyi de fazıl birikiminde ruh diğer ruhlarla birlikte zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ondan sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara adım adım ulaşacaktır. Bu kişinin zikri yaklaşık olarak 2 saati bulduğu zaman günde o kişinin ruhu 7-8 aylık bir zaman parçası içinde zemin kattan Allah'ın katına kadar her yüzdeyi de fazla birikiminde bir gök katı aşarak Allah'ın katına yükselir, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. İşte bir kişinin nefsinin kalbine o nurların girmesini temin eden elektronik sistem, Allah'ın isminin, Allah kelimesinin tekrarıyla çalışır. Başka bir anahtar yoktur. Sadece Allah kelimesi öyle bir kelimedir ki, kişi Allah'a mülaki olmayı dilemişse, onun yaptığı zikir, Allah'ın katından rahmetle faz nurlarını onun göğsüne indirir. Allah göğsünden kalbine yol açmıştır. Kalbin içine giren nurlardan fazıllar önce %2 rahmet daha mürşidine tabi olmadan kişinin kalbine girer. Ondan sonraki fazıllar kişinin zikri arttıkça artar. Başlangıçta o kişinin kalbine sadece %2 rahmet girer. Ondan sonra kişi zikrini arttıracaktır. Artan zikre paralel olarak nefsin kalbine evvela %7 fazıl gelecektir. Burası nefsi emmaredir. Nefsin emrinde olduğu bir kademe kişinin. Zikri adım adım artacaktır. Zamanımızda yani bu devrede bir insanın ruhunu Allah'a zikirle ulaştırması 7-8 aylık bir devreyi alıyor. Bunu çok daha kısa sürede tamamlayanlar da olmuştur aramızdan. Ama bizim Allah'a doğru yola çıktığımız başlangıç seviyemizde bizim Allah'a ulaşmamız 18 ay sürmüştü. Öyleyse o günden bu tarafa dünya üzerinde çok şeyler değişmiştir. Sevgili kardeşlerim, zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı nurları celbettiği için önemlidir. Allah'ın isminin tekrarı Allah'ın katından mutlaka rahmetle faz, rahmetle salavat isimli nurları davet eder. Zikir zaman itibariyle Kur'an-ı Kerim'de 3 ayrı özellikle yer almıştır. 1. Az zikir, günün yarısından daha az zikir. 2. Çok zikir, günün yarısından daha fazla zikir. 3. Daimi zikir. 24 saat boyunca devamlı zikretmek. Daha ötesi tesbih. Bu 4 konuya baktığımız zaman evvela az zikrin farz kılındığını görüyoruz. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Nem suresi 82. ayet-i kerime. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'ı zikret. Bu günün yarısından daha az bir zikri ifade ediyor. 12 saatten az zikirler bu ayetle ifade ediliyor. Ama günün yarısından daha fazla zikir söz konusuysa, o zaman Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi devreye giriyor. Allah Teala orada ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira buyuruyor. Ey amel olanlar,
Allah'ı çok zikirle zikredin. 24 saatlik bir zaman parçasının çokluğu günün yarısından 12 saatten daha fazla zikri ihtiva eder. Ve gördüğünüz gibi bu da Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Üçüncüsü daimi zikirdir. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Yeskurunallâhe kıyamen, kuuden ve ala cunûvihim. Daha önce de namazınızı bitirdikten sonra ifadesi geçiyor. Namazınızı bitirdikten sonra ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yan üstü yatıyordur. Yatıyordur. Neden yan üstü? Çünkü Allah Teala yan üstü yatmamızı emrediyor. Yan üstü yattığımız zaman kıbleyi sağ olarak yatmalıyız. Ve başımızı yastığın üzerine koyduğumuz zaman birazcık sağa sola oynatmalıyız. Kulağımızda kalbimizin atışlarını hissettiğimiz zaman kalbimizin atışları kulağımızda bu şekilde kulağımızda duymaya başladığımız zaman öyle uyuyabilirsek, o zaman uyuduğumuz sürece kımıldamadan uyuyabilirsek, uyanana kadar hep kalbimizin atışlarını duyacağız. İşte bu daimi zikrin işaretidir, adımıdır, alıştırılmasıdır, temrinidir. Bir süre sonra kişi bunu başarırsa, bir gün uyandığında da o sesin duyulmaya devam ettiğini görecektir. Artık başı yastıkta değildir ama o içindeki ses devam etmektedir. İşte bu o kişinin daimi zikre ulaştığını gösterir. Bir başka yolu daimi zikre ulaşmanın saat kullanmak. Her gün bir dakika zikirden başlayarak ikinci gün 2 dakika, üçüncü gün 3 dakika, dördüncü gün 4 dakika ve de günün 24 saatine kadar zikri böylece yavaş yavaş arttırmak söz konusu olacaktır. Peki bu az zikirden günün yarısından daha öteye geçmek, daimi zikre ulaşmak, zikir hüviyetine geçiyor. Bunlar hep zikir adıyla anılır Kur'an-ı Kerim'de. Ama bir de Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala tesbihten bahsediyor. Tesbih nedir? Tesbih bir insanın salâh makamının 5. kademesine ulaştığında Allah Teala'nın onu İrşada memur ve mezun kıldığı zaman artık o kişi kendi iradesiyle hareket edemez. Çünkü külli irade onun üzerinde tesir etmeye başlar ve o kişinin kendi iradesiyle yaptığı zikir sona erer. Artık külli irade o kişinin üzerinde zikri görev olarak almıştır. Kişinin kendi iradesi olmadığı için bunda da artık Kur'an-ı Kerim'de tesbih adıyla geçiyor. İşte o noktada iradesini Allah'a teslim edip irşat makamına irşada memur ve müezzin kılındın cümlesiyle atanan kişi artık zikrin sahibi değildir. O 24 saat boyunca hep iç dünyasında o sesi, yankılanan sesi duyacaktır. Ve bu kişi daimi zikrin sahibi değildir. Bu kişi artık tesbihin sahibi.

Namaz da bir zikirdir. Zikir de bir zikirdir. Ama bu üç tane zikirden Kur'an-ı Kerim tilaveti, namaz ve zikir bu üçünden en büyük olan Allah'ı zikretmektir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Utlu uhiye minel kitabi ve ekumussalat İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber. Sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, tilavet et ve açıkla. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Niçin namaz münkerden ve fuhuştan men eder? Çünkü kişi o sırada namaz kılıyor. Namaz kılarken kimseye bir kötülük yapamaz. Ne fuhuş adındaki bir yanlışlığı, bir kötülüğü işleyemez. Kendisine derecat kaybettiren bir işlemdir. Ne de münker, Allah'ın inkar ettiği şeyleri yapmak, Allah'ın uygun görmediği şeyleri yapmak, Allah'ın söylediklerini inkar etmek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunları söyledikten sonra şöyle bitiriyor: Ve zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullahi, Allah'ı zikretmek ekber, daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namaz kılmaktan daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilaveti, namaz ve zikir, üç tane faktör bir araya geldiğinde bunların en büyüğünün zikir olduğu söyleniyor Allah-u Teala tarafından. En büyüğü zikirdir deniyor. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye Allah-u Teala mürşidine ulaşıp tabiyetini temin eder. Mürşidini Allah seçer. Allah'a hacet namazını kılıp Allah'tan sorulmasını ister mürşidin. Herkesin kendine uygun bir mürşidi mutlaka vardır. Onu Allah'a ulaştıracak bir mürşit o sırada dünya üzerinde mutlaka vardır. İşte o mürşide Allah-u Teala ulaşması için kişiye ya bir vekil mürşit gösterir, bir vekile baştan müracaat ettirir, o vekil onu asli mürşide götürür veya doğrudan doğruya, eğer yakınında ulaşabileceği yerdeyse mürşidi, kişi gider, ona tabi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hacet namazı gece yarısından, şimdiki saatte gece saat 1'den sonra kılınan bir namazdır. Mutlaka boy abdestini gerektirir. 4 rekattır. Birinci rekatta Fatiha, 3 tane ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha, İhlas Felaknas. Üçüncü rekatta Fatiha, İhlas Felaknas. Dördüncü rekatta Fatiha, İhlas Felaknas. Vay abdestini alıp bu namazı kıldıktan sonra kişi talebini Allah'tan talepte bulunup yatacaktır. O gece rüyasında Allah Teala inşallah ona mürşit talep ediyorsa mürşidini halis niyeti mutlaka gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir namazdan sonra Allah Teala kimi gösterirse ona gidip mutlaka tabi olmak gerekir. Tabiyet bir kurtuluştur, bir muhteşem dizayndır. Kişinin yeni bir hayata adım atmasıdır. Bu kişi zikir yapacaktır. Normal standartlarda 7000 zikirden başlanır. Ve bu zikir arttırılarak devam eder. Şu andaki durumda bizim dergahımızda 7-8 aylık bir süre o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterli olmaktadır.

Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dedikten sonra Allah Teala ona mürşidini gösterir. O mürşide tabiiyetle beraber ruh tabiiyet anında vücuttan ayrılır. Ve kişinin kalbinin içine iman yazılır. Mücadele 22'de diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor. Allah'ın katından gelen ruh ne yapar? Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi bu konuda şunu söylüyor. Onların diyor başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O kişinin üzerine, başının üzerine gönderilir. O kişiye yevmi talakının geldiğini haber vermek için Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Talak bir anlamda boşanma demektir. Ama aslında buradaki yevmi talak kelimesi mülaki olmak kökünden geliyor. İlka, Allah'a dönüş, Allah'a ulaşma. Allah Teala o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. O ruh, o kişinin ruhunun Allah'a mülaki olması gerektiğini ve ruha seslenerek vücuttan ayrıl, Allah'a geri döneceksin. Senin yerine görevi biz devralıyoruz. Bu vücudun üzerinde artık biz bulunacağız. İçinde değil. Sen içindeydin ama senin Allah'a dönmen söz konusu. Biz bu vücudun başının üzerinde olacağız. Yere paralel bir şekilde devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Bu noktadan sonra başlayan olayın adı seyri sülüktür. Kişi mürşidine 14. basamakta tabi olduktan sonra 7-8 aylık bir zamanda ruhu emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini geçer. Ve zikir her kademede biraz daha artmıştır. Her kademede %7 fazıl birikimi alan o kişinin nefsi 7. defa %7 nur birikimiyle %49 fazıl birikimini tamamlar. %2 de rahmet birikimiyle kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %50'yi aşar. Bu noktaya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kişinin sadece bir tek dileği yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemişse mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bir defa daha söyleyelim Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesini. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırır diyor. İşte Allah Teala'nın ruhu kendisine ulaştırması bu başlangıç noktasından itibaren ruhun Allah'tan ruhun kişinin vücudundan ayrıldığı noktadan itibaren 7-8 aylık bir süreç içerisinde ruh mutlaka Allah'a ulaşır. Bu garanti edilmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Dilediği anda birinci kat cennet garanti edilir Allah Teala tarafından. 14. basamakta mürşide ulaşıp tabiiyet ikinci kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Ve kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah'ın zatında ruh yok olur. Bu 21. basamakta ulaşım. Ruhun yok olması da 22. basamağı ifade eder Allah'ın zatında. Buraya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Üçüncü kat cennetle beraber o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştiği için kişi dünya mutluluğunda yarısını garanti etmiştir. Her gün
yarı yarıya günün yarısı kadar mutluluğu kişi mutlaka yaşar. Nefsinin kalbinin afetleriyle, nefsinin kalbindeki afetlerle, fizik vücudunun kalbinde bulunan nefsinin kalbindeki afetlerle, nefsinin kalbindeki fazıllar yüzde fazıllar %51'e çıktığı anda %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere o kişi ruhunu Allah-u Teala'ya teslim eder. Bundan sonra fizik vücudunun teslime gelecektir sıra. Bu bir dik yokuştur. Kişinin zikrini 18 saate çıkarması gerekir. Bunu yapabilirse kişinin fizik vücudu da Allah'a teslim edilmiş olur. Burası 25. basamaktır. Yirmi altıncı basamakta kişi daimi zikrin sahibi olur. Bu yolun en zor noktası fizik vücudu Allah'a teslim edene kadar zikrin yaklaşık olarak 2 saatten 18 saate çıkmasıdır. 2 saat, belki 3 saatlik bir zikir kişinin hızına göre ama Allah Teala'nın o kişiye verdiği kolaylık sebebiyle bu zikir kişiye bir hiç olarak görünür. Ta ki ruhunu Allah'a ulaştırsın. Sonra iki sebepten dolayı kişi için bu bir dik yokuş oluşturur. Bir sebep, o ana kadar ruhu Allah'a ulaştırana kadar şeytanın o kişiye tesirini Allah Teala önlemiştir. Ama bu noktadan sonra fizik vücudun teslimine onu ulaştıracak olan kesim, nefsin kalbindeki Allah'ın nurlarının %80'i aşmasına bağımlıdır. %80'i aşabilmesi ise günün 2/3'ü kadar, 2/3'ünden daha fazla kişinin zikretmesi gerekir. Bu, o kişi için bir başka olaydır, fizik vücudun teslimini içerir. Ama fizik vücudun teslimi de ruhun teslimi gibi mutlaka zikre bağlı bir müessesedir. Günde 2 saatlik bir zikir ruhun teslimini sağlarken fizik vücudun teslimi için günün 2/3'ü kadar zikretmek asıldır. Daha sonra bu kişi daimi zikre ulaşacaktır ki fizik vücudun teslimini gerçekleştiren bir insanın daimi zikre ulaşması artık çok zor bir olay değildir. Ne olur? Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dik yokuşu tırmanmıştır. Konunun güç tarafını halletmiştir. Sebep, zikir açısından bu bir dik yokuştur. Bir de şeytanın tasallutu açısından dik yokuştur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu şeytanın bütün taarruzlarından korur, koruyucu kalkanın içine alır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırana kadar şeytanın o kişiye sataşması, o kişiyi rahatsız etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi zikirlerini büyük bir zevk içinde yaşar, hayatının en mutlu devresini yaşar. Hatta pencereleri açıp bağırmak gelir içinden mutluyum diye. Ruhu Allah'a ulaştıktan sonra artık şeytanın tasallutu yeniden devreye girmiştir. Şeytan bu kişiye karşı hınç duyar. Bu kişi fizik vücudunu da bu kişi nefsi, ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Şeytan onu serbest bırakmak mecburiyetinde kalmıştır. Ona hiç sataşamamıştır ruhunu teslim edene kadar. Bu hınçla şeytan şiddetle o kişiye saldırır. Fizik vücudunun teslimini engellemeye çalışır. Bu sebeple ruhlarını Allah'a ulaştıranların büyük kısmı fizik vücut teslimine ulaşamaz. Ama kim zikrini aynı seviyede devam ettirebilirse, üçüncü kat cennetin sahibi olarak dünya mutluluğunun yarısını ömür boyunca yaşayabilir. Bu kişi
Daha öteye geçtiği zaman ne olur? 18 saatlik zikrini tamamladığında bu kişi muhsinlerden olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ondan sonraki daimi zikre ulaşmak çok zor bir olay değildir. Kişi daimi zikre ulaşınca ulul elbab makamının sahibidir. Çok şeylerin sahibi olur. Daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple o kişinin kalbi bütün afetlerden kurtulmuştur. Çünkü daimi zikir sebebiyle daima nur geliyor kalbe. Bu kişinin kalp gözünü açar Allah Teala, kalp kulağını açar. Dört tane özellik oldu. Sonra o kişi ulul elbab olduğu cihetle Allah ile tezekkür eder. Her an konuşabilir. Ve daimi zikrin sahibi olduğu için her an Allah Teala'dan nur gelir. Bu kişi bu sebeple hayrın sahibidir. Derecat kazanmak hayırdır. Bu kişi daimi zikirde olduğu için her an derecat kazanır. Bu kişi ayrıca hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Ve de bu noktadan sonrası da geçerlidir. İhlas makamının sahibi olur kişi. Nefsinin kalbindeki afetler zaten yok olmuştur. Ama ulul elbab makamında bu kişi 7 mertebe kalbimize yan olan birisidir. Yerlerin melekutu gösterilir. Göklerin melekutu gösterilmeye başlanınca kişi yeni bir kademenin sahibi olur. Muhlis olur. Ve ondan sonra da o kişi salah makamına ulaşır. Günahları örtülür. O kişinin başının üzerine salah nuru verilir. Günahları sevaba çevrilir. Ruhu Allah'a teslim eder. Ruhu Allah onun ruhunu teslim alır ve onu irşada memur ve mezun kılar. İşte burada o kişinin zikri artık zikir değildir. Kendi iradesiyle yaptığı sürece o kişi zikretmiştir. Ama ne zaman ki külli irade o kişiyi kontrolü altına alır, iradeyi devre dışı bırakarak artık o kişinin iradesi yoktur. Olmadığı için yaptığı şeyin adı zikir değil, tesbihtir. Bütün melekler irade yapıları bağlı olduğu için Allah'ı tesbih ederler. İnsanlar da ancak iradelerini Allah'a teslim ettikten sonra Allah'a teslim etmeye başlarlar. Ve Allah Teala açısından bir güzellik taşır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın ulaşabileceği son kademe iradesinin teslimi kademesidir. Bunun ötesi var mıdır? Bunun ötesi Resuller için, Nebiler için özel işlemleri ifade eder. Ama muhteva hep tesbih adı altında devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz Resuller, Nebiler. Kur'an'ın indirilişinden 14 asır sonra bir kavram kargaşası İslam'a hakim olmuş durumda. Ve akaid dört tane temel ayaktan oluşuyor. Birincisi, bütün nebiler Resul'dür. Erhak tam yerlerine oturuyor. Gerçekten bütün nebiler Resul'dür. Evvela nebi kimdir? Kur'an-ı Kerim'i A'dan Z'ye incelediğimizde nebinin kim olduğu konusunda kesin bir hükme varıyoruz. Nebi, Kur'an-ı Kerim'de peygamber olarak vasıflandırılan insanları kaplıyor sadece. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nebidir. Hazreti İbrahim nebidir. Hazreti Nuh, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Yakup, Kur'an'da geçen birçok peygamber var. Allah Teala peygamber kelimesi biliyorsunuz Arapça değil, Farsça. Farsça Resul kelimesinin karşılığı değil, Nebi kelimesinin karşılığı. Türkçemizde peygamber dediğimiz zaman Allah'ın nebilerini kastederiz. Nebiler, peygamberler. Ve kavramlar öylesine birbirine karışmış ki bu dört ayaktan birincisi akaidde tam yerlerine oturuyor. Gerçekten tam Kur'an'a uygun bir sonuç. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Kur'an'a tam uygun bir sonuçla karşı karşıyayız. Hay Allah razı olsun. Değişmeyen bir bu kalmış zaten. Peki ikinci ayak. Bütün Resuller nebidir. Yanlış sevgili kardeşlerim. Bütün Resuller nebi değildir. Nebilerin binde birinden daha azı, affedersiniz, tam tersini söyledim. Resullerin binde birinden daha azı Resul'dür. Tekrar ediyorum, bir defa daha tekrar ediyorum. Resullerin binde birinden daha azı nebidir. Geri kalanların hepsi veli Resul'dür. Öyleyse iki türlü risalet müessesesi var. Kur'an'da yani risaletle emredilmiş olan insanlar, Allah'ın Resulü olarak gönderilmiş, vazifeli kılmış olan insanlar ikiye ayrılıyor. Veli Resuller ve Nebi Resuller. Nebi Resuller, Peygamber Resullerdir. Peygamber Resuller, Hazreti Adem'den başlıyor. Hazreti Adem ilk insan ve ilk Nebi Resul'dür. Hem vazifeli olarak gönderilmiştir, Allah'tan aldığı emirleri gerçekleştirmek üzere, hem Resul'dür, hem Nebi'dir. Yani ilk Nebi Resul Hazreti Adem'dir. Peki son Nebi Resul kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
son Nebi Resul'dür. Nübüvvet müessesesi, yani peygamberlik müessesesi, Hazreti Adem'le başlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de

Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Hatemül Enbiya diyor. Nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur diyor. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Hatemidir, mührüdür. Hitam, nebilerin hitam bulduğu noktayı temsil eder. Hitam, sona ermek manasına kullanılıyor. Hitama ermek, sona ermek. Öyleyse Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın Nebi Resulüdür, son Nebi Resulüdür. Nebi Resullerin sonuncusudur. Öyleyse bütün Resuller Nebidir, yani Peygamberdir ifadesi Kur'an'a hiçbir zaman uymuyor. Zaten yanlışlık buradan başlıyor. Nübüvveti risaletin altında bir değer kabul ediyor zamanımızın alimleri. Bu sadece bir Kur'an açmazında kalmaktır. Bizim din adamlarımızın ne yazık ki özellikle televizyonları paylaşanların, parselleyenlerin Kur'an-ı Kerim konusunda ne kadar büyük bir cehalet içinde olduklarını en güzel gösteren ölçüdür. Hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Nebi olmadan Resul olunmaz. Sevsinler. Sevgili kardeşlerim, Nebiler Resullerin binde birinden daha az. Nereden çıkardık böyle olduğunu? Evvelki devirleri bırakıyorum. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelinceye kadar 600 yıl geçiyor. 600 yılda iki tane nebi var. O 600 yıldan sonra da 1400 yıl geçiyor. Üçüncü nebi yok. Gelmesi de artık mümkün değil. Bugün kıyamet koptuğunu düşünelim. Ne oldu? 2000 yıl. 2000 yılda sadece iki tane nebi var. Şimdi Allah Teala'nın Resuller konusunda söylediklerine bakalım. Müminin suresi 44. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Sözümüze dikkat edin lütfen. Bütün kavimlere. Yeryüzünde ne kadar kavim varsa bütün kavimlere ayrı ayrı Resul göndeririz diyor Allah Teala. Yetmez. Üstelik de diyor, ard arda göndeririz. Aralarında fetret devri olmaksızın göndeririz. Şimdi dünya üzerinde kavim dediğimiz zaman aynı dili konuşan insan topluluğunu ifade ediyoruz. Belki daha geniş kapsamlı ifadeler kullanılır. Ama dünya üzerinde diyelim ki 100 tane kavim var. Ortalama insan ömrünü en asgari rakam kabul edelim. Olmaz ama 50 yıl kabul edelim. Ya da söylediğimizin tersine konuşalım ki daha inandırıcı olsun sonuçlar. 100 yaş kabul edelim insanların ortalama ömrünü. 2000 yılında
Tam 20 tane nesil geliyor. 2000 yılında tam 20 tane nesil. 100'er yaşta 20 nesil. Aslında her nesil 25 yaşı 30 yaşı ifade eder. En çok 40 yaşı ifade eder ama biz 100 yaş diyelim. 20 nesil, eğer 100 kavim varsa dünya üzerinde, her birinde mutlaka her yüzyılda ayrı bir Resul yaşayacağına göre 2000 tane Resul eder. Yaşı aşağı düşürelim. Yaşı yukarı yükseltelim. Kavim sayısını aşağı düşürelim. Netice değişmez. Sevgili kardeşlerim, insanların hepsi, Resullerin hepsi 100 sene yaşamazlar. Bunu 60 senelik bir ömre indirdiğiniz zaman 2000 sayısı 3000'e yaklaşır. En asgari rakamlarla 2000 yılda 2000 tane Resul yaşamıştır. Bunun hiç ölçüye gelmez ama 1000 tane olduğunu düşünsek de yazar. İki Resul'e, iki Nebi'ye karşılık, iki Nebi Resul'e karşılık 1000 tane Veli Resul. Evvela hakikatlerden bahsediyoruz. Ve ayetlerle konuşuyoruz. Öyleyse 2000 tane Resul'e karşılık, Veli Resul'e karşılık 2 tane Nebi Resul. Evvela sayısal değer olarak 2000 olmasın. İnsanların 200 sene yaşadığını kabul edelim. Kavimlerin sayısını düşürelim. Olmaz ama 1000'e indirelim sayısını. O zaman 1000 tane Veli Resul gelmiş geçmiş. Bütün kavimlerde şu anda hala bütün Resul, bütün kavimlerde bir Resul yaşıyor hayatta. Ve Nebi Resul sadece 2 tane. Şimdi sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün Resuller aynı zamanda Nebidir diyebilir misiniz? Nübüvvet müessesesi peygamberlik müessesesidir. Allah-u Teala Hatem-i Nebiyyin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. Nübüvvetin sonuncusudur. Nübüvvetin son temsilcisidir. Son Nebidir diyor Allah-u Teala. Öyleyse nübüvvet onunla bitmiştir ama Risalet bitmemiştir. Şimdi birinci nokta burası. Öyleyse akaidin ikinci ayağı, yani bütün Resuller Nebidir ifadesi daha ilk anda birebinle noktalandı. 1000 tane Veli Resul'e karşılık, aslında 2000 tane, hadi 1000 tane diyelim, 2 tane Nebi Resul gelmiş. Diyorlar ki bütün Resuller Nebidir. Hadi bakalım, buyurun şimdi. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında ne var? Bunun arkasında feci bir yanlışlık yatıyor. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i terk etmişler. İnsanların yazdığı, asırlarca yazdığı, yüzlerce el yazması kitaptan dinlerini öğrenmişler ve o kitapların doğruyu yazdığını zannediyorlar. Ve hükümlerini buna göre koymuşlar. Alimler bir araya gelmişler, kararlar almışlar. Kur'an-ı Kerim ne yazarsa yazsın, onlar karar alıyor efendiler. Ne karar almışlar? Bütün nebiler Resul'dür. Aynen, tamam. Hiçbir itirazımız yok. Bütün nebiler mutlaka aynı zamanda Resul'dür. Yani 4 tane temel ayağın bir tanesi sağlam. 14 asır sonra bugün din öğretimini Kur'an-ı Kerim'e vurduğumuz zaman şu gerçekle karşı karşıyayız.
bütün Resuller Nebidir ifadesi %100 yanlış bir ifadedir. Bu Resullerin yarısı, dörtte biri, onda biri falan değil. Binde biri Resul. Aslında 2000'de biri çıkıyor rakam ama binde biri Nebi, Peygamber, binde biri Peygamber Resul, Nebi Resul. Binde 999'u Veli Resul. İspat mı arıyorsunuz? İspat tonla sevgili kardeşlerim. Birincisi bu. Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz, aralıksız göndeririz. Müminin Suresi 44. ayet-i kerime. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor. Evvelki gün de böyleymiş, dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Bütün Resuller mutlaka inkar edilecek. Bakara Suresi 87. ayet-i kerime gene aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek onlar Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Üstelik de bunda kimini öldürdünüz diyor, kimisini inkar ettiniz diyor. Öldürmeye kadar gelen bir inkar müessesesi var. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında ne var? Arkasında iblis var. Çünkü eğer Resul Allah'ın söylediklerini ifade ettiği zaman insanlar onu inkar edecek yerde doğru olduğuna akılları yatsa herkes cennete girecek. Bu kadar kolay bir şartla Allah Teala cennetini alacak ki insanları, sadece Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın cennetine girmek için yeterli sebep. Bu kadar kolay bir şartla Allah Teala herkesi cennetine almaya hazır. Ama Resul bunu söylediği zaman eğer insanlar bunu öğrenirse iblis insanlardan intikam alamayacak. Ne yapması lazım? Bu hükmü yok etmesi lazım. Ne yapıyor? Asırlar boyunca insanlara kitapları yazdırıyor. Bu kitapları yazdıran bizatihi iblis değil. Yani iblis insanlara kitap yazdırmış değil. Ama onların düşünce yapısına tesir etmek suretiyle o insanların adım adım dinden ayrılmasını sağlıyor. Dinin temel hükümlerinden. Ve de ne oluyor? Olan açık. İnsanlar nübüvveti risaletin altında bir müessesi olarak düşünüyorlar. Bu kadar saçmalık olur mu sevgili kardeşlerim? Bizim şu televizyonu parsellemiş olanlar, onların hepsinin söylediği bu. Yaşar Nuri Öztürk olsun, Hüseyin Hatemi olsun, Hüseyin Atay olsun, Allah rahmet eylesin. Ayhan Songar olsun. Bu sevgili profesörlerimiz, hepsinin müşterek hükmü, Nebi olunmadan Resul olunmaz. Sevgili kardeşlerim, bu kadar saçma sapan şeyleri insanlar nasıl kabullenebiliyor? Kur'an'a rağmen bunları bu kadar pervasızca, bu kadar cesaretle nasıl söyleyebiliyorlar? Gerçekten bir tarafta Kur'an hakikatleri, bir tarafta bu insanlar Kur'an'ı darmadağın eden ve Kur'an neyi söylemişse onun tersini söylemek için birbiriyle yarış eden bir sürü üçkağıtçı. Sevgili kardeşlerim, Kur'an ne diyor? Biz sadece size onu söyleriz. Öyleyse bütün nebiler Resul'dür ifadesi başımızın üstünde yeri var. Aynen, tamam. Ama bütün Resuller nebidir dediğiniz zaman yok diyoruz. Kur'an öyle söylemiyor. Öyleyse
insanların yazdığı kitaplarla onları Furkan zannederek Kur'an-ı Kerim'i hesaba çekenleri biz şimdi hesaba çekiyoruz. Hesaba çekilmesi lazım gelenleri hesaba çekiyoruz. Öyleyse muhteva nedir sevgili kardeşlerim? Evvela yıllara dayalı bir dizayn yaptığımız zaman bu gerçeği görüyoruz. Her kavimde her zaman Resul yaşar mı? Bu söylediğimiz iki tane ayet, Mü'minin 44 ile diğeri Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesi, bütün kavimlere Resul göndeririz diyor ve ard arda göndeririz diyor. Hem mekan kavramını koymuş Allah-u Teala, hem de zaman kavramını koymuş. Ard arda diyor. Aralarında fetret devirleri olmadan göndeririz diyor. Ve bir sonuç çıkıyor ortaya. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Yaşıyor mu? Gerçek mi? İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi. Kaç tane misal verebiliriz sevgili kardeşlerim? Diyor ki Allah-u Teala, biz bir Resul göndermedikçe hiç kimseye azap edici olmayız diyor. Demek ki Allah-u Teala'nın herhangi bir kavmin müntesiplerine, o kavimde yaşayanlara, herhangi bir kavimde hayat bulan insanlara, hayatlarını herhangi bir kavimde geçiren insanlara, hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar, hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka Resul gönderiyor. Nereden biliyoruz? İşte Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesi. Biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Yani onlara Allah'a ulaşmayı dileyin, böylece tağutun üzerinizdeki hükmünü bitirmiş olursunuz. Tağuta kul olmaktan kurtulursunuz, Allah'ın kulu olursunuz. Böyle bir dizaynda Allah Teala devam ediyor. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Yani emre itaat ettiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereği. Ne diyor Allah Teala sahabe için? Onlar tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Neymişler? Sahabe, tağutun kuluymuşlar. Ne olmuşlar? Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah'ın kulu olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olay son derece açık olarak ortada. Bir evvelki ayette Allah-u Teala diyor ki biz bir kavme Resul göndermedikçe o kavme azap etmeyiz. Bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık diyor. Mutlaka Resul'ün ulaştırdığı bilgiler var herkese. Peki bütün Resuller bilgileri herkese ulaştırıyorlar mı? Ulaştırabiliyorlar mı? Resuller bizatihi ulaştırmıyor. Bu gerekli değil. Resullerden duyanlar birbirine ulaştırıyor. Neticede de herkes mutlaka duymuş oluyor. Bize diyeceksiniz ki emin misin herkesin duyduğundan? Evet eminim. Neden eminim? Eminim. Çünkü Allah Teala konuyu gene sağlam delillerle koymuş ortaya. Diyoruz ki herkes mutlaka Resul'ün söylediklerinden haberdardır. İddia, ispat. Allah Teala buyuruyor ki Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın resulleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi?
Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Demediler mi? Cevap, onlar derler ki diyor Allah Teala, geldiler, bize bunu söylediler. Ama azap üzerimize hak oldu. Bakınız, Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesiyle bu ayet-i kerime arasında yakın bir ilişki var. Ne diyordu Allah Teala orada? Bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimdekileri şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da tağuta diyor. Zümer 17 ile alakalı. Tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayet erdiler, yani Allah'a kul oldular. Bir kısmınınsa üzerine dalalet hak oldu diyor. Zümer 71'de de üzerimize azap hak oldu diyor o insanlar. Çünkü biz Resul'ün davetine icabet etmedik. Bizim zamanımızda yaşayan Resul'ün davetine icabet etmedik. İlk sual. Cehenneme kim giderse gitsin, insanların %90'dan fazlasının cehenneme gideceği Kur'an hükümleriyle sabit. Bu %90'dan fazla insanın hepsine sual soruluyor. Cehenneme gelen herkes bu sualin muhatabı. Size Allah'ın Resulü gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Cevap, evet söyledi. Bize Resuller geldi ve söyledi. Resul geldi ve söyledi. Cehenneme gidenler hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar, toplam insanların %90'ından daha fazlasını içeriyor. Geri kalanlar zaten cennete gireceği için onlar Resul'ün söylediğini zaten itaat etmiş olanlar. Orada zaten problem yok. Onlar da Resul'ü mutlaka tanımışlar. Yetmez, onlar itaat de etmişler. Şimdi bu itaat etmeyenlere Resul geldi mi suali herkese soruluyor. Nesiller boyunca, asırlar boyunca yaşamış olan bütün insanlar cehenneme gittiklerinde, cennete gidenler zaten Resul'ü görmemiş olamazlar. Yani Resul'ün söylediklerini yapmamış olamazlar. Mümkün değil, Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemiş olmaları lazım cennete girmeleri için. Cehenneme girenlere gelince insanların %90'dan fazlası, ama hepsine aynı sual mutlaka sorulacak. Hiç kimsenin Resul'den haberi olmadan cehenneme gitmesi ya da Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezsiniz, Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Bakın Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle sizi cennetine almaya hazır. Bunu deneyin. Hepiniz için kurtuluş yolu hazır. Sadece bir dileğinizle. Resul bunu söylüyor. Ve bunu dinleyenlerin hepsi zaten cennete gidiyorlar. Onların Resul'den kam aldıkları kesin. Diğerleri Resul'ü dinlemeyenler, haberdar olmayanlar asla değil. Yok böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de. Herkes Resul'ün söylediğinden haberdar. Kim giderse gitsin cehenneme, hepsine soruluyor sual. Hepsinin verdiği cevap aynı. Evet, geldi. Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimelerinde bu Resuller Nezir adıyla anılıyor. Gene Resul, aynı sual size. Nezir gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Söyledi. Söylediler ama biz onlara inanmadık. Dedik ki, biz seni dalalette görüyoruz. Dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Eğer biz idrak edebilen ve işitebilen birisi olsaydık burada cehennemde mi olurduk? İfadeler ard arda geliyor. Neticeye ulaşıyoruz. İnsanlar hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar, bulundukları kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü mevcut. Bir Resul'e en az 1000 veli Resul'e en çok 1 nebi Resul'e. Bu kadar büyük farklılık var. Üstün olan hangisidir? Üstün olan nübüvvettir. Nübüvvet peygamberlik yapısıdır.
Zaten buna bizim saflar itiraz etmiyorlar. Diyorlar ki nübüvvet peygamberliktir. Tamam. Aynı kanındayız. Kur'an böyle söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi. Şimdi bu insanlar, bizim televizyonu parsellemiş bu saflar derler ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece son nebi değildi. Son peygamber değildi. Aynı zamanda son resuldü de. Şimdi tersliğe bakın. Aynı kişiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber olduğunu, peygamberliğin çıplak olarak peygamberliğin çıplak olarak resullükten üstün olduğunu kabul ediyorlar. Ama aynı kişiler diyorlar ki nebi olunmadan resul olunmaz. Böyle bir saçmalığı hayatınızda duydunuz mu sevgili kardeşlerim? Bu adamları işletecek olan çok şey var ortada. Ama o bizim işimiz değil. Şimdi muhtevaya yeniden daha ciddi bir şekilde dönüyoruz. Bütün resuller nebidir tezi akaidin ikinci ayağı bütünüyle yanlıştır. Bütün resuller nebi değildir. Söylediğimiz gibi nebilerin binde birinden daha azı. Nebiler resullerin yani nebi resuller veli resullerin ya da nebiler peygamber olanlar peygamber olmayan resullerin binde birinden daha azdır sayıları. Öyleyse bu gerçeklerden hareket ediyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala diyor ki biz her kavme İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesi onların dilleriyle hitap etsinler diye kendilerinden o dili konuşan onların kendilerinden olan resuller göndeririz diyor. İbrahim Suresi 4. ayet-i kerime. Şimdi neyi ispat ettik sevgili kardeşlerim? Resullerin, veli resullerin her kavimde, her devirde mutlaka var oldukları, hiçbir kavmin hiçbir devrede resulsüz kalmadığı, veli resulsüz kalmadığı tabii. Ama bunlardan bir kısmı nebi resul olabilir ama sayıları söylediğimiz gibi binde bir hüviyetinde. Binde biri aşamaz. Geri kalanlar, bütün kavimlerde aralıksız yaşayanlar Allah'ın veli resulleri. Bu bütün kavimlerde, bütün zaman parçaları içerisinde veli resullerin var olduğunu ispat eden bir müessese. Eğer olay böyleyse sevgili kardeşlerim, iki tane nebiye 2000'den fazla resul tekabül ediyorsa, bu 2000'den fazla nebi olmayan resul, veli resul, acaba nasıl önce nebi olmuşlar da sonradan resul olmuşlar? Öyle diyorlar sevgili kardeşlerim, hiç utanmaları falan yok bu insanların. Diyorlar ki nebi olunmadan veli olunmaz. Affedersin, nebi olunmadan resul olunmaz. Yani bütün nebilerin aynı zamanda resul olduklarını da iddia etmiş oluyorlar. Resul olduklarını da inkar etmiş oluyorlar. Sanki önce nübüvvet kazanılıyor, ondan sonra resullük kazanılıyor. Kur'an'ın ayetlerinden hiç haberleri yok. Sadece ellerindeki kitapları okumuşlar. O kitapların ne kadar büyük ölçüde Kur'an'a ters düştüğünden de bizim safların haberi yok. İşte bir neticeye gidiyoruz sevgili kardeşlerim. Veli resuller gördük ki bütün zaman parçalarında yaşıyorlar. Yaşamadıkları bir devre yok. Ama nebi resuller fetret devirleri aralarında fetret devirleri olanlardır.
peygamberlerin olmadığı bir demir. Hazreti Musa'dan bilmem kaç yüzyıl sonra Hazreti İsa geliyor. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem geliyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra 1400 yıl geçmiş, nebi yok. Sonsuza kadar da ne kadar insanlık yaşayacaksa yaşadığı süreç içerisinde de bir nebinin gelmesi, bir peygamberin gelmesi hiçbir zaman mümkün değil. Bu iki peygamber arasında geçen süre, bir de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bu tarafa geçen süre 1400 yıl. Bu süreç içerisinde bütün kavimlerde Resuller var olduğuna göre, bu bütün Resuller, şu anda da bütün kavimlerde Resuller var. Bunlar nebi mi, peygamber mi? Eğer bütün Resuller nebi ise bunların da hepsinin peygamber olması lazım. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Şu anda bütün kavimlerde yaşayan veli Resullerin hiçbirisi nebi Resul değildir. Nebi olması, peygamber olması mümkün mü sevgili kardeşlerim? Evvela bu nebi olunmadan Resul olunmaz iddiası bir büyük yalandır. Ve bu insanlar bundan utanç da duymuyorlar. Sadece söylüyorlar, ispat ettiğimiz zaman onu ispat etmememiz için her şeyi yapıyorlar. İspat ettiğimiz zaman da ortada görünmüyorlar hiç. Sevgili kardeşlerim, artık onları kovalayacağız. Ve mutlaka bir yerde karşılaşacağız. Ve bunları onların ağızlarına tıkacağız. Öyleyse bu noktada dikkat edin sözlerimize, Kur'an konuşur. Bundan sonra Kur'an konuşacaktır. Allah Teala öyle bir devir gelir ki diyor, arzdan bir dabbe çıkarırız da onlara Allah'ın ayetlerinin anlaşılmadığını söyler. O dabbe çıkmıştır. O dabbe arzdan çıkan, göklere ulaşan ve göklerden insanlara hitap eden uydulardır. Uydudur. O uydudan gelen habere dikkatle bakın. Akaidin dört ayağının üçünün sakat olduğunu söylüyor. Üçü de işe yaramaz. Sadece bir tanesi doğru. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Aynen, tamam. İkincisi, bütün Resuller nebidir. Görüyorsunuz hiçbir noktada tamam değil. Zaman parçaları itibariyle tamam değil. Kavimler itibariyle tamam değil. Nebi olunmadan Resul olunmaz istikametindeki bir iddia sebebiyle, iddia açısından tamam değil. Yanlış, yanlış, yanlış. Başka hangi açıdan yanlış? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor tabirler. Ve eğer bu iddia varsa, bütün Resuller, Kur'an-ı Kerim'de Resul olarak geçen herkes nebidir, peygamberdir iddiası söz konusuysa, bu korkunç bir yanlışlıktır. Çünkü Risaletle hiç alakası olmayan bir kişi, alarade bir ulak, bir haberci,

Bunlar öyle Resuller. Yani Risaletle vazifeli değiller ama Kur'an-ı Kerim'de Resul adı geçiyor. Hani bütün Resuller Nebi'ydi, Peygamber'di? Yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Yetmez. Ne kadar çok açıdan Allah bu bilinçsiz insanların, Allah'ın Kur'an'ını bilmeyen insanların bu yanlışlarını yüzlerine çarpıyor. İddia sahipleri şu anda hayır biz böyle bir şey söylemedik diyemezler. Hüseyin Hatemi'de, Hüseyin Atay'da, Yaşar Nuri Öztürk'te, hadi o psikiyatri uzmanı ama bu konuda hüküm de yürüttüğüne göre o da söyledi. O da rahmetli Ayhan Songar'da aynı yanlışın içine yuvarlananlardan bir tanesi. Sevgili kardeşlerim, bu insanların Kur'an'dan haberi yok. Öyleyse bakıyoruz Allah Teala daha başka hangi açılardan fark gözetmiş? Allah Teala'nın dizaynında Nebi Resullerle Veli Resuller birbirinden çok ayrı bir muhteva taşıyor. Diyor ki Allah Teala, Allah gaybı bilir, kimseye söylemez. Ama Resullerinden rızaya ulaşmış olan biri müstesna. Acaba hangi Resul rızaya ulaşmış Resul? İşte o Nebi. Hangi Resul rızaya ulaşmış Resul? Eğer Nebiler yoksa, fetret devri yaşanıyorsa ama huzur namazının imamlığına vekalet ediyorsa o Resul. Öyleyse demek ki Resuller ikiye ayrılıyor. Rızaya ulaşmamış olan Resuller, bütün kavimlerdeki Resuller son rızaya ulaşmamıştır. Bu rıza tasarruf rızasıdır. Tasarruf rızası sadece Nebiler için geçerlidir, Nebi Resuller için geçerlidir. Bir, onların görevini onlar olmadığı zaman üstlenen Veli Resuller için geçerlidir. Hangi Resuller bunlar? Huzur namazının imamlığını gerçekleştirenler. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde bahsedilen imam. Sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala orada? Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Ayetlerimize yakin hasrettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için. Görülüyor ki Allah Teala imamlar kılmış ama insanlardan imamlar kılmış, hepsi değil. Halbuki peygamberlerden bahsediyor Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde, onları imamlar kıldık diyor. Nebilerin adlarını vermiş. Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup, Hazreti Nuh, birkaç isim. Onları imamlar kıldık diyor. İkisi de huzur namazının imamı ama birinde peygamber imamlar, Nebi imamlar, Nebi Resul olan imamlar, ikincisinde Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Veli Resul olan imamlar. İşte iki müessese birbirinden tamamen ayrılmış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah'ın rızasına ulaşamamış olan Resullerin Resul olması mümkün olabilir mi? Mümkün olmaz. Onlar evvelki altı rızaya ulaşmışlardır. Ama kavim Resullerin hiçbirisi, eğer Allah Teala onları huzur namazının imamlığına tayin etmemişse, hiçbirisi tasarruf rızasına ulaşmış olamaz. Sadece o Resullerden devrin imamlığına tayin edilen Resul,

O bir Nebi Resul değildir, Veli Resul'dür. Nebilerin bulunmadığı devrede vekaleten o görevi üstlenecektir. Ve bu görevi yapan Resul, o Veli Resul'dür. Ama huzur namazının imamlığıyla görevlidir. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesindeki Resul, o tasarruf rızasının sahibidir. Diğer kavim Resullerinin hiçbirisi tasarruf rızasının sahibi değildir. İşte gene Resuller ayrıldı birbirinden. Rızaya ulaşmamış olan Resullere hiç kimse Nebi Resul diyemez. Melek Resullere de hiç kimse peygamber diyemez. Cin Resullere de hiç kimse peygamber diyemez. İnsanlara insan Resuller, cinlere cin Resuller göndeririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse her birisi ayrı bir açıdan konuya mutlakiyet kazandırıyor. İtiraz edilmesi mümkün olmayan bu kadar delil. Hangi bağlamda? Resullerin hepsinin nebi olmadığı konusunda, hem de öyle bir rakamla karşılarına çıkıyoruz ki onların, bu rakam binde birin mutlaka altındadır. Bin tane kavim resulüne karşılık sadece bir tane peygamber, nebi resul. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bakınız ne kadar çok açıdan bütün nebiler Resuldür ifadesi tamamen doğru. Ne kadar çok açıdan bütün Resuller Nebidir ifadesi yanlış. Kur'an bunları söylüyorsa, o insanlar da hala saf saf iddia ediyorlarsa bütün Nebiler Resuldür diye, affedersiniz yanlış söyledim, bütün Resuller Nebidir diye ve akaid hala bunu öğretiyorsa, bunca zamandır ikazımıza rağmen, en az 2 seneden beri onlara devamlı söylüyoruz ki yanlış öğrettiğiniz, bu öğretiyi durdurun. Sevgili kardeşlerim, bizden bucak bucak kaçıyor bu insanlar. Hiçbir davetimize icabet etmediler. Bir neticeye ulaşıyoruz. Akaidin 2. ayağı kesinlikle yanlış. Bütün Resuller nebi değildir. Resullerin binde biri Nebidir ancak. 1/100 değil, 1/1000 Nebidir ancak. Geri kalanların hepsi velidir. Öyleyse bu muhtevada bir dizayndan bahsediyoruz. Ya akaidin 3. ayağı burada sadece 2 ayaktan bahsedelim. Bu 2 ayakla bu konuşmayı tamamlayalım. Ki ötekinde de, diğerlerinde de zamanımız kalsın izah etmeye. Yoksa bütün ayetlerle cevap vermek söz konusu olmayabilir. Sevgili kardeşlerim, muhteva gayet açık olarak ortada. Bütün nebiler aynı zamanda Resuldür. Aynen, tamam, akaid. Aynen Kur'an hakikatini aksettirmiş. Ama akaid diyor ki aynı zamanda bütün Resuller nebidir. Bu tamamen yanlış bir şey. Resullerin 1/1000 ancak nebidir. Hesaplamalar çok açık ve kesin olarak geliyor sevgili kardeşlerim. Kim Kur'an'a kendisinden bir katkı yapmışsa, kim Allah-u Teala'nın dizaynını kitaplara dayalı olarak Kur'an dizaynını değiştirmişse, bu devir o hurafenin bitme devridir. Burada her şey
her konuda hesaplaşmak suretiyle bitirilecektir. Bütün şehirlerde konferans vereceğiz sevgili kardeşlerim, Barkovizyon yoluyla. Bu Barkovizyonlarda herkese muhatap olacağız ve herkese ayrı ayrı ispat edeceğiz bunları. Artık hurafeler devri sona ermiştir. Yalan dolanlarla öğreticilerin öğrencilerini yanlış yönlendirmesine artık mani olacağız. Bu muhtevaya dikkatle bakın, herkes ayağını denk atsın. Şimdiye kadar gönderdiğimiz ihtarlara hiçbiriniz cevap vermek yetkisinin sahibi olmadınız. Birer köşeye sindiniz. O sözlerin sahibi biz değiliz. O sözlerin sahibi Allah'tır. Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Ama onun söylediklerini söyleriz. Öyleyse yalan dolan sona ermiştir. Artık din eğitimi Kur'an'ın temel esaslarına ters olmayacaktır. O noktaya ulaştık, hamdolsun. Sizlere Resuller ve Nebiler konusunda sadece akaidin iki ayağı konusunda bilgi verdik. Birinci ayağı zaten doğru. Orada bilgi vermeye falan gerek yok. Çünkü onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Bütün Nebiler Resuldür diyorlar. Tamam. Öyleyse sadece bir konuda verdik. Bütün Resuller de Nebidir diyorlar. Bütün Resuller Nebidir iddiası var. Bu iddiayı şu anda yerle bir etmiş durumdayız. Aksi iddiada olan varsa onu karşımızda görmek isteriz. Artık palavralarla bizi susturamazsınız. Bu doğrular mutlaka ait olduğu yere yerleşecektir. Ve Kur'an hakikatleri Osmanlı'nın torunlarından, buradan, bu ülkeden dünyaya yayılacaktır. Bu konuda vazifeli olan kişi o biziz. Bu konuda ayrı fikrin sahipleri olanlar varsa, hele hele din adamıysa, onlara gönderdiğimiz o ihtarlara cevap vermelerini bekliyoruz. Bir tanesinin yanlış olduğunu iddia edin bakalım hadi. Şu anda bizim bu saflar, Yaşar Nuri Öztürk, Hüseyin Atay, Hüseyin Hatemi, hepsi aslında küfürde bu insanların sevgili kardeşlerim. Bu adamlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Belki çoğunuz, size hitap ediyorum, çoğunuz Allah'a ulaşmayı dilemenin ne demek olduğunu da bilmezsiniz. Ama önemli olan o değil. Önemli olan sizin bilmeniz değil, onların bilmesi. Önemli olan Kur'an'ın söyledikleri. Ve Kur'an'ın söyledikleriyle bugünkü din öğretimi birbirinden tamamen ayrılmış vaziyette ve bu insanlar her söyledikleriyle Kur'an'ı çiğniyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki akaidin bir ayağında zaten hemfikiriz, problemimiz yok. İkinci ayağında size ispat ettik ki, kesin delillerle ispat ettik ki, bilgisayarın hafızasına girdi bu. www.mihir.com www.mihir.com Bu kadar. Oraya girdiğiniz zaman bu söylediklerimi orada aynen bulacaksınız. Hemen açın Kur'an-ı Kerim'i. Sayfa sayfa arayın bakalım söylediklerimizde yanlış var mı? Ondan sonra da bu üçkağıtçıların yüzüne söyleyin hatalarını. Sevgili kardeşlerim, bir insan vardır. Öğretilen, kendisine öğretilen odur ve onu bilir, onu söyler. Aksini iddia etmez. Kendisine ayet gösterildiği zaman inceler, haklıymışsın der. Bunlar yüzsüz.